İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman, sizin bunu yaptığınızı, kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı, ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin, bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin, ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan
bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde bir hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede
sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmanız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
2: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki, orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
3: Efendi Hazretleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sahabesinin evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sualini sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını
Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu konu, mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler art arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi öz çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli ferdi haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vakıa suresinde sabıkunel evelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sabıkunel evelin diyor sahabe için. Öyleyse sabıkun nedir? Kimdir sabıkun? Sabıkun 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbab makamı, daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın, ulul elbab sabikun makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta ihlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye
Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 119 karanlıkla buraya ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarıyla açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazlası, selavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulul elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulul elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sürece ulul elbaptasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun ötesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi.

Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah Teala, o sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salatı olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzin azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, pik noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor bunlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اَلَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala diyor ki o onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler, gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavli

0: Kulin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde değil. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah-u Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ahsen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayeti kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hidâ hüdallah buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hidâ hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusule. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. Ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler bir atılaya Allah ile olan bütün ahdlerini yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel. Nakletmezler ve nakletmezler. Misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi. Emelallahu Allah'ın emrettiği şeyi. Bihi ona, Allah'a en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım davetiye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suel hesap. Onlar kötü hesaptan yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim'in Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ Onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar sabır iptigaye sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar kimler bunlar? Allah'a onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birinci işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir. Tuzağına düşürecektir. Asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun ki sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte iblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıları ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet işlerinin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz 190'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabinin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı, mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim aklı evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını bir takiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydi diyor. Allah'ın Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor atlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebubekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsanız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayeti kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsanız dalalettesiniz. 7 grup ayeti kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefslerini yapacakları cihatın neticesinde ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan, Allah'ın yoluna giremiyor, mürşidine ulaşamayan, kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala bu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve saddan sebilillahi hatmine zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil velezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun, onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı, Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala, Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürden, küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. Onların gün sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah-u Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldur. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabı çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ Ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme. Mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onları, onların fizik vücutları ve nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi Bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor, mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor, cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi, onlar ki müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela Suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. 3. safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet lehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah-u Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saadetine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Ve lezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emen Allah'ı Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabudu şeytane. İnnehu leküm adivun mübin. Ve eyni buduni hazâ surat müstakim. Diyor ki elem ehad ileyküm. Sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Af açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnnehu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar. Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahdi. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela 3 yeminimizi Allah-u Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah-u Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah-u Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah-u Teala. Sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar şeytanı kullanmaktan kurtulup bana kullanacaksınız diye. Soruyor sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah-u Teala gene de soruyor itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakleri, vahdleri farz kıldım diyor. 3 yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizakinizde, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. 3 yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi 3. defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. 3. defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az 3 defa farz kılınmış. Peki sonra Sonra bir adım daha atıyoruz. Ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da 300 defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühen nâsü büdür rabbikum ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâleküm seccekun ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de 3 defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise 9 defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette 2 defa 3 yemin üzerinden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz 2 ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala vettebi sebila men enabe ileyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah'u yedir aleyhisselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. O Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına yeri bir davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah-u Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz, acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala şöyle söylüyor, وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını, Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak, ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat efyaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerlerinde 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saatine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun. Şimdi böyle bir dizayne ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayin hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve izâ kadeytümüs salâte yeskürallâhe feskürallâhe kıyâmen hu'uden ve anâ cunûbihim. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses, onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönümün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumlarında sahabenin ulul-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulul-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul elbab yeskurallaha kıyamen fuhuden ve ala cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişi nasıl olsa nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesedir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde yedi tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür üç tane nurun rahmet fazla salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve salavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin

Onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ifna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenenlerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meaba olur, sığınak olur buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar.

0: Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah Teala diyor ki Enam suresinde, onlar gayb-ı rahmana huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah Teala onlar için diyor, Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi İndi İlahi'de sona eriyor. Ve tahtlar İndi İlahi'nin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın indinde tahtlar vardır ifadesi, teslim yurdu vardır ifadesi, bu ikinci makamı ifade ediyor. Beka makamını. Bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu açtığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulu'l-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulu'l-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah Teala züht makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah Teala'ya diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin daim esasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan zühd telakki eden Allah-u Teala Pozitif size Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa, negatif suretinde pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühdünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühdtür. Kim bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi zühd makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse zühd makamı bütün sahabenin zaten geçirmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin dördüncü makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki vecini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız, sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdirim. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerime ne diyor? Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür, en sonunda bulunmamındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücut ne de nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır ahsen değil. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah-u Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı. Ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Eğer tabiiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada akabede sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak meselesi böyle bir yanlışlıkta yola çıkılarak oluşmuştur. Allah Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi Hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudun Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o mürşid olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul erbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır, ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Müslümler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Elbab olmuş. Ulul Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunûhîm buyuruyor. Öyleyse Ulu'l-Elbab kimdir? Allah-u Teala Ulu'l-Elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulu'l-Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulul Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulul Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulul Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulul Elbab'ın gazozacıdır. Boyuna Ulul Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulul Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulul Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulul Elbab olduğumuzdan daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için ullelbap standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce ullelbap oldular. Bütün sahabenin ullelbap olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لِهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Fin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendini düşeni yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün 7 katını da gördüler. 7. katın 7 alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, demin bahsetmiştik, mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki sizde din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmi azâbet. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلَى Allah'a emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz 3 teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Estağfirullahü mafis semavati ve mafil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahkak kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualı soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var. O da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarını yüklüyorsunuz. Alınca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız, yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o sizi eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzumlu dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzumlu dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki suç ve sükunu gösterir. Eğer siz suç ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediğin şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğuysa, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek, yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini ödenersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sahasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah Teala sizi mutlaka saadet ulaştırmak sizin için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Veskür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah
0: zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz anlar itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çift dışında biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak Allah'ın ismini tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift dediğine işlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِنَا اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekatı anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerlidir. %10. Peki diyorlar bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatı. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de ayrılmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sandığı görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı ab. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, ab olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve akumus salat inne salatı tenhane anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah
1: Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

Şehri zikirde o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta. Ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyleseler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler, o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafi zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan anlam, gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sok, niye bize deli diyorsunuz ya diyorsunuz? Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktalarıdır. Hele hele bizim Gözkan gibi böyle sesle cezbeye gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için direkt olan her şeyi yaparlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el basmayı nasılsa cesaret edemiyorsunuz. Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o etrafımızdaki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah-u Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman
bizim sevdiğimiz birçok

0: insan var. Bunların arasında en çok seni severim diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah'ıymış. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Hadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit farsızı. Haftaya cevabını isterim ama. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın. Sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşayanları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddet ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nuri Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşman da sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki, Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmezler? Dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar. İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saadetine ulaştırabilecek olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırıyor? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saadetine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar. Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz olacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saadetine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 40'ta 1 ama bir müessesede var, bir 40'ta 1 daha en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah sana. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek kendimize ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Ha, aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. E biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah-u Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dibinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbin kalbinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'ın hayatınızdaki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Elimizde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatla dediğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman yeri cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var papaza kızıp konuşmazmak diye. Ne biz papazız ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinlete gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek yaparımızda az da bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider. Yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı aslında bunun tamamı diyor. Arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yeminli, sak ve ahiret yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Geçerseniz zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah'a. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir, iki, zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Yani cennete, cehenneme de gitmezler, mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşamadığın evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. O yüzden bunu söyleyen Allah-u Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tebu ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinelerde olanı görür. Cehennem Suresi'nin 7. ayet kelimesi. Ve Allah-u Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amene oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Cevap ettiniz, yaşandığınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannederseniz hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız, dikkat edin şimdi sözlerime, Allah'a ulaşmayı dilediniz, zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait, uzun hayat yaşayacaksınız, mürşidinize ulaştınız, zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesi, çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, bütün müminler Allah Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah-u Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanları mutlaka cennete ulaşacak. Kesin Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim teskiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a, kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet saadetine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet saadetini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsiniz tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler. Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra, yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet saadeti sizin olur. Ve bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün bu güzellikler, cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak, Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutsuz olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür. Ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediğimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiramen Katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adınızı zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala'nın izniyle bütün insanlar için mutluluk her zaman söz konusudur. Allah bütün insanları mutlu olsun diye yaratmış. İşte bu mutlu olacak olan insanların hepsi bir belli hedefe yöneliktir. Bunlardan bir kısmı Allah Teala tarafından öğretimle vazifelenir. Bu vazifelenen insanlar Allah Teala'nın kendilerine vahyettikleridir. Vahiy müessesesi Allah Teala tarafından sadece peygamberler için değil, her yerde kullanılmaktadır. Ama peygamberlere olan yüksek saygısı sebebiyle Allah Teala'nın evliyasının bir kısmı Allah evliyalara ilham verir, peygamberlere vahyeder diye bir saygı ayrımı yapmışlar. Ama Allah Teala böyle bir ayrım yapmıyor. Şimdi böyle bir saygının bulunduğu standartlarda insanlar kitaplar yazmışlar asırlardan beri. Öyle bir sonuç olmuş ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez, kanun haline gelmiş. İnsanlar böyle bir şeyi uydurmuşlar. Belki saygının gereği hürmet ederiz ama Kur'an-ı Kerim'e uymadığı da bir vaka. Öyleyse her şeyden evvel biz şunun bilinmesini isteriz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanların söylediği her zaman Allah'ın söylediğinden sonra gelir. Öyleyse hiç kimse bize insanların söylediğini Allah'ın söylediğinden daha önce takdim edemez. Sen bunu kabul et, Allah'ın söylediğini boş ver diyemez. Dedikleri zaman bizim görevimizin Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu herkese ispat etmek olduğunu söyleriz. Ve şimdi de öyle söylüyoruz. Bu tamamen yanlış bir ibadedir. Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerinden başkasına vahyetmez şeklinde bir ifade Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmektedir. Öyleyse her şeyden evvel bunu bilelim. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Allah diyor, yere vahyetti diyor. Zilzal suresinde Allah yere vahyetti diyor. Allah göklere vahyetti diyor. Yerler ve gökler bunlar insan değil. İnsan ki kainatta yaratılmış olan en üstün varlık ve insanlar iddia ediyorlar. Onların da sadece peygamber olanlarına Allah vahyeder. Geri kalan insanlara vahyetmez. Allah Teala diyor ki Allah göklere vahyeder, yerlere vahyeder. Yetmez. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah arıya vahyetti diyor. Arı bir böcek. Allah Teala bırakınız insanlara vahyetmeyi, bir böceğe, arıya, arı atlı böceğe, şu bal yapan meşhur hayvana vahyettiğini söylüyor. Kullandığı kelime aynen bu. Vahiy. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Burada Allah'ın hiçbir peygamberle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile demiyor. Beşer kelimesini kullanmış. İnsanlar. Ve Allah'ın bu ifadelerine rağmen onlar gene diyorlar ki Allah yalnız peygamberlere vahiy eder. Peki Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik. Sen o sepeti Nil Nehri'ne bırak diye. Hazreti Musa'nın annesinin bir peygamber olduğunu kim iddia edebilir? Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyettim diyor. Hazreti İsa'nın annesine Allah Teala vahyediyor. Hazreti Meryem'in bir peygamber olduğunu iddia edebilir misiniz? Ya Hazreti İsa'nın havarilerine? Biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor Allah Teala. Yoksa havarilerin hepsini toptan peygamber mi ilan ettiniz? Öyle sizin söyledikleriniz görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ters düşüyorsunuz. Şunu hiç unutmayın. Hazreti Ömer
sahabenin o güne kadar yazıyı olarak yazdığı ne varsa hepsini diyor getirin evinizden şu meydanı yiyin. Getiriyorlar, yiyorlar. Şimdi diyor bütün Kur'an'ları getirin evinizden gene bu meydana yiyin. Bir ebek Kur'an-ı Kerim bir tarafta, bir ebek de insanların yazdığı, sahabenin yazdığı kitaplar. Hazreti Ömer diyor ki bu iki kümeyi görüyor musunuz diyor ey sahabe. Bunlardan bir tanesini yakmak mecburiyetindeyiz şimdi diyor. Şimdi bana söyleyin diyor bakalım. Bu sizin yazdığınız kitaplar mı daha kıymetli yoksa Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim mi? Eğer bana derseniz ki bizim yazdığımız kitaplar daha kıymetli Kur'an-ı Kerim yakacağım. Bütün Kur'an-ı Kerimleri yakacağım şimdi huzurunuzda. Eğer bana dersiniz ki Kur'an-ı Kerim daha kıymetli o zaman sizin yazdığınız bütün yazıları yakacağım. Bütün sahabe Kur'an-ı Kerim'in daha kıymetli olduğunu söyleyerek bütün yazıların yakılmasına karar veriyorlar. Ve hepsi yakılıyor. Niçin yapmış Hazreti Ömer bunu? Cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alalım. Diyor ki bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiç hadisim Kur'an-ı Kerim'e ters olamaz. Ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i yaşarım. Allah bana sadece Kur'an-ı Kerim'i yaşatır. Bugün Kur'an-ı Kerim'e ters yüzlerce belki binlerce hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Öyleyse elimizdeki en sağlam ölçü hatta yegane ölçü aslında sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki tane ayet bulmanız mümkün değildir. O Allah'ın yapısıdır. Allah onu Allahça indirmiştir. Allahça indirmiş, Allahça ifade etmiştir. Ve onu öğrenin. Söylediklerinizin Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemesi için azami gayreti sarf edin. Öyleyse Allah-u Teala bu söylediklerimizi söylüyorsa demek ki Allah-u Teala peygamberlere vahyettiği gibi peygamber olmayan insanlara da vahyediyor. Tekrar edeyim. Ne Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdir, ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdir, ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdir. Ama Allah-u Teala'nın bunlara vahyettiği, ayrıca bütün insanlara, insanlarla olan konuşmasını vahyin dışında yapmadığı kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala bu söylediği muhtevayla hepimize ders veriyor. Diyor ki sakın ola ki, kendinizi sakının ki benim söylediklerime ters düşen şeyler söylemeyin ve yazmayın. İşte bu muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın iki tarzda bir yaklaşımı olur insanlara. Bir tanesinin adı ilhamdır. İlham hiçbir zaman karşılıklı konuşma değildir, mahalle değildir. Bir şair şiirini yazarken bir de bakarsınız ilham aldım der. Gerçekten başka insanların yazamayacağı güzellikte bir şey yazılır diyor. Bu bir ilhamdır. O anda Allah-u Teala onun kalbine o güzel şeyleri söylemiştir. Allah'tan aldığı bu ilhamla o şiiri yazmıştır kişi. Bitti. Allah-u Teala onunla karşılıklı konuşmamıştır. O Allah-u Teala bir şeyler söyleyip de cevabını almamıştır. Sadece bir şiirin oluşması sırasında Allah-u Teala ona, onun kalbine ilham vermiştir. Bunun adı ilham. Herkes ilham alabilir. Ama Allah-u Teala ile konuşma meselesi vahiy olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah-u Teala'nın sadece peygamberlerle değil, peygamber olmayanlarla da karşılıklı konuştuğunu görüyoruz. İşte bu karşılıklı konuşmanın her zaman cereyan ettiğini ve hatta Allah-u Teala'nın o insanlara bu söylediklerinin yazılmasını emrettiğini görüyoruz. Yunus diyor ki bu yazdıklarımı Allah bana yazdırdı diyor.
Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ben Allah'la konuştum. Allah'ın söylediklerinde işte size bu kitapta yazmam emrolundu. Ben de size bunları yazıyorum diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri ben bütün bu bilgileri Allah'tan alıp buraya koydum işte diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Allah-u Teala'nın kendisine söylediklerini, yazdığını ve marifetnameyi vücuda getirdiğini söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Allah-u Teala'nın kendisine mesnevi yazdırdığını söylüyor. Bu kitap bana Allah katından yazdırıldı diyor. Önünden arkasından hiçbir batıl bu kitaba yaklaşamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri ben bu kitabı, bu kitaptaki esasları Allah'tan öğrendim diyor. Bütün insanlar bunları rahat rahat söylüyorlar. Aldıkları şeyin vahiy olduğu ortaya çıkıyor. Ama insanlar diyorlar ki hayır, Allah kimseyle konuşmaz. Bu güneşin ışığı var olduğunu bilerek hayır, ortalık karanlıktır demeye benzer. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kullarına, insanlara vahyettiğini söylüyor. Onlar diyorlar ki Allah peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez. Neden öyle söylüyorlar? Asırlar boyunca kitaplar yazılmış. O yazılan kitaplar yakılmamış. Hep devam etmiş. Her nesil kendisinin belgelerini doğru etmiş. O doğrulara ilaveten kendisinden de bir şeyler ilave etmiş. İşte bu ilave edilenler 14 asır boyunca Kur'an'dan bu tarafını konuşuyorum. 14 asır boyunca hep eserleri, diğerlerine ilave edilmiş, edilmiş, edilmiş ve o ilavelerin arasında yanlışlar birer birer yerleşmiş. Sonraki nesiller yanlışları doğru olarak kabul etmişler. Ve Kur'an'a bakıp İslam'ı öğretmek ve öğrenmek, İslam'ı öğrenmek ve öğretmek unutulmuş. Kitaplardan İslam öğretilir hale gelmiş. Hatta öylesine gelmiş ki insanlar şöyle şeyler olmuşlar. Sakın Kur'an-ı Kerim'e bakıp onu tefsir etmeye yeltenmeyin. Maazallah kafir olursunuz. Biz de Allah-u Teala bize bu emri verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim konusunda açıklamalar yapmaya başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Bize kafir olacağımız telkin edildi. Ama hamdolsun ki bunu söyleyenlerin bir içinde oldukları ortaya çıktı. Neden? Bunu söyleyenler kimler? Mürşidlerine ulaşamamış olan insanlar. Allah-u Teala mürşidinize ulaştığınız güne kadar dalalettesiniz diyor. Öyleyse Allah'ın doğrularını yerli yerine oturtalım. Bu doğrular Allah'ın bütün insanlara, eğer o insanlarla konuşması varsa bunun sadece vahiy şeklinde olduğunu söylüyor. Ve bizim kitabımızın diğerlerinden farklı oluşu, yani sohbet kitabı olan bizim kitabımızın, Allah-u Teala'nın bize yazdığı kitabın diğerlerinden farklı oluşu, bu kitapta surelerin ve ayetlerin bulunması. Biliyorsunuz ki sureler ayetlerden oluşuyor. O zaman Allah-u Teala yeniden bir iddia, peygamberlerden başkasına ayet indirmez. İndirir. Araf suresinin 175. ayeti kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim sen onlara o kişiden bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik de o şeytana uyup kavimlerden olmuştu. Bırakınız Allah-u Teala'nın bir evliyasına ayet indirmesini, şeytana uyacak olan birisine bile Allah-u Teala ayetlerini veriyor, indiriyor. Öyleyse söylediklerinizin Kur'an-ı Kerim'e uygun olması asıldır. O kitabımız başkalarının eline geçtiği zaman, ki Allah-u Teala baştan o konuda kesin bir şey söylemişti, bu açıklanmayacak diye. Bu insanlar ellerine geçen bu kitap sebebiyle birçok yalanı ard arda sıraladılar. Diyanet İşleri'nin yüksek kuruluna bizim kitabı vermişler. Onlara tam 28 tane yanlış bulduklarını söylüyorlar ve diyorlar ki bu 28 tane konu var ya, bunları yazan diyorlar ya mutlaka delidir ya da Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın bütün esaslarına aykırı şeyler söylüyor. Sonra da biz naçizane orada geçen
onların özellikle işaret ettiği 28 tane konunun her birisinin Kur'an ayetlerine ispatını yaptık. İbret için onlara da gönderdik. Hiçbirisi bu konuda bir tek itirazı yapamadı. Bugüne kadar hiç kimse karşımıza çıkıp da bizimle Kur'an-ı Kerim'in esasları konusunda bir konuşma yapmak cesaretini gösteremedi. İnsanlar sadece yalan söylüyorlar ve yaptıkları yanlışların başkaları tarafından öğrenilmesinin endişesini taşıyorlar. Oysa ki eğer yanlışsa düzeltilmesi gerekmez mi? Eğer Kur'an-ı Kerim'i Allah indirdiyse bu insanların yoksa şüphesi mi var ondan? Eğer Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsanız zaten bizim size sözümüz yok. Biz Kur'an-ı Kerim'e inananlara hitap ederiz. Eğer siz de inanıyorsanız o zaman hatalarınızı düzeltmekle mükellefsiniz. Bu sizin asli görevinizdir. Öğretim mevkiinde olanların hepsine sesleniyorum. Vahiy Allah-u Teala'nın bütün insanlarla konuşmalarına denir Kur'an-ı Kerim'de ve Allah-u Teala peygamberlere vahyederim, başkalarına sadece ilham veririm. Hiçbir yerde bunu söylemiyor. Allah-u Teala bütün insanlarla olan konuşmanın vahiy şeklinde cereyan ettiğini söylüyor. Öyleyse

Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası. Ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumussalat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Vela zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat. Onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde

yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp yüzünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir. Nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık. İki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi.
Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın. Sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın. Hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz sabah namazının vakti bittikten sonra öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vakti kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Bu arada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Bunu da kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik. Sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Evet dedik sabah namazını kılmaya. Sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir.
ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman Necat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir, o Arap ülkesinin fethinde bakıyor, bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki, o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş, şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır.
Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı, namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine, yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli, belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1:10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1:10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan,
rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabi olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir,
vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüviyeti göstermez, göstermeyebilir. Ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içinden içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz, gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez, teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk. Ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da secadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında.
imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, 1 saati eksilmiş konunun. O 1 saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah-u Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuzluk uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki, o kadar kalabalık oluyor ki, hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vasilinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir önceki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam
hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde ediyor, edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda oluşan bir namaz müessesesi. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 14'üne de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki, karşınızda bir duvar var, ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler,
Allah'ın güzelliklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa, size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmü kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ümmü kitaptan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra makamı Mahmud'u, sonra divan-ı salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra indi ilahi. Ve indi ilahinin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Münteha en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah-u Teala size kalp gözünüzle neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca
verdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, onun sevdiğiniz noktaya ulaşır, ona aşık olduğunuz noktaya ulaşır, onu da aşar, ona hayran olduğunuz noktaya ulaşır. Ömür boyunca ona hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz, ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bi hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse sevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutlulukta üç ayrı cephede oluşur. İç aleminizde dünya saadeti, dış aleminizde dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a koyarsa, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saadetine mutlaka

Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için, o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecburiyetindesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meclisidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen nurlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasletlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla salavatı doluyor. Bu rahmet, fazla salavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet, fazla selavat içindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Öyleyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazlası, salavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazla, salavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir daha da kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar, huzuru yaşarlar. İşte böylece

0: gördüğümüz o şey, o insanlar için söz konusu olan şey, hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer maksadından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki, kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasletleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasletleri nefse geçip nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini, tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı? Evet, yaşayabilir. ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşımıyor. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasetlerine tabi olmamız hali. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız hali. Belki daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır. Her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir, kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi ister. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına İrade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size lazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, af dilemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki. Herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç. Bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret için de ister, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaştırmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan size en çok buradan vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun Allah'a müracaat etmediğiniz an şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecbur etmesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazırdır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın. İnsanlar sizin vücutlarınızı bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. Bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar. Putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar ve asıl din Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki inne dine indallahi İslam. Allah'ın indinde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah-u Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olmanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olmanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadeti sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman nabzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradeyi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları. Madde bir, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir. Ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Sizi yaşat, siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet et dahi. İzadehani, beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. Ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlıyor. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için, yani size günah işletmek için, yani sizinle başka insanların arasını açmak için, yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan, siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Bunu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe, Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki, şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük bir farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz, kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet. Söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi, dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız, hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet atlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah Teala bakın ne söylüyor Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve ceanna minhum eymeten yektune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. İyi güzel düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a
1: eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum, anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbeti için Yüce Rabbimiz bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Yani insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Hepinizin bildiği gibi Yüce Rabbimiz ezelde bizleri bir araya toplamış. Araf suresi 172. ayet-i kerime. Ve hepimize buyurmuş ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bütün insanlar, hepimiz Allah'ın huzurundaydık. İşte Elest bezminde vücuda gelen bu beraberliğin ardından Allah Teala bizlerden 3 tane yemin alıyor. Veya Kur'an-ı Kerim'deki isimleriyle yemin, misak ve ahd alıyor. Allah-u Teala ve Tekaddes'in indinde insanlar Allah'a nefsleri konusunda yemin veriyorlar, ruhları konusunda misak veriyorlar, fizik vücutları konusunda ahd veriyorlar. İşte Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala hepimizden bu 3 tane yemini istiyor ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ve Allah-u Teala bunun üzerine diyor ki emrime itaat edin. Hepinizden yeminler istiyorum, misaklar istiyorum, ahdler istiyorum. Emrime itaat ettiniz mi? Ve cevap veriyoruz. Yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. Atana diyoruz Allah-u Teala'ya. İtaat ettik emrine, yani yemin, misak ve ahdimizi verdik. Acaba bu yeminler, misaklar, ahdler nelerdir diye Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Ahdimiz, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Yasin Suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle dizayn edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabidu şeytane, innehu leküm adumun mübin, ve enibuduni, Hâzâ sırâtı mustakim. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Demek ki Allah Teala hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Bu fizik vücutlarımızdan almış bu ahd. Nefslerimizden ne almış? Yemin almış. Müddessir suresi 38-39 40. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor: "Küllü nefsin bimâ kesebet vehînetün." Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere karşılık rehinedirler. İlla ashabel yemin, ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın nefslerinin verdiği nefs tezkiyesi yeminini yerine getirmek. Bir üçüncü yeminimiz daha var. Bunun adına misak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Teala misakimizi anlatıyor. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. "Ve la yenkudunel misak." Misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Sonra "Vellezine sabirip digaye." وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz bir misak var. Bu misak ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte bugünkü konumuz bu. Bu Allah'a ulaşma, vasıl olma işlemine Allah Teala uslat diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konunun can alıcı noktasını teşkil ediyor. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala böyle söylüyor. İşte söz konusu olan şey ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bunun için bizim bir talebin sahibi olmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Böyle bir isteğin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. İşte bu sebeple Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor: "Ve yuhafune su'el hesap." Kötü hesaptan korkarlar. وَيَحْشَوْنَ رَبِّهِمْ Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَوْنَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Demek ki biz insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemek asıl. Böyle bir dileğin sahibi olursak Allah Teala mutlaka bizi kendi zatına ulaştıracak sözü var. Diyor ki Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Femen kânû yercû likâllâhe fe inne ecelallâhi lâhat." Kim Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, dünya hayatını yaşarken Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilersek Allah da bizi kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek onun bizi ulaştırması için yeterli. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kulları var mı? Evet. En'am suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse o kişinin göğsünü İslam'a açar, teslime açar, şerh eder. Peki ne olur açarsa? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah'ın nuru o kişinin kalbine bu açıştan sonra ulaşabilir. Ondan evvel ulaşması mümkün değildir. Bu da tam onun

Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sonra Bakara 120. İnne hüdallahi şüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühten. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Demek ki 3 ayet-i kerime bize hidayet anlatıyor. Görüyoruz ki hidayet vuslat demek. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması demek. Bilelim ki insan ruhu 2 defa Allah'a ulaşır. Eğer o insan kendisine düşeni yaparsa. Birisi ölmeden evvel Allah'a ulaşır, hidayete ulaşır kişi. Ölümden sonra o ruh tekrar vücudun üzerine geri gelir öldüğü anda kişi. Bu sefer de Azrail Aleyhisselam o ruhu mutlaka Allah'a yeniden götürür. Kendisine düşen görevi yapar. İşte bu husus açık ve net bir biçimde Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُنَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka. İnne kullanmış Allah Teala. Ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır ve ölümden sonra ruhları tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Birincisinde münaki olmak kullanmış Allah Teala. Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. İkincisinde rücu kullanmış. Burada ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Ama 2 defa. Eğer biz insanlar tasavvufa intisap etmişsek, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya karar vermişsek, 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamaya karar vermişsek, bunun adı tasavvuftur. Bütün sahabe tasavvuf ehliydi. Hepsi Allah'ın evliyası oldular. Hiç istisna yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan bütün sahabe tasavvuf ehliydi. Bütün hepsi Allah'ın evliyası oldular. Zaten ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda, vuslatı tamamladığınız anda evliyasınız. İşte böyle bir gerçek Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de dizayn edilmiş. Öyleyse ruhumuzu nasıl, hangi şartlar altında Allah'a ulaştıracağız? Bu hedefe yürümenin başlangıcında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Evvela olayları yaşayacaksınız. Olaylar yaşanacak. Bu olaylardan lazım gelen dersleri çıkaracaksınız. Olay yaşanacak. Bu birinci basamağınızı ifade eder. Olaylardan lüzumlu dersleri çıkarmak ikinci basamağı ifade eder. Eğer bu derslerin sonucunda Allah'ın sizin için hedef gösterdiği talebin sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. İşte önemli olan bu. Olayları değerlendirdikten sonra iki nevi insanın var olduğunu söyler Allah Teala. Deir, İnsan Suresi 3. ayet-i kerime. Allah herkesi hidayete ulaştırmayı diler. Ama bir kısım insanlar hidayete ulaşır, şükredenlerden olur. Bir kısım insanlar hidayete ulaşmayı dilemezler ve küfredenlerden olurlar. İki nevi insandan bir grup Allah'a ulaşmayı diliyor, şükredenlerden oluyor. Bir grup dilemiyor, onlar da küfredenlerden oluyor. İşte eğer bir insan hayatı boyunca Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Yusuf Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatındayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ve dünya hayatından razı olurlar. Bununla tatmin olurlar. Dünya hayatını yaşamakla tatmin olurlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte dilemediği sürece bir insan asla Allah'a ulaşamaz, cennete de ulaşamaz. O kişi ne yazık ki Allah onu affetmedikçe mutlaka cehenneme gidecek olan birisidir. Öyleyse ikinci basamak ve birinci basamak bu dileğin sahibi olmayanlar, insanlar içindir. Ne zaman muhakemenizi yaparsanız

diyeceksiniz. Bir hükme varırsınız. Bu hüküm ikiye ayrılır. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Eğer dilemeyenlerdense o kişi, onun kurtuluşunun olmadığını söylüyor Allah Teala. Ama ya diliyorsa o zaman konumuza giriyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta Allah'ın o kişinin kalbine bakmasıyla Allah'ın o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görmesi tahakkuk eder. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? Allah o kişiye garantilerini vermeye başlar. Evvela onu mürşidine ulaştırmayı garanti eder ve bu garantiyle beraber de o kişiyle irşat makamının arasındaki hicab-ı mestur adlı bir perdeyi alır. Bu perde var olduğu sürece insan Allah'ın mürşidiyle kendi arasındaki perdenin var olması sebebiyle onun söylediklerini işitemez ve idrak edemez, ona karşı muhabbette besleyemez. Altıncı basamakta Allah insanların, bütün insanların kulaklarında bulunan vakrayı alır. Bu vakrayı aldığı zaman ne olur? Kişi irşat makamının sözlerinin işitmeye başlar. Bileceksiniz ki kulağınız duyma göreviyle görevlidir. Ama işitmez. Kulaklar sadece duyar. Zihninizi konsantre edeceksiniz, işiteceksiniz. Ondan sonra hedefe gideceksiniz, idrak edeceksiniz. İşte beşinci basamakta Allah-u Teala o kişinin kulağındaki vakrayı alıyor ve kişi işitmeye başlıyor. Altıncı basamakta pardon, yedinci basamakta da Allah o kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir sistemi alıyor. Bu sistem o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesine mani oluyordu. Ne oldu yedinci basamakta? Kişi böylece Allah'ın söylediklerini, Allah'ın irşat makamına söylettiklerini işitir ve idrak eder. Böyle olan insanlara Allah Teala aminu olanlar diyor. İşte burası ikinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine hidayet koyar. Tekamül suresi 11. ayet-i kerime. Dokuzuncu basamakta Allah o kişinin kalbine koyduğu bu hidayetle o kişinin kalbini Allah'a döndürür. Onuncu basamakta Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamak Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göre tayin eder. Orada Allah Teala ki onlar Allah'a, kalpleri Allah'a dönük olarak ulaşanlardır. Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak ulaşanlardır. İşte insanlardan her kim kalbi Allah'a dönük olarak Allah Teala'nın huzuruna ulaşırsa bunun sebebi şudur. Allah onların kalplerine hidayet koyarak onların kalplerini Allah'a çevirmiştir. Sonra 10. basamakta Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Açarsa ne olur? Bu kişi zikir yapar. Zikir Allah'ın kadından rahmet fazla salavatı taşır. Rahmetle fazla taşır. Kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalbi kişinin mühürlüdür. Bu mühürün içerisine fazl hiç giremez. Mühürü açıp da kalbin içerisine fazl hiç giremez. Rahmet mühürün kenarlarından sızarak kişinin kalbine sızıntı halinde girmeye başlar. Böyle bir sızıntı o kişinin kalbinde çok az bir aydınlığı vücuda getirebilir. %1, bu aydınlık %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşuya ulaşır. 12. basamağa geçer. Demek ki 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize yolu açıyor. 11. basamakta nefsimizin kalbinden içeri Allah'ın nurları sızmaya başlıyor. 12. basamakta ise bu nurlar %2 çevresinde bir neticeye ulaşıyor. İşte burası bizim için nedir? Burası bizim huşuya ulaştığımız yerdir. Allah Teala buna huşu diyor. Ne olur? Allah'ın sözü var huşuya ulaştığımız zaman. Hacet namazını kıldığımız takdirde mutlaka Allah bize mürşidimizi gösterecek. Gösterir mi? Mutlaka gösterir. 12. basamakta huşuya ulaşan kişi, ondan evvel kılıp görmediği mürşidini huşuya ulaşıp da o gece namazını kılarsa, hacet namazını mutlaka görür. İşte Allah o zaman bu kişiyi Allah mürşidini göstererek mürşidine ulaşmaya davet ediyor demektir. Kişinin yapacağı iş Allah'ın davetine uyarak mürşidine ulaşmak. Basamak 14. Demek ki 12. basamakta huşu sahibi oluyoruz.
13. basamakta hacet namazını kılıyoruz ve Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah da bize mürşidimizi gösteriyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabru ve salatu innaha lekebiretun illa alel hashin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla isteaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretun bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Demek ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile olan ilişkilerimizde huşu sahipleri için zor olmayan bir olayla karşı karşıyayız. Nedir bu? Hacet namazını kılmak, mutlaka netice almak. İşte kim buraya ulaşmışsa 13. basamakta mürşidini mutlaka görür. Hacet namazını kılar, huşuya ulaşan kişi Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Sonra bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacak. Ondan diz çöküp tövbe edecektir. Arkadan da la ilahe illallah diyecektir ve evlenecektir. İşte böyle bir olay mürşidin önünde yapılan tövbeyi oluşturur. Bu tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Kim böyle bir tövbeyi yaparsa onun ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Şimdi tövbenin sonuçlarına beraberce bir göz atalım. Mürşidin önünde yapılan tövbe birçok ayet-i kerimede açıklandığı gibi Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde açıklanmış. Arşı tutan bütün melekler orada hazır. Zamanın halifesinin ruhu da hazır. Ve böyle bir tövbe için mürşid tövbenin kelimelerini veriyor. Tabi olan da bu kelimeleri aynen tekrar ederek tövbeyi gerçekleştiriyor. Arkasından el öpüyor. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Tövbe aynı zamanda Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tayin eder. Böyle bir tövbenin tahakkuk etmesi o kişinin Allah'ın yoluna girmesi için Allah'tan birçok ihsanı birden alması demektir. Kim Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, böyle bir insan Allah'tan bu tövbenin tahakkuk halinde tam 7 tane ihsan alır. 7 ihsan. Birinci ihsan, başının üzerinde mürşidin ruhu derhal oluşur. Mümin suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere. Mürşidimizin ruhu geliyor başımızın üzerine, önden arkaya doğru uzanarak yerleşiyor. Ve diyor ki bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz bu emre derhal itaat ediyor, vücudumuzdan ayrılıyor. Mürşidimizin ruhuyla beraber ait olunan dergahın manevi cephesine ulaşıyorlar. Burada bizim ruhumuza, yani oraya yeni gelen ruha bir rahle tahsis ediliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim oluyor üzerinde ve rahle-i tedris orada başlıyor. İşte burası o kişinin ruhunun yer eğitiminin başladığı noktadır. Yer eğitimi orada başlıyor. Demek ki ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Hangi ayet-i kerime gereğince Nebe suresinin hangi ayet-i kerimesi gereğince? 39. ayet-i kerimesi gereğince. Nebe 38'de kişi Allah'ın emri üzere tövbe etti. Nebe 39. Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün hak günüdür diyor Allah Teala. Çünkü bu kişi hakka ulaşmak üzere mürşidine ulaşıp el öpmüştür, tövbe etmiştir. Onun için o gün, o kişi için hak günüdür. Devam ediyor Allah Teala. Femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala.
Demek ki ruhu o gün kişinin vücudundan ayrılır ve ait olduğu dergaha ulaşır. İşte bu dergah binlerce mürşitten hangisine ait olursa olsun o kişi için sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Bütün mürşitlerin ait oldukları dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan zamanın halifesinin bulunduğu dergaha bu gözle görünmeyen yollar var. Bu yollar yeryüzünün sathına paraleldir. Dikey değildir, yataydır. Bu yolların adına Allah-u Teala sebiller diyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin bulunduğu ana dergaha ki zamanın halifesi her devirde mutlaka vardır. Allah bilir kim olduğunu. Ama o halifenin bulunduğu dergâhtan Allah'a doğru sırat-ı müstakim başlar. Dikey bir yol başlar. Sadece oradan başlar. Bir tane sırat-ı müstakim var. Onun için bütün dergâhlardan oraya sebiller gelir. İşte bu sebiller her sabah namazından sonra yükselecek olanları Allah'a götürecek olan sırat-ı müstakimin başlangıcına götürürler. Öyleyse demek ki insan ruhu Allah'a doğru yolculuğa çıkacak. İlk anda ne oluyor? Tövbe ettiği zaman kişi mürşidinin önünde yaptığı tövbenin neticesinde ruh derhal vücuttan ayrılıyor ve sırat-ı müstakimin ayaklarından bir tanesine ulaşıyor. Hangi mürşide tabiyse o mürşidin bulunduğu dergah sırat-ı müstakime mutlaka onu ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin başlangıç noktası o kişi için ait olduğu dergahtır. Ne diyordu Allah Teala Nebi 39'da? Dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Yani sırat-ı müstakim onu Allah'a ulaştıracak olan yoldur ve ruh oraya ulaşmıştır. İşte vuslatın en önemli noktası burası. İnsan ruhunun vücudundan ayrıldığı gün, ayrıldığı saat, ayrıldığı dakika, gideceği yer mutlaka sırat-ı müstakimin o kişi için başlangıç noktasıdır. Ve Allah Teala diyor ki kimin ruhu bu yol üzerinden sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onlara meaf olur. O ruhlara sığınak olur. Ruhlar ait oldukları yere geri dönmüşlerdir. Allah'tan gelmiştir insan ruhu ve Allah'a geri dönmüştür. İşte betire budur. Sizde bir emanet var. Allah'ın sizlere verdiği ruh. Bu emanetin mutlaka Allah'a iade edilmesi lazım. Allah'a geri dönmesi lazım. Sözlerime dikkat edin, öldükten sonra değil. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ölmeden evvel ulaşması lazım. İşte Allah Teala bunu üzerimize tam 9 defa farz kılmış. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusuysa bu ulaşma Allah'ın farzlarına riayetin bir gereğidir sadece. Fuzuli bir işlem, Kur'an-ı Kerim'in emretmediği, insanların süs olsun diye yaptıkları bir işlem değildir. Bu bir farzın yerine getirilmesi işlemidir. İşte Allah Teala bütün insanlara ruhlarının ölmeden Allah'a ulaşmasını tam 9 defa farz kılmış. İşte 9 farz konumuzla son derece alakalı. Çünkü yeminimizi söyledik. Bu yeminin mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini nereden anlayacağız? Allah'ın bu konuyu farz edip, farz kılıp kılmamasını anlayacağız. Farz kılmak ne kelime? Tam 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. İşte birinci farz. Allah-u Teala 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılıyor. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, hepinizden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Allah Teala buyuruyor, öyleyse hadi yemin, misak ve ahd verin, emrime itaat edin. Yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Misakimizi söyledik ki misak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verilen yemindir. İşte bu misaki verdikten sonra Allah Teala buyuruyor ki, emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Ve itaat ediyoruz Allah Teala'nın emrine. Böylece ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkacak. Yani Allah'a misak vermişiz, yemin vermişiz, ahd vermişiz. Şu anda konumuzla alakalı olan konu misak.
İşte Allah Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesini şöyle bitiriyor. Hepinizi bana verdiğiniz bu 3 tane yeminle bağladım. Taahhüt altına soktum. Hepiniz bana verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor. Taahhüt altına girdiniz diyor. İşte 3 yeminimiz birden burada üzerimize farz kılınmış. Tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması dahil. Peki sonra Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Allah ile olan ahdlerinizi, yeminlerinizin hepsini mutlaka yerine getirin diyor. 3 yeminimiz birden üzerimize bir defa daha farz. Tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da gene burada bir defa daha farz kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra Allah-u Teala 3 yeminimizi 2 defa üzerimize farz kıldıktan sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik tam 7 tane daha ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Böylece ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İşte 7 ayet-i kerime şunlar. 1. Zümer 54. Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslümü lehu min kavle en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. Allah'a ulaşmamız, ölmeden evvel ruhumuzu ulaştırmamız birinci defa farz kılınıyor. 2. Rum 31. Münibine ileyhi. Ona dön, Allah'a dön. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Üçüncüsü Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Senin geldiğin yer Allah'tır. Tekrar Allah'a, Rabbine geri dön. Geldiğin yere Rabbine geri dön. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolda sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi kendisine ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Böylece kim sırat-ı müstakime ulaşırsa o aslında Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmiştir ve sırat-ı müstakim onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah burada Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesiyle bütün insanları kendi zatına ulaştırmaya davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte görüyorsunuz ki Allah'a verdiğiniz yeminlerinizden bir tanesi misaktır. Ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Allah bunu üzerinize tam 7 defa farz kılmış. Tek tek ayet-i kerimelerle 2 defa da 3 yemininizi birden üzerinize farz kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu farziyeti tam 9 defa ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerinize tam 9 defa farz kılınmış. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a verdikleri misaki bütün sahabe yerine getirmiş. Peki bunun sonucu ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa ne olur? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya, ümmi nebi resul, Araf suresi 157. ayet-i kerime, o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya, onların hepsi felaha ermişlerdir. Cennet saadetiyle müjdelenmişlerdir. Demek ki bütün sahabe felaha ermişler. Cennet saadetiyle hepsi müjdelenmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanların
Allah'a verdikleri misaki yerine getirmeleri asıldır. Bu misakin yerine getirilmesi ise herkesi mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Öyleyse ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 9 defa farz kıldığı bir olgudur. İşte bu 9 defa farz kılınan hususu gördük ki bunlar 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş ve cennet saadetine ehil olmuşlar. Öyleyse ruhumuz nasıl Allah'a ulaşacak? Gördük ki mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Bu sırat-ı müstakime ulaşan ruhumuzun Allah'a doğru bir yolculuğa çıkması söz konusu. İşte bir süre ruhumuz ait olduğu dergâhta yer eğitimi görecektir. Yani rahileyi tedris. Bu eğitim devam ettiği sürece ruhumuz Allah'a doğru yükselemez. Yükselmek, Allah'a ulaşmak, seyr-i suluk adlı bir yolculuğu gerçekleştirmek anlamına gelir. Ne zaman ruhumuz için yer eğitimi tamamlanırsa, ondan sonra ruhumuz zemin kattan 1. kata kadar yükselmeye başlayacaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, mutlaka başka bir hususun gerçekleşmesine bağlıdır. Nefsimizin muhtevasında 7 tane kademe var. Emmare, levvame, mülşime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Bu 7 kademenin her birinde bizim aklanmamız gerekir ki, Allah'ın nurlarını nefsimizin kalbine belli bir oranda yerleştirmemiz gerekir ki, nefsimiz teskiye oldukça, ruhumuz da Allah'a doğru bir yolculuğa çıksın ve neticede Allah'a ulaşsın. Öyleyse nefsimizin emmare kademesi tamamlanana kadar ruhumuz zemin kattan 1. kata kadar çıkamaz. Zemin katta yer eğitimi görecektir. Nefsi emmare Kur'an-ı Kerim'imizde şöyle anlatılıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِسْسُوِينَ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri, sui olanı emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği nefs kademesine nefsi emmare diyoruz. Yer eğitimi devam ettiği sürece nefsimizin kalbine Allah-u Teala'nın nurları girip yerleşmeye başlar. Bu yerleşmenin neticesinde ne zaman bu nurlar %7 seviyesine ulaşırsa nefsi emmareyi tamamlamış oluruz. Vücudumuzdan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhumuz, biz nefsi emmareyi tamamladığımız zaman artık 1. kata çıkma hakkını elde etmiştir. Zemin kattan 1. kata kadar yükselecektir. Bu yükselme sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşir. Bütün dergahlarda sabah namazları ait olunan dergahlarda kılınır. Yükselecek olanlar ait oldukları dergahlardan halifenin bulunduğu ana dergaha doğru yola çıkarlar. Ve sabah namazından sonra orada yerlerini alırlar. Seyr-i sülük yani Allah'a doğru yükselme bir merasimdir. Her gün bu merasim tekrar edilir. Ana dergâhta, zamanımızdaki halifenin bulunduğu ana dergâhta müderris Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır. O kürsünün ön tarafına geçer. Ana dergâhta kendisine ait bir kürsü vardır. Kürsünün ön tarafına geçer ve evvela sağ kanat velisi yükselmekte, saf halinde yükselme söz konusu olduğu için bir sağ kanat velisi vardır, bir sol kanat velisi vardır, bir de hanım sultan vardır. Sağ kanat velisi önce el öper ve onun bulunduğu kürsünün arkasına geçer. Kürsünün sağ tarafında arkada secdeye gelir. Sonra sol kanat velisi el öper, o da kürsünün sol tarafında yükselik olanların sayısına uygun bir standart içinde bir yerde secdeye gelir. Sonra da hanım sultan en sonra secdeye gelir ve
onarlık insan ruhları sıralarından kıdem sırasına göre birinci sıranın en sağında olan evvela el-öper ve kürsünün arkasında secdeye gider. Ve böylece sağ kanat belisinden itibaren bütün insanların ruhları sıralanır. Sonra cinlere ait olan sıralanma tahakkuk eder. Sonra da hanımların sıralanması söz konusudur. Ve seyre sürük için herkes hazır hale gelmiştir. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi yukarı doğru yükselmeye başlarlar. Arkasından da insan sıraları yükselir. Cinlerin yükselmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onlar bulundukları yerde bekleyeceklerdir. İnsan kardeşleri geri dönsünler ve tekrar ait oldukları yerlere dönsünler diye. İşte böylece zemin kattan birinci kata kadar bir yükselme söz konusu olur bütün ruhlar tarafından. Nefse emareyi tamamlayanlar birinci katta kalırlar. Onlar daha yukarı yükselemezler. Diğerleri ikinci kata kadar yükselirler. Orada kalanlar kalırlar. Diğerleri üçüncü kata kadar yükselirler. Orada kalanlar kalırlar. Ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı katlarda kalanlar kalır. Ve altıncı kata kadar çıkış gerçekleşir bu insanlar tarafından. İşte insan ruhlarının zemin kattan birinci kata kadar yükselebilmeleri onların nefs-i emareyi gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ya ikinci kata ne zaman yükseleceklerdir? Ne zaman nefs-i levvameyi tamamlarlarsa. Ne zaman tamamlarlar? Nefslerinin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleştirdiği, nur birikimini gerçekleştirdikleri zaman. İşte Allah Teala nefs-i levvameyi tarif ediyor hepimize. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefs-i levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ne demek bu? Levm ediliyor nefs. Niçin levm ediyor? Levm etmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi yola girmiştir, hala hatalar yapmaktadır. Ve pişmanlık duymaktadır, büyük pişmanlık duymaktadır. Aynı zamanda Rabbinden utanmaktadır o hataları işlediği için. Ama kişi işlemiyor, nefsi işliyor. Bu sebeple kişi nefsini kınıyor, suçluyor. Buna nefsi levvame deniyor. Nefsi levvameyi kişi %7 daha nur birikimiyle tamamladığı zaman ruhu da zemin kattan ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. İşte ikinci kata ulaşan ruhlar birinci katta sadece secde ettikleri halde ikinci katta çok özel bir işleme tabi tutulurlar. Burada suvarılma havuzları vardır. İkinci kata ulaşan bütün ruhlar orada tek sıra halinde çok uzun ve büyük bir salonun önü tamamen cam gibi bir nesneyle kaplanmıştır bu salonun. Önünde sıralanırlar. En sağda sağ kanat velisi vardır. En solda sol kanat velisi vardır. Daha sonra da hanımlar ve hanım sultan. İşte bu sıralanmanın neticesinde içeriye doğru bakarsanız içeride suvarılma havuzlarını göreceksiniz. Havuz dediğimiz şeffaf cam gibi bir nesneden oluşmuş olan yaklaşık 80 santim genişliğinde ve 2 metreden daha yüksek belki 2,5 metre yüksekliğinde bunlar şeffaf havuzlar. İçerileri yine şeffaf ama sanki hafif turuncu gibi bir renkte bir sıvı ile doldurulmuş. İşte bu havuzlardan belki 100 tanesi belki 200 tanesi yan yana sıralanmış durumda. Dışarıdan bu havuzlara baktığımız zaman havuzlar sağ tarafımızda kalıyor. Önümüzde sol tarafta bir giriş yeri var. Orada iki kişi var. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri de zamanımızın halifesi. Sağ kanat birisi gider, el öper ve bu büyük salonun en sonunda sağ tarafta secde haline gelir. Sonra sol kanat birisi el öper, o da bu salonun en sol tarafında secde haline gelir. Hanım Sultan da el öper, o onların bulunduğu yerde secde etmez. Suvarılma havuzlarının üzerinde cam gibi şeffaf bir nesne vardır. Onların üzerinde suvarılma havuzlarının üzerinde en solda
hanım sultan yerini alır, o da secdeye gelir. Ondan sonra bütün insanlar, insan ruhları el öperek sağ kanat birisinden sol kanat birisine doğru birer birer secde haline gelirler. Ve böylece secde işlemi tamamlanır. Ondan sonra sağ kanat birisi oradan uçarak suvarılma havuzlarının üzerine gelir. Bu havuzların en sağında yerini alır. En solda kim vardı? Hanım Sultan vardı. Sol kanat velisi o da uçarak gelir ve sol tarafta yerini alır Hanım Sultan'dan evvel. Ondan sonra gelen bütün oradaki ruhlar birer birer bu suvarılma havuzunun üzerinden, o camların içinden geçerek suvarılma havuzunun içine ayakta durmak üzere girerler. Onları yukarıdaki sağ kanat velisi ve sol kanat velisi başlarından tamamen o suya, sıvıya bastırırlar. Bileceksiniz ki insan ruhlarının nefes almaya ihtiyaçları yoktur. Bu sebeple onlar o sıvının içinde yaşantılarını devam ettirirler. İşte bu işleme Allah-u Teala suvarılma diyor. Böyle bir statü içerisinde bütün ruhların oraya bastırılmak suretiyle her birinin bütün vücutları sıvıların içinde kalır. Bu ikinci kata kadar çıkma işlemi daha sonra üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci kata ve altıncı kata doğru devam edecektir. Ama ikinci katta ilginç bir başka olay var. Altıncı kata kadar yükselebilenler fetihlerini tamamlamamış olanlardır. Altıncı katta sıfkatullah olanlarsa fetihlerini tamamlamış olanlardır. Onlar başka bir noktadan yola çıkarlar. Bu söylediğimiz birinci gök katına ulaşacak olanlar, altıncı gök katına kadar ulaşacak olanlar, söylediğimiz gibi ana dergahın bir bölümünde onarlık insan sıraları halinde sıralanmışlardır. Bu statünün içerisinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın söylediğimiz gibi özel bir yeri vardır. O müderrisidir. O insanların ders vericisidir. Bu salonun biraz daha yükseğinde eğer müderrisin bulunduğu yerden bakıyorsak sol tarafta ayrı bir salon daha vardır. Orada da altıncı kattan sonra fethini tamamlamış olanlar, zamanın halifesi onların müderrisidir. Onun önünde onarlık sıralar halinde dizelenmişlerdir gene. Aynı şekilde oturmaktadırlar. Önlerinde gene rahleler vardır. Ve bu oturanlarda hiçbir katta oyalanmadan yedinci kata, her katta sadece secde etmek suretiyle çıkacak olanlardır. Söylediğimiz olay vücuda gelmeden önce, yani insanların ikinci kata kadar çıkacak olanlarının ruhları daha yola çıkmadan önce hepsi müderrisin ön tarafında oturdukları sırada o yukarı çıkacak olanlar, yedinci kata ve oradan daha öteye geçecek olanlar birer birer kürsünün arkasında secdeye gelirler. Sonra da oradan teker teker yükselirler. Bunların yükselmelerinde ne sağ kanat velisi vardır, ne de sol kanat velisi vardır. İkinci kata kadar böyle çıkarlar. Birinci katta sadece secde edenler, ikinci katta da sadece secde edenler. Secde ettikleri yer, tarif ettiğimiz o büyük salonun, önü tamamen camlardan oluşan salonun sağ tarafında ayrı bir bölmedir. Orada onlar sadece secde ederler. O secdede ne kadar beklerler? Ne zaman suvarılma havuzlarına girenlerin hepsi el öpmüş de secdeye geçmişlerse, tamamen bittiği zaman bu sıra, bütün insan ruhları el öpüp de secdeye girdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi oradan ayrılırlar. İkinci kata ulaşan, fethe nail olanların bulunduğu kesime geçerler. Ve biri sağ tarafta, biri sol tarafta, onlar da secdeye gelir. Bu secdeden sonra bunlar yükselmeye başlar. Kimler yükseliyor?
Fethe nail olanlar yükseliyor. Üçüncü katta secde edenler. Dördüncü katta secde edenler. Beşinci katta secde edenler. Altıncı katta secde edenler. Yedinci kata çıkarlar. Fethin kapısından içeri girerler altın kapıdan. Kader hücrelerine geçerler. Kader hücrelerini boydan boya geçeceklerdir. Kader hücrelerinde kalanlar orada kalır. Ondan sonra ikinci aleme geçerler. Orada bulunurlar. Orası Ümmül Kitap'tır. Bu hususa gelmeden önce diğerlerinin altı katlık yolculuğuna beraberce bakalım. Bunlar yedinci katın yedi tane alemini geçeceklerdir. Birinci alemi yedinci katın kader hücreleri. Buraya tekrar döneceğiz. O altı kata çıkacak olanların seyri sülükünü inceliyoruz şimdi. Ne oldu? İkinci katta bunlar suvarıldılar. Sonra üçüncü kata yükselecekler. Bu ikinci kattan üçüncü kata kadar yükselme tavandan yukarı doğru çıkmak suretiyle saf halinde gerçekleşir. Bu yükselmenin sonunda üçüncü kata ulaşılır. Üçüncü katta sadece bir secde meratimi vardır. Başka bir özelliği yok. Üçüncü katın asıl özelliği mihenk menfezi denilen üçüncü katı dördüncü kata bağlayan bir sonsuz silindirin oradan başlamasıdır. Bu silindir içi boş bir daire şeklindedir, bir boru şeklindedir. Ve ancak bir insan geçebilir içinden. Demek ki yaklaşık 80 santim genişliğinde bir boru. Dümdüz yukarıya doğru uzanır. İkinci kat, üçüncü katı dördüncü kata bağlar. İşte baştan sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra bütün insanlar birer birer bu mihenk menfezi denilen bu menfezden, silindirden, içi boş silindirden yukarıya doğru uçmaya başlarlar. Bu uçuş sırasında, yükselme sırasında bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. İşte buradan neyi çıkaracaksınız? Ne diyordu Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri? Onların başları benim ayaklarımın altındaydı diyor. Aslında böyle bir dizayndan bahsediyor. Hay olan daima önden çıkacağı için aslında bir üstünlük olayı değildir bu. Hay olma, hayatta olma olayıdır. Ve tabiatıyla o önden çıkıyorsa ondan sonrakinin başı onun ayaklarının altında olacaktır. İşte böylece dördüncü kata çıkılır. Dördüncü kat Mescid-in Aksa'nın aslıdır. Orada secde edilir. Orada kalanlar orada secde edildikten sonra orada kalanlar kalırlar ve yukarıya doğru bu mescidin kapısından girilir. Çıkış ise kubbedendir. Kubbeden yukarıya doğru saf halinde yükselme devam eder. Beşinci kata ulaşılır. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın yani Mekke'deki o tavaf ettiğimiz, hacca gidenlerin tavaf ettiği yerin aslıdır. Oraya bakarak orada inşa edilmiş. İşte orada da yeniden secde edilir. Ve bu secdeden sonra orada kalanlar, beşinci kata kalanlar gene kalır. Ondan sonra altıncı kata çıkılır. Bu beşinci katın, dördüncü katın ve beşinci katın mescitlerin önünde birer tane bahçe var, avlu var. Önce avluda bir sıra haline giriliyor. Ondan sonra mescidin içine, mescidin kapısından uçarak girilmek suretiyle saflar halinde secdeye giriliyor. Her ikisinde de olay böyle cereyan eder. Her katta kalanlar kalırlar. Yukarı çıkabilenler oradan bir kat daha yukarıya çıkacaklardır. Ve böylece altıncı gök katına ulaşılır. Altıncı gök katında farklı bir olayla karşı karşıya altıncı kata ulaşabilenler tek sıra halinde dizilirler. Önlerinde acayip bir kapı vardır. Bu kapı tam bir insan vücudunun silüeti şeklindedir. Bu kapı çok özel bir kapı. İçeriden nurların sızdığı bu kapı çok özel bir kapı. Bu kapıdan kim geçerse kapı onun şeklini alır. Yani bir silüet nasıldır böyle? Baş, omuzlar, kollar, bacaklar. Böyle bir sistemde hiç kımıldamadan kapıdan içeri girseniz ne olur? O kapı sizin şeklini alabilecek olsa, diyelim ki iri bir kişi geçmiş oradan, kapı büyümüş. O kişinin vücuduna uygun. Daha sonra da ufak tefek birisi girmiş. Bu sefer de kapı küçülmüş. Onun vücuduna uygun hale gelmiş. Hep bir insan silüeti halinde göreceksiniz o kapıyı. Her içeri girenle birlikte kapının şekli mutlaka değişir.
bu değişime tabi olarak en son girenin nasıl bir tipi olduğunu hemen görürsünüz. İşte oradan içeri girenler girdikleri zaman sağdan sola doğru sıralanırlar. Sağ kanat velisi orada bir müşahede hücresinin içine girmiştir. O nurlanma işlemi tamamladığı için yeniden nurlanmaz. Sol kanat velisi de ayrıca bu nurlanma işlemini tamamlamıştır. O da bir özel yerdedir. Ama Hanım Sultan oradakilerle beraber aynı nurlara muhatap olacaktır. Tek bir sıra teşkil edilir. Yerden yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, genişliği 1,5 metre çevresinde tıpkı buz kalıbına benzeyen bir nur beyaz bir renk saçmaktadır. Beyaz bir ışık uzmesiyle çok açık yeşil beyaz bu renk. O beklemekte olan insan ruhlarının üzerine nurunu göndermektedir. Beyaz, buz kalıbı görüntüsü, aynı bir buz kalıbı, 1,5 metre falan genişliğinde bir buz kalıbı. Bir buz kalıbı nasıldır? Yüksekliği şu kadardır ve arkaya doğru genişliği de 30 santim filandır. 1,5 metre uzunluğu vardır yaklaşık olarak. İşte böyle bir buz kalıbı boşlukta durur ve devamlı nur saçar her tarafa. Bu nurlar ne yapar? Bu nurlar orada bekleyen ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta olan kesimlerini hem kendi rengine boyar, beyaz, çok açık yeşil beyaza boyar, hem de çatlatır. Onların derileri mutlak bir çatlaklığın içine girer. Nasıl sanki bir toprağa yağmur yağmıştır, sonra çok kurak olmuştur da toprağın sattı nasıl çatlamıştır? Tıpkı onun gibi orada bulunanların hepsinin derileri çatlar. Yüzleri de, elleri de, ayakları açıkta olmadığı için onlar hariç. Ve bunların başlarının üzerine bu çatlaklardan sonra bir özel sistem getirilir. Bir hasta. Hanımların ondüle mi diyorlar, bir şey diyorlar. Onu yaptırdıkları nesneye benzer. Böyle yuvarlak bir şey onların başlarının üzerine gelir ve yerleşir. Niçin? O çatlakları izale etsin diye. İşte 6. katta bu işlem tamamlandıktan sonra onların hepsi tekrar aşağı doğru yolculuğa başlayacaklardır. Ve aşağı doğru bunlar inerler 5. kata, 4. kata, 3. kata, 2. kata. Her seferinde evvelkilerle birleşip daha büyük bir grup olarak aşağı doğru inerler ve 2. katta hepsi toparlanır. 2. katta bir beklemenin içine gireceklerdir. Bu sırada ötekilere bakalım. 6. kattan sonra 7. kata çıkanlar ne olur? 7. kata çıkanlar 7. kattaki bir sahanlığa ulaşırlar. Bu sahanlık 7 tane mermer basamaktan oluşur. İşte böyle bir hedefe bir insanın ilk defa ulaşmasını anlatmakla işe başlamak lazım. Bir gün 6. kattaki insanların arasında, insan ruhlarının arasında bir tanesi çatlamaz, derisi çatlamaz hale gelmiştir. Yani Allah'ın boyası onu o renge boyamıştır. Bu kişiye sıbkatullah olmuş insan denir. Ruhu sıbkatullah olmuştur, Allah'ın boyasıyla boyanmıştır. İşareti artık çatlamamaktır. Ne yüzü ne elleri çatlamaz. Çatlamayınca fete ehil hale gelmiştir. Ona bir kılıç verilir ve çok özel elbiseler giyilir, giydirilir. Bu elbiseler Çerkeslerin elbisesine benziyor. Hani böyle şuralarında fişeklikler vardır. Yan taraflarında. Oynanır ya bir oyun. Ne o oyunun adı ne? Kafkas oyunları oynanır. Hani böyle şöyle yaparlar, dönerler falan. İşte onların elbiseleri vardır. Böyle siyah renklidir elbiseler. Böyle fişeklikleri vardır. Ellerinde kemerler vardır. O elbiseye benzeyen bir elbise kastediliyor. Bir de kılıç veriliyor o kişiye. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oranın, yani 6. kattaki bu nurlanma işleminin yapıldığı yerin tavanından kubbesinden yukarıya doğru yükselir. O nereye ulaşır? Ulaştığı yerde 7 basamaklı, 7 tane mermer basamaklı bir kapı görecektir. Bu 7 mermer basamağın üstü bir sahanlıktır. Yan taraflarında yaklaşık yerden 60-70 santim yüksekliğinde bir trabzon vardır iki tarafında da bu 7 mermer basamakların. Mermer basamakların genişliği 2 metre,
veya 2,5 metre genişliğinde. Bu sahanın arkasında altın bir kapı yer alır. Bu kapı yaklaşık 4 metre yüksekliğindedir. Altın bir kapıdır. Tek kanatlıdır. Üzerinde bir tutamak, bir tokmak, hiçbir şey yoktur. Sadece altındır ve üzeri baklava dilimi şekliyle dilimlenmiştir. Tek kanatlı bir kapı. Bir özelliği daha var buraya ilk defa çıkan kişi için. Trabzon'un iki tarafından bir altın zincir uzanır birbirine doğru. Trabzon'un iki tarafını altın bir zincir birbirine bağlar. Bu zincirde 7 tane bakla var. Demek ki 2 metre genişliğindeki bir sistemde 7 tane altın bakla. Baklaların kalınlığı bilek kalınlığındadır. Bu zincirler birbirine bağlı durumdadır. Oraya ulaşan kişi sağanlığa vardığı zaman evzi besmele çekerek elindeki altın kılıçla, elindeki kılıçla bu altın zincire sadece bir defa vurur. O kılıç öyle bir yetkinin sahibidir ki bir defa vuruşta mutlaka altın zinciri ikiye ayırır. Ondan sonra kişiler oradan içeriye girerler ve içeriye girdikleri zaman fetih işlemi tamamlanmıştır. Altın kapı açılmıştır. Ellerindeki kılıçla uçarak içeri girmişlerdir. Tavandan yukarı çıkarlar ve sağ tarafta önlerine gelen o sonsuz uzunluktaki kader hücrelerine ulaşırlar. İleriye geçecek olanlar buradan sonra ikinci aleme geçerler. Şimdi bu ulaşanlara bakalım ne yapacaklar? İkinci aleme geçerler. İkinci alem Ümmül Kitap. Kitabın altında bir kocaman kürsü var. Kürsünün etrafında insanlar var. İnsan ruhları. Oradaki müderris gene zamanın halifesi. Ve 10 katlı apartman büyüklüğünde bir kocaman kitap. Boşlukta açık vaziyette duruyor. İşte o Ümmül Kitap'tır. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın indirdiği bütün sayfalarda bu Ümmül Kitap'ın içinde yer alır. Ondan sonra o kişiler daha devam edecekler yollarına ileride. Yavaş yavaş 3. alemi, 4. alemi, 5. alemi, 6. alemi geçecekler. 6. alemin sonu kader hücresi. Zikir hücrelerimiz. Bu zikir hücrelerinde olan insanlar, oraya gelmiş olan insan ruhları 2,5 metre yüksekliğinde küresel şeffaf hücrelerin içinde dururlar. Deniz analarına benziyor bu şeffaf hücreler aynı. Onların içinde özel bir şekilde oturup zikir yapmak onların temel görevleridir. Her gün içeride olan yüzlerce kişi dışarıya çağrılır. Çünkü huzur namazının imamı ve arkasındaki 2 kişi her gün oraya inerler. Buraya inerler. Huzur, zikir hücrelerinin bulunduğu yere. Ve oradan çıkan bütün insanlar, insan ruhları orada bir ay meydana getirirler. Bir hilal. Bu hilalin yıldız olması lazım. Yani Türk bayrağındaki yıldız var ya, hilalin neresinde? Dışında. Ama onların birleştiği yere çok yakın. İşte orada 3 kişi bulunur. O el öpenler birer birer el öper ve bir daire, bir daire değil, ay meydana getirirler. Bir hilal meydana getirirler. Böylece hilalle yıldız orada tahakkuk eder. Her gün, her gün bu 3 kişi onlara sohbette bulunur. Bir gün bunlardan bir tanesi zikrini tamamlamıştır. İşte o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmak için ehildir. Tek başına oradan yükselir. 7. alem olan Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Sitret-i Münteha'yı aşar. Aşınca ne olur? Yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın veçine, Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna merce olur. Allah-u Teala Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki zâlikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yola ulaşır. O yolunu Allah'a ulaştırır. O zaman Allah o kişinin ruhuna merce olur, sığınak olur diyor. İşte burada ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna merce olmuştur. Vuslat işlemi burada tamamlanmıştır. Nefs 7 tane kademe geçirdi. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ruh
Her kademede bir gök katı yükseldi. Yedinci katın yedi tane alemini açtı. Yedinci alemden sonra yokluğa geçti. Allah'ın zatına ulaştı. Vuslat işlemini tamamladı. İşte vuslat dediğimiz olay böyle tahakkuk ediyor. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı, size özet olarak anlattığım bu yolculuk seyri sülük adını alıyor. Seyri sülük. Allah'a doğru insan ruhunun yaklaşması ve Allah'a vasıl olması. Vuslat burada tamamlanır. Kişi vuslatı tamamladığı için Allah'ın cennetine ehil olur. Öyleyse burası bütün insanlar için mutlaka ulaşılması lazım gelen bir yerdir. Biliyorsunuz ki Türkçe'de veliye, evliyaya ermiş denir. İşte ermiş, Allah'a ermiş ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. Burada ruhunu Allah'a ulaştıran biriyle karşılaşıyoruz. Hepinizin ruhlarınızı Allah-u Teala'ya ulaştırarak Allah'ın cennet saadetine sahip olmanızı ve Allah'ın evliyasından olmanızı, Allah'ın velileri olmanızı dileyerek bu sohbete burada inşallah son veriyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Allah bizleri niçin yarattı? Bu sualin cevabı Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık, buyuruyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim, mutluluk demektir. Bir insan Allah'a kul olmadıkça mutluluğu yaşayamaz. Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyen insanların hepsi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlara, yani tağuta kul olmaktan kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor:

Avrupa'da hüküm ferma olmasının arkasında akıncılar var. Akıncılar Osmanlı'nın Avrupa'da yetiştirdiği bir asker türü. Çok iyi ata binen, en kısa sürede ard arda dünyada en çok ok atabilen Osmanlı Türkleri akıncılığa seçilirdi. Akıncılar deyince alelade askerler sanmayın sevgili kardeşlerim. Her akıncı 3 dil bilirdi en az. En az 3 dil. Ve Osmanlı akıncılar için sadece savaş vardı. Bunun için yaşarlardı. İlahi kelimetullah için ve zaferden zafere koşmak için. Ve Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında akıncılar çok önemli bir yer tutar. Akıncıların başlarından geçen olaylar zamanımıza kadar destan destan gelmiştir. Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında akıncılar çok önemli bir yer işgal ederler. Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna Kızılelma'ya dek gideriz diyen akıncılar hakimdi. Özel bir eğitime tabi tutulurdu. Hepsi tasavvuftandı. Yani Kur'an'ı şimdiki bizim din adamlarının uyguladığı Kur'an'ın hükümlerini değil, Kur'an'ın bütününü uygularlardı. Yani o İslam'ın 7 safhasının 7'sini de mutlaka tahakkuk ettiren sağlam askerlerdi. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresinde biliniz ki sevgili kardeşlerim en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmaktır. Kur'an'ın temel hükümlerinin yani Allah ile olan ilişkilerinin adım adım kopartılmasıdır. Dünya üzerinde kanatlarıyla ilk uçabilen kişi Hezafen Mehmet Çelebi'dir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar dünyadaki ilk kanatlı uçuşu yapan kişidir. 1920'li yıllarda sahneye çıkan tepkili uçak füze faktörünün temeli 1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından atılmıştır. Lagari Hasan Çelebi barutu bir macun haline getirip ateşleyerek üzerine bindiği roketle bir hayli mesafe kat ettikten sonra bir tarlaya iniş yapmayı da başarmıştır. Sağ salim inmiştir. Sevgili kardeşlerim, tarihe baktığımız zaman başlangıç keşiflerinin hepsinin İslam tarafından tahakkuk ettirildiğini göreceksiniz. İspanya'nın fethiyle başlayan Endülüs devletleri Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Avrupa'ya teknik götürmüştür. Avrupa'ya ilim götürmüştür. Dikkat edin ki matematiğe negatif değerleri katan kişi El-Cabir'dir. O güne kadar matematikte sadece pozitif değerler vardı. 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar değerler. Ama sıfırın altındaki negatif sayılar hayır, onlar yoktu. El-Cabir, matematiğe negatif değerleri sokmak suretiyle matematiği Kur'an'daki

0: tamamlanmış ilimlerin arasına, müspet ilimlerin arasına sokmuştur. Ve bugün dünyanın müspet ilim zannettiği nükleer fizik ve nükleer kimya müspet ilim değildir. Çünkü bugünün alimleri bir büyük hatanın içerisindedirler. Karşıt elektronların ağırlığının hem negatif olduğunu bilmiyorlar, hem de bir elektronun yarısı kadar değer taşıdıklarını bilmiyorlar. İşte ona uğraşıyoruz ki nükleer fiziğe ve nükleer kimyaya Allah'ın bize öğrettiği o negatif değerleri katabilelim. Bu dünyada bu ilmin sahibi biziz. Allah Teala bize öğretti karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdıklarını. İlim dünyasına bunu açıklamamıza rağmen oradan kabul gelmedi. Ama biz bunu ispat etmiş durumdayız. Herkese de açık bir şekilde ispat ederiz. Ve nerede sevgili kardeşlerim bir Allah'ın dostu varsa şeytan ve onun takımı ona mutlaka karşı çıkacak olan birçok insan çıkarır ortaya. Ve de maksat onun başarı kazanamaması birinci hedef, bir adım daha öteye geçin, Allah'ın dostlarının başarı kazanamaması ikinci hedef, bir adım daha öteye geçin, dünyanın Allah'ın temel gerçeklerini öğrenememesi ve şeytanın hakimiyetinde kalması. Üçüncü faktör. İşte Osmanlı dediğimiz zaman orada durun sevgili kardeşlerim. Osmanlı tarihe şanla, şerefle yerleşmiş bir büyüklükler dizaynını içerir. Diyelim ki Osmanlı devrinde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devrinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Paranız falan hiçbir şeyiniz yok. Ömrünüz boyunca bütün Osmanlı illerini dolaşmak ve her yerde misafir olmak imkanının sahibiydiniz. Ülke baştan aşağı Avrupa'da dahil olmak üzere kervansaraylarla donatılmıştır. Kervansaray dediğiniz yerlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir atınız var, hangi milletten olursanız olun, hangi dinden olursanız olun, oraya gidersiniz ve iki ay süreyle orasının o vakıf, o kervansaraya ait olan vakıf, o kervansarayı kuran vakıf, iki ay süreyle atınızı da sizi de mutlaka besler. İki ay sonra hayatınız sona ermez. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ve bu münavebeli sistem ömür boyu devam edebilir. Bu hak hem Osmanlı tebaasına hem de Osmanlı'nın dışında kim olursa olsun gelen bütün misafirlere tanınmıştır. Osmanlı tarihe şan veren bir müessesenin sahibiydi. Bu kervansaraylar bütün Osmanlı memalikine, memleketlerine, kentlerine yayılmıştı ve bir kişinin bu tarzda yaşamak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece bir kervansaraydan diğerine gidebilecek kadar bir imkana sahip olması. Böyle bir şeydi zaten yola çıkarken o kervansaray tarafından temin ediliyordu. Dostluk vardı, sevgi vardı sevgili kardeşlerim. herkese en güzeli ulaştıracak olan bir dizayn söz konusuydu. Osmanlı hangi dinden olursa olsun insanları bütünleştiren bir üst yapının sahibiydi. Üstün bir yapının sahibiydi. Yahudiler mi var? Onların sinagoglarını yapmaları için devlet yardım ederdi. Hristiyan tevabı söz konusu. Onların da kiliselerini yapmak için devlet yardım ederdi. Müslümanlarsa camilerini zaten zenginleri vasıtasıyla, para sahipleri vasıtasıyla mutlaka her yerde en büyük ölçüde kurmaya devam ederlerdi. Kaldı ki devlette söz sahibi olan ve devletten para kazanan birçok vezir, paşa mutlak olarak birçok cami ve tedavi merkezleri yapmışlardı. Her tarafta bu tedavi merkezlerinin yanı başında okullar olurdu. Bu okullar medrese adını alırdı. Bir tedavi merkezi, Darüşşifa, bir medreseyle beraberdi. Bu medresenin en büyük fakültesinde tıp fakültesi teşkil ederdi. Sarayın içinde Enderun adı verilen bir devlet okulu vardı, saray okulu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Osmanlı sadece Türk asıllı olanlara değil, Avrupa'nın her tarafından, dünyanın her tarafından gelecek olan herkese kapılarını açmıştı. Ve Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık rütbesine, vezirlik rütbesine yükselmiştir. Bunlardan Osmanlı'ya ihanet edenler de olmuştur. Avrupa'nın fethinde en büyük söz sahibi olan Akıncılar, tımar, has ve zahmet sahiplerinin asker statüsü içerisinde yetişirlerdi. Babadan oğula geçen bir meslek gibi bir akıncının oğlu genel olarak akıncı olurdu. Osmanlı merkeziyet sisteminin sahibi değildi. Ademi merkeziyet uygulanırdı. Yani merkezi bir idare dünyanın her tarafına ulaşmış olan Osmanlı'nın yabancı devletler içinde, yabancı ülkeler içinde yerleşmiş olan ünitelerini merkezi hükümlerle idare etmezdi. Oradaki yönetimin standartları onlar için geçerliydi ve oradan elde ettikleri kazancın büyük kısmı onlara aitti, kendilerine aitti. O kazandıklarıyla asker beslerlerdi, o kazandıklarıyla beylikler kurarlardı. Uç beyliği, beylik, beyler beyi olmak üç ayrı kademeyi ifade ederdi. Ve bu beylikler dizaynında oradaki orduyu kuranlar, o akıncıları teşkilatlı bir asker grubu haline getirenler işgal ettikleri toprakların sahibi olurdu. Devlete sadece merkeze vergi öderlerdi. Öyleyse herkes işgal ettiği toprağı korumak ve orada adaleti sağlamak mecburiyetindeydi. Osmanlı adaleti deyince orada da durun sevgili kardeşlerim. O güne kadar adaleti yaşayamayan Avrupa Osmanlılarla adaleti yaşadılar. Osmanlı onların doğruluğuyla, adaletiyle efendisi oldu. Yabancı basın Osmanlı'dan ufukların efendisi Osmanlılar diye bahsediyor. Gerçekten Osmanlılar ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ordu sefere çıkarken padişah daima şunu söylerdi. Benim askerim borçla yola çıkmasın, kul borcuyla. Kimin kime borcu varsa alsın hazineden, borcunu ödesin, öyle katılsın aramıza. İşte böyle bir ordu ve ikinci Murat. Ordu sabah teftişinde. Padişah atının üzerinde bir Yahudi bezirgan padişahın atının dizginini tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Buyur diyor bezirgan başı, dinliyorum. Senin diyor askerlerinden bizim bahçeye girenler olmuş. Elma yemişler ve parasını vermemişler. Oraya koymamışlar. İkinci Murat ki bu konuya kul hakkına en çok değer veren padişahlardan birisi. Padişahlar aynı zamanda ordunun kumandanı biliyorsunuz. Ve ikinci Murat büyük bir üzüntü içerisinde soruyor askerlere. Diyor ki benim bu konuya ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz hepiniz. Size ben demedim mi kul borcunuz olanlar benim orduma katılmasınlar, hazineden alın ödeyin de ondan sonra bizim aramıza katılın demedim mi? Dediniz padişahım diyor ona. Öyleyse diyor bunu bana nasıl yaparsınız? Ben bu kadar hakkı riayet ederken bakın bezirgan başı ne söylüyor? Kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden biri çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Peki diyor evladım, neden yaptın bunu? Ben bu konuya bu kadar değer verirken. Birinci sebep diyor, elma yerdeydi. Ağaçta değildi. Düşmüştü. İkinci sebep, elma çürüktü diyor. Yerde olan ve çürük olan bir elmanın para edebileceğine ihtimal vermedim diyor. Böyle bir şeyi düşünemedim diyor. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım diyor, ağaçtan kopardılar elmaları ve diyor oraya astılar. Soralım diyor. Bezirganbaşı diyor ki doğru diyor. Onlar da diyor yemişler ve oraya asmışlar. Ben o paraları aldım. Padişah soruyor, peki diyor Bezirganbaşı bu yerdeki çürük elmanın bedeli ne ola ki? Bezirganbaşı diyor ki bir kese altın. Vezirlerden birisi dayanamıyor, padişahım diyor bir çürük elmanın bedeli bir kese altın olur mu? Bu bir adaletsizlik. Padişahın cevabı şu, o diyor hak sahibidir, onun hakkını ödeyin. Bir kese altın bezirgan başına teslim ediliyor. Teslim edilirken bezirgan başı keseyi elinin tersiyle itiyor. Hayır diyor, bu keseyi istemiyorum. Başka bir şey istiyorum diyor sizden. Beni de aranıza alın diyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı askeri yükselme devresi boyunca nerede bir sahipsiz yere girmişse neyi yerse yesin, neyi alırsa alsın bedelini mutlaka oraya bırakmıştır. Osmanlı Avrupa'da boşuna bir adalet timsali, boşuna hakkın mutlak sahibi olmadı. Erden paşasına kadar, askeri kumandana kadar herkes hakka %100 riayet ederdi. Çok büyük bir ayıp sayılırdı böyle bir gerçeği tahakkuk ettirememek. Söylediğimiz gibi hepsi ocaktandı. Ocaktan olmayan hiç kimse askere alınmazdı. Yani alalaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmayan hiç kimse Osmanlı ordusuna giremezdi. İster kara ordusuna olsun, ister deniz ordusuna olsun. Tabii o zaman hava ordusu yoktu. Sevgili kardeşlerim, asker sınıfı böyle. Esnaf sınıfı böyle. Ve halkın da büyük kısmı tasavvuftandı. Geriye kalan ilmiye sınıfının onların da büyük kısmı gene tasavvuftandı. Tasavvufu yaşayanlar, tasavvufta olanlar, Kur'an hükümlerini uygulayanlar toplumun çok büyük bir kısmını oluşturuyordu. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak, şaşalı bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da Osmanlı donanması düşman tarafından yakılıyor. O zamanki başvezir haber gönderiyor. İnebahtı'da diyor, bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakalın yerine daha gürü çıkar. Nitekim kısa bir süre sonra Osmanlı donanması eskisinden daha fazla gemiye sahip oluyor. Siz diyor bilmiyorsunuz diyor. Bu millet o gemilerin donanmanın yelkenlerini dilerse atlastan yapar, halatlarını da ibrişimden. Böyle bir milleti temsil ediyoruz diyor. Söylediğimiz gibi yükselme devresinde Osmanlı donanması Avrupa'daki toplam kadırga sayısından daha fazla kadırgaya sahipti. Başka milletlerin içinden de donanmaya katılan çok insan vardı. Allahlaşmayı diliyorlar, tabiyetlerini gerçekleştiriyorlar ve derhal ordunun içine kabul ediliyorlardı. Aynı disiplinle onlar da Osmanlı ruhuna sahip oluyorlardı. Böyle bir dizaynda Osmanlı'nın duraklama devrine girdiğimiz zaman Avrupa'daki sembol haline gelen akıncıların bir devşirme paşa tarafından bire kadar yok edildiklerini görüyoruz. İbrahim Paşa. Dedik ki Enderun saray okuluydu. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi ve Osmanlı'nın emrine çocuklarını verip onların adam olmasını, Osmanlı olmasını isterlerdi. İşte bunların arasında ihanet edenler de olmuştur kendilerine yetki verildiği zaman. Ait oldukları eski ülkenin ağırlık kazandığı kararlarında onların lehine kararlar verildiği bir olgu. Ve Büyük Türkiye tarihinde Osmanlıların akıncılarının sonunu ifade eden Yılmaz Öztun'a bire kadar Osmanlı akıncılarını İbrahim Paşa'nın nasıl kırdırdığını anlatıyor. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Sevgili kardeşlerim, ve duraklama devriyle her şey adım adım çürüyor. Evvela Yeniçeri Ocağı çürüyor. O evlenmeyen, hayatlarını kışlada geçiren Yeniçerilerin evlendiklerini, Yeniçerilerin dükkan açtıklarını, Yeniçerilerin ticaret yaptıklarını, Yeniçerilerin kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Padişahlara isyanlar başlıyor. Karışıklıklar çıkıyor Osmanlı'da. Neden? Çünkü artık Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, tabi olmayanlar da giriyor. Adım adım makamlar satılmaya başlıyor. Yeniçeri Ocağı giderek o kudretli Yeniçeri olmak vasfını kaybediyor. Gene aralarında büyük kısım belki öyle ama yavaş yavaş bu büyük kısım azınlık haline geliyor Yeniçeri Ocağı'nda. Ve nizam-ı alem olan Osmanlı artık nizam-ı alem olamıyor. Aleme nizam veren Osmanlı olamıyor. Ve bozulan, dejenere olan Yeniçeri sisteminin yerine Nizam-ı Cedid askerleri geliyor. Artık okulda askeri ders alan ve Batı'yı taklit eden bir zihniyet duruma hakim olmuştur. Burada Osmanlı'da çürümeyi oluşturan temel faktöre baktığımız zaman bunun saray olduğunu görüyoruz. Balık baştan kokar sevgili kardeşlerim. Osmanlı sarayında yükselme devresi boyunca her padişahın lalası vardı. Lala onun mürşidiydi. İşte Fatih Sultan Mehmet'in babası mürşidi olan Hacı Bayram Veli kendisini ziyarete geldiğinde diyor ki şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Lalam diyor. Hacı Bayram Veli'nin cevabı hayır padişahım diyor, size değil diyor. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında oynuyor. O diyor, ona nasip olacak. Onun için diyor, şemsiyetini getirdim yanımda diyor. Ak şemsettin. Ve Ak şemsettin o günden itibaren sarayda kalıyor. Hacı Bayram Veli dönüyor yerine Ankara'ya ama diğeri kalıyor orada Akşemsettin ve Fatih Sultan Mehmet'in lalası olarak. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz, babasına gidiyor. Diyor ki, sen Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Babası diyor ki, öyleyim diyor. Sultan-ı İklim-i Rum'um. Peki diyor, ben senin oğlun değil miyim? Sen de benim oğlumsun diyor. Öyleyse diyor, bu beni niye dövüyor diyor. Akşemsettin'i gösteriyor. Babası diyor ki, yavrum diyor, benim mürşidim onun da mürşidiydi, o da beni döverdi diyor. Osmanlı saray adabını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı onlar için en tesirli, en kıymetli makam. Padişahların hepsinin Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Erkekler Ahi Evran Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Her irşat ocağı ayrı ayrı tarikatların dizaynı içerisinde irşat göreviyle görevliydiler. Bacıyan-ı Rum da hanımların kendi aralarındaki Allah'ın yolundaki bacıları düzenleyen bir kuruluştu. Bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya onlar yayılmışlardı. Ve inançlarından da, yaşamalarından da ödün vermezlerdi. Allah'ın indinde hepsinin büyük değerleri var. İşte Osmanlı dediğiniz müessese kaç asırlık bir çınardır. Osmanlı'ya Osmanlı adını veren Sultan Osman'ın mürşidi aynı zamanda kayınpederiydi. Onun kızıyla evlenmiştir. Tabiyetinden sonra bir rüya görüyor. Rüyasını anlatıyor. Ben diyor uyurken başımın arkasında bir çınar oluştu diyor. Bu çınar diyor büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bütün gökleri yerleri kapladı diyor. Mürşidi de diyor ki, sen yeni bir cihan devletinin kurucusu olacaksın diyor. O çınar büyüyecek, yüzlerce yıl bir dünya hakimiyetini geliştirecek. Ve Söğüt'te bir küçücük kasabada bir bey, Ertuğrul Bey ve onun oğlu Osman Bey. Osman Bey Selçukluların yanında bir küçük beyliği ifade ediyordu. Ama Selçuklu Devleti yıkılmak üzereydi. Ve İslam'ın yeni bir nizam altında şekillenmesi Osmanlı tarafından tahakkuk ettirilmiştir. İşte o rüyanın sahibi olan Osman Bey, beylik ona verildikten sonra fetihlere başlamıştır. Onun oğlu Orhan Bey devam ettirdi. Sonra 1. Murat, sonra sırayla diğer padişahlar. Ve bizim ciddimiz Evrenos Bey de o Osmanlı muhtevasına Balıkesir'den göç ederek katılmıştır. Ve birçok fetihte onun imzası söz konusudur. Birçok fethi başarmıştır. Onunla ve asıl Osmanlı'yla iftihar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Her açıdan meseleye baktığımız zaman bir güzellik görmemek mümkün değil. Osmanlı müstesna bir devlet hüviyeti taşımıştı. Asırlarca doğruyu, asırlarca adaleti temsil etti. Sonra evvela kendisi içinde çöktü. Sarayda mürşitlerin yerini cinci hocalar aldı. Şu astroloji denilen bir fal ilmi, yıldızlara bakarak bir şeyler söyleme ilmi var ya, ilmi nücum Arapçası, yıldızlar ilmi, işte o ilmin sahipleri adım adım bütün Osmanlı'da sarayı işgal ettiler. Ve İslam'dan Osmanlı'nın kopması söz konusu oldu. Ve ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesini ifade eden sistem adım adım yok oldu. Kur'an'ın geri kalan hükümleri bugün olduğu gibi uygulanmaktaydı. Ama İslam'ı adım adım sadece çöküntüye götürdü bunlar. Öyle ki Batı çoktan İslam alemini ilim itibariyle aşmıştı. Böyle bir noktada artık öncelik onlardaydı. Onlar 400 yıl Osmanlı'yı taklit ederek güzelliği yaşadılar. Ondan sonra Osmanlı onları taklit etmeye başladı. Nizami Cedid ordusu Yeniçeri'nin arkasından nizamı alemi, aleme nizam veren Osmanlı'yı yeni nizama ulaştırdı. Artık Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi. Hasta adamdı. Ve de Batı hayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Ve bir Alman zırhlısına, sonradan Türkiye'ye verildiği adı Yavuz oldu o zırhlının, Türk bayrağı takarak birçok limanı topa tuttular. Ve Türkiye'yi hiç gereği olmayan birinci Cihan Savaşı'nın içine soktu bu Enver Paşa ve etrafındaki paşalar. Bir teşkilat kurdular. Ve de Osmanlı'nın sonuna zemin hazırladılar. Yani Osmanlı'nın yıkılması dışarıdaki insanlardan çok bizim kendi içimizdeki düşmanların eseridir. Ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldı Enver Paşa'da, Talat Paşa'da, diğer paşalarda, uçsuz bucaksız yerlerde gittiler, birer birer öldüler. Ama ülkeyi yıktılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'ın bütün güzelliklerini bütün dünyaya yaşatan 4 asırlık bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Ve şimdi dünya üzerinde adı sanı duyulmayan bir millet olduk. Hiç kimsenin değer vermediği bir millet. Çünkü özümüzü kaybettik. Çünkü aslı kaybettik. Allah'ı kaybettik. Nesilden nesile Allah'tan devamlı kopan, İslam'ı yaşadığını zanneden ama asla yaşamayan bir toplum haline geldik. Onun için Osmanlı deyince orada durun. Biz Osmanlı'ya hayranız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir müesseseden bahsediyoruz. Gaflet dediğimiz zaman. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak gafletin en büyüğüdür. Bir konu hakkında, bir emir konusunda, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir konusunda bir kişinin gafleti demek, o emrin yerine getirilmesinin imkansızlığı manasına geliyor. Ve gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraber beraberce bakalım. Allah Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'en biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin narı bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülâike mevâhimin nâru bimâ kânû yetsibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek, tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek ve Allah'ın cezasına muhatap olmak, bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor. İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberdar değil. Ve bu insanlar cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu gaflet sonuçları çok ötelere kadar uzanan öğretim kadrolarını çok büyük bir sorumluluğun altına iten bir müessese Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son derece net olarak Allah-u Teala buyuruyor. Kim bana milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse, o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gireceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müessesleri herkese, özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık. Bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler, ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kesimine, gaflet kesimine bakarlar,
O zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini, cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerinin için her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarına geçmişler. Doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsniyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki, üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendine tebliğ ettiği resimleri var. Onların söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa, ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur. Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar.
doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim,

Ama asıl öğrenmem lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunları şunları şunları ihtiva ettiği için bunu ve buna münasip olan şeyleri ihtiva etmediği için. Doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatimizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda

onları diyor ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki. Se'asrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı migayl hakkı. Onlar diyor kibirle hakları olmadığı halde kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar.

Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiller rüşti la yettehuzuhu sebilâ. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biennehum kezevu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânu anha gafilun. Ve onlardan, o ayetlerden gafil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآهِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah-u Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresinin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler, sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara

onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vesiledir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu, içinde bulunduğu yolun adıdır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sibyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün, doğruyu yanlıştan temyiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir satımayın üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah Teala bu tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar? Ne diyor?
Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktoramı verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi kendisine verilen müfredat programı içinde üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı. Peki şimdi konunun Cenab-ı Hak noktasına ulaşmak istiyorum. İncelemişse söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbiki geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah-u Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi öyle yapmıyor. Gizliyorlar Allah'ın hakikatlerini ve Allah'a karşı sorumlu oluyorlar. İşte ayetin bundan sonraki kısmı onu anlatıyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler diyor. Onu yol olarak seçmezler, kabul etmezler, yol ittihaz etmezler diyor. Onu yol olarak ittihaz etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmaz. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yol ittihaz ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangisini verirse burada Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah-u Teala gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran yol diyor. Sırat-ı müstakim diyor, tarık-ı müstakim diyor. Bir taraftan da cehennem yolu diyor. Yolları birbirinden kesin şekilde ayırmış. Şimdi
rüşt yolunun bir kurtuluş yolu olduğunu, gay yolunun ise cehennem yolu olduğunu Allah Teala açıkça açıklıyor burada. Ve insanlar Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol iddiası etmiyorlar. Ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fid dini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah-u Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopmasının mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopmasının mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu İrşat makamıdır, mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah Teala, Allahü veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahümü tağutü. Kim de kafirse, o da diyor tağutun, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. O tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir tağut, insan ve cin şeytanlar ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar.
Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yolundaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsanda bulunur. Mürşidine ulaştırır o kişiyi ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu ahsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini ahsen kılarak hidayete erer. Bu hidayete eren nefsidir. İradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için karşısındaki düşman sıfır emincer olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti, sonra ikinci kat cenneti, bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları. Üçüncü kat cenneti Allah-u Teala onlara sağlıyor. Dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. Hazreti İbrahim diyor ki, çevresindeki insanlara bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu 4 tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde mütala ediyor Allah Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamakla kalmayıp örtenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini ketmedenler, özellikle gizleyenler. Şimdi burada Allah'ın bütün ayetleri aynı önemi haiz mi? Hayır. Ayetler arasında derece derece farklılık var. Ama bu ayetlerden söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerini icap ettiren bir seyir takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin, Allah'a ruhun ve cin, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması topyekun bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar bin yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah Teala Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a münaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırmasını ifade ediyor. Araf 147'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu, rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabi bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip
Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir olgudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasrellezine kezebu billika Allahi emakanı muhtedin. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Ema kâni muhtedîn ve hidayete ermezler, eremezler. Hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. Ayetlerinde Allah Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı küfrederler, örterler diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Eğer bir insan bir hayat yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak. Birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse, o zaman amelleri boşa gidiyor, kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, şimdi de daha ötesi Allah'ın ayetlerini ketmedenler, saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah-u Teala Bakara 159'da diyor ki, indirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gaflet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepimizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirmek. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte hepinize müjdeler vermek üzere buradayız. Bu akşamki konumuz hidayet ve dalalet. Dalalette olan bir insan hidayette değildir. Hidayette olan insan dalalette değildir. Hidayette olan insan dalaletten kurtulmuştur. Dalalette olan insan hidayete erememiştir, ermemiştir. Öyleyse kim hidayettedir? Allah'a inanan kişi hidayette midir? Hayır, değildir. Allah'a inanmak, hidayette olmak için yeterli şart değildir. Allah'a inanan ve dalalette olan insanlar çok. Kur'an'ın temel hükmü unutulduğu için. Biz size hidayet müjdesini vermek için buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi tebrik ediyoruz. Hidayet çağında burada bizimle birliktesiniz. Sizi hidayete davet etmek, hidayet müjdesini vermek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, hidayet elinizle uzandığınız zaman hemen tutabileceğiniz bir yerdedir. Hidayet bir dileğin ifadesidir. Sizden sadır olacak bir niyet, bir dilek. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine terk eder. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan kim? Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. İşte bu ayet-i kerimede, Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onu kendi haline bırakıyor. Onunla ilgilenmiyor. O Allah'ın kurtarma alanının dışında kalan kişidir. Kendini ona mahkum etmiştir. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'ın bıraktığı, kendi haline bıraktığı bu kişilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırıyor. Bir başka ifadeyle hidayete erdiriyor sevgili kardeşlerim. Peki bu dalalette olanlar kimlerdir? Bir başka açıdan soralım. Hidayette olmayanlar kimlerdir? İşte Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi buna cevap veriyor.
Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, kabul etmezse, bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemezse, inkar etmesi, dilememesi demek. Dilemezse diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse mefhumu muhalifinden hareketle bir sonuca varıyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl bir sonuç? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi hidayette olacaktı. Ama dilememiş. Dilemediği için hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hüsranda. Hüsranda olanlar dalalettedir diyor Allah Teala A'raf suresinin 178. ayet-i kerimesinde. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlara bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günah tartıları kıyamet gününde mizanların kurulduğu gün ağır basarsa, insanların hayat filminin gösterildiği yer, hayat filminde kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Hüsranda olan herkes hidayette değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hidayette değildir. Bir başka ifadeyle dalalettedir. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman hidayet nedir diye konunun tarifine girelim. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel huda hudallah inne muhakkak ki el huda hidayet hudallah Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirlerde ya da meal vericiler Allah'ın ulaştırmasıdır diye bunu dizayn etmişler. Eğer Allah'ın ulaştırmasıdır diyorsak o zaman bir sual gelecek akla. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap Allah'a ulaştırmasıdır. Neye dayalı olarak bu fikri ileri sürüyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kim Allah'a Allah kullarından dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse İnsanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Allah Teala herkesin hidayete ermesini, ruhunu Allah'a ulaştırmasını ister. Herkesi üçüncü kat cennetine kadar
almak ister. Allah bundan sadece mutluluk duyar. İnsanların cenneti hak etmesi Allah'ın memnun olmasının yegane sebebidir. Allah herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar şeytanın aldıkları telkinlere uyarak kendilerine zulmederler ve Allah'ın cennetine girecek yerde cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte buradaki muhtevada bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın onu mutlaka kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kullarından dilediğini kendisine seçer diyor. Bu seçilenler insanların %90'ından fazlası sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir grup insan seçmez. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına, dilemesine hatta mani olanlar. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Bunlar tüm insanların her zaman %10'undan çok daha aşağıda bir yekündedirler. Geri kalan herkes seçilir. Ama seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. Allah'a ulaşmak mı? Bir insanın ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mı? İşte o hidayet. İşte ayet-i kerime. Şimdi tekrar bakalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu zaten kesin cevabı. Hidayet gerçekten gördük ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması halidir. Hayattayken Allah'a ulaşması halidir. Ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilmişse ki bir kısım müellifler, bir kısım meal verenler böyle tercüme etmişler, böyle Türkçeleştirmişler. O zaman nereye ulaştırması suali gelecek akla. Cevap açık olarak geliyor. Kendisine ulaştırması. Allah'ın kendisine ulaştırması sevgili kardeşlerim. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Allah kullarından kelimesini kullanmıyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kul olur kişi. Dilemezse Allah'a kul olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse Allah dilediğini, insanlardan dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. O zaman innel hüda hüdallah'ın gerçek manası inne muhakkake el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır tarzında tercüme edilmişse o zaman biz ona nereye sualini soracağız? Nereye sualinin cevabını yine Kur'an verecek. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Burada da aynı şeyi söylüyorlarsa eğer hidayet muhakkak ki Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlarsa gene nereye sualini soracağız ve kendisine cevabı kesin olarak gelecek Kur'an-ı Kerim'den. Hidayet insan ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine Allah'ın zatına ulaştırılmasıdır. İşte bu ayetleri Şura 13'te birleştirmek zorunluluğu doğuyor. Eğer öyle bir mana verilmişse pek az mehalde böyle bir mana gördük ama onu da gerçek anlamda değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuz için bu açıklamaları yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevinin.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hidayete adım atmıştır. Peki hidayete ermek bir başka açıdan daha değerlendirilmiş mi? Evet, Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Men kişi yehdillahü Allah'a ulaşmıştır. Ulaşmışsa ve o zaman o takdirde hüve işte o el-mühted hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Son derece açık manalar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala muhtevayı açık ve kesin bir dizayn içinde, tartışmaya imkan vermeyecek kadar açık şekilde vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası kim hidayete ermeyi dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririmdir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman hidayete ulaşmak için kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın yardım elini uzatarak onu kendisine ulaştırması için yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın hidayeti söz konusu. Şimdi bakıyoruz. Acaba Allah Teala bu konuda başka ne söylüyor? Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar. Allah'a teslim olmaya açar. İslam olmaya açar. Yani Allah'a ruhunu teslim etmeye, hidayet, fizik vücudunu teslim etmeye, hidayet, nefsini teslim etmeye, hidayet, iradesini Allah'a teslim etmeye, hidayet. Dört tane teslimin dördü de hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi. Öyleyse hidayetin kademelerine bakarsak, kaç kademeden oluşuyor sualinin cevabı? 7 kademeden oluşuyor. Her biri bir ulaşmayı ifade etmiyor. Ama hidayetin muhtevası 7 kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayete adım atmaktır. Mürşide ulaşıp tabiiyet, 2. safhayı içerir. Birincisi, 3. basamakta gerçekleşir. İkincisi, 7. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur. Bu ilk hidayete ermektir. Ötekiler hidayet kademesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hidayetin 1. ve 2. kademesidir. 3. kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Orada ilk teslim gerçekleşir. Yani hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Muhtevası orada şekillenir. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse daha ötedeki hidayetlere bakalım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'i bulmuştur. 26. basamakta daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burada kişi ehli zikir olur. Bunun manası aynı zamanda ehli tezekkür olmak demektir.

aynı muhteva içerisinde. O kişi hakem olduğu zaman veya hakim olduğu zaman veya eski tabirle kadı olduğu zaman mutlaka doğru hüküm veren birisidir. Neden? Çünkü mutlaka Allah'a sorarak hüküm verir. İkincisi,

Bu muhtevada Allah Teala'nın bir başka açıdan olaya bakması var. Bu kişi Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğuna bir çırpıda karar verir. İşte sevgili kardeşlerim, burası hidayetin 5. kademesidir. Burada nefs Allah'a teslim olur daimi zikirle. Daimi zikir sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, afetlerin hepsi yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp gözüne gösterdiklerini de görür. Bunların neticesi olarak ehli tezekkür olmuştur. Allah Allah her an konuşur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hüküm ve de aynı zamanda ehli hikmet olmuştur ki ikisi aynı kökten gelir. Bir tek faktör olur. Böylece 7 tane özelliği olur kişinin. Bundan sonra kişi muhlis olacaktır. Yani irşad olacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim ederek irşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilecektir. İşte 7 safa hidayet. Bu 7 safa hidayette 4 tane teslim söz konusudur. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, 27. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Her bir teslim daha üst kademe bir hidayeti temsil eder. Bu saydığımız basamaklar boyunca yükselmeler, ruhun hidayetini, daha sonra fizik vücudun hidayetini, daha sonra nefsin hidayetini, en sonra da iradenin hidayetini temsil eder. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel, öylesine ihtişamlı bir tablo ki sadece hayran olabilirsiniz. İşte muhtevaya baktığınız zaman Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet etmeyi dilerse diyor Allah Teala. Onun göğsünü şerh eder yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar, o kişiyi teslimlere ulaştırsın diye. Ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimine ulaştırsın diye. Ne yapıyormuş Allah Teala? Kişiyi hidayete erdiriyormuş ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti diye 4 tane hidayet söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu. Bu standartlar içinde Allah Teala her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Öyleyse hidayette olabilmek mutlak bir şart gerektirir. Olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet cennetin anahtarıdır. O kapıdan girilir Allah'a ulaşmayı dileme kapısından. Dilemeyen insan Allah'ın bu büyük lütfuna, herkese açık olan kapısına ulaşamaz. Şeytan ne yapmış sevgili kardeşlerim? 14 asırda

Bunların hepsini insanları unutturmuş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşanan hidayeti şeytan Hristiyanlara unutturmuş. Onlardan da daha evvel Allah Teala hidayeti Hazreti Musa'ya tabi olanlardan sonraki gelen devirdekilere unutturmuş. En sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Son peygamber ve Allah Teala'nın ona indirdiği hidayet de sonraki nesiller tarafından unutulmuş. Eğer Allah Teala bize hidayeti öğretmeseydi, bu ilmi vermeseydi, bizim de sizlere hidayeti anlatmamız ve hidayet çağının başlama devresinin, giriş devresinin tamamlanması 30 kameri yıl sürmüştür. Tam 30 kameri yıl. Milimi milimine 30 kameri yıl. 21, affedersiniz, 12 Rebi'yle evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem doğum günüdür hem de ölüm günüdür. Her ikisi de 12 Rebi'yle evvelde vücut bulmuştur. 12 Rebi'yle evvel Allah-u Teala'nın bize verdiği müjde günüdür. İşte o müjde günü sebebiyle sizlere hidayeti müjdeliyoruz. Hidayet çağının hidayeti sizlere Allah'ın hidayetçisi tarafından müjdeleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar seviyoruz ki her an sizleri müjdelerimizle mutlu kılmak istiyor Allah Teala. Biz de bütün gönlümüzle bunu istiyoruz. Ve Allah Teala bizi bir vasıta olarak kullanarak sizlere ulaştırıyor mutluluk türkülerini. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sevgili kardeşlerim sadece sizin mutluluğunuzdur. Hem cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı ister. Bunun için de sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz yeterli. Hem de dünya saadetine ulaşmanızı ister. Bunun için de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısı size Allah Teala tarafından mutlaka yaşatılır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Müjdenin esası bu zaten. Sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını Allah yapacak. Bu müjde değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir dileğin sahibi olacak olan sizler Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ama siz namazı sevmiyorsunuz. Sevmeyin. Allah Teala size mutlaka sevdirecek. Orucu sevmiyorsunuz. Orucu sevdirecek. Zikri sevmiyorsunuz. Zikri sevdirecek. Bütün güzellikleri sizlere yaşatacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere ulaştırmanın o büyük hazzını, bu müjdeleri ard arda vermenin o büyük hazzını Allah Teala bize yaşattığı için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağının temsilcisi kılındık. Sahibi kılındık Allah Teala tarafından. Hidayet çağının hidayetçisi kılındık. Hidayet adına bütün suallerinize cevap vermek için hepinizin bulunduğu yerde konferanslar veriyoruz. Suallerinizi bizlere ulaştırın. Hep beraber olalım. Mutluluğunuzu gözlerinizde görmek, gözlerinizden okumak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz o müjdeleri sizlere vermekle vazifelendirildik. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi dalaletten hidayete götürecek olan kainatın en muhteşem dileğidir.
Hadi ne duruyorsunuz? Koşun diyor Allah Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun. Nasıl koşacaksınız bu müjde için? Koşmanızın bir tek sebebi var. Koşmanızın gerçekleşmesi, sizin koşmaya başlamanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz anda cehennem olayı sizin için bitmiştir. Allah'ın cenneti sizin içindir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, iki ruhunuz Allah Teala'ya ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin %50'sinin mutlaka sahibi kılınırsınız. Allah Teala'nın size hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Müjdeler olsun. El-Fatiha ve

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor. Manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakimdir. Öyleyse asıl konumuz sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir kitap çıkardık. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayetle alakalı ayetleri o kitaba aldık ve Kur'an-ı Kerim Türkiye'de 22 tane bizim dışımızda basılmış ve satışa çıkarılmış. Hepsini aldık. Hepsinde hidayet mefhumlarının ne kadar çığırından çıkarılarak ne kadar yanlış bir dizayn içerisine dönüştürüldüğünü sizlere ispat ettik. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde nadiren doğruları yer almış. Fakat genel çerçeve içerisinde hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişler. Şimdi konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim kavramı da aynı şekilde değerlendirilmiş. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse ülkemizdeki 22 tane Kur'an-ı Kerim mealcisi bu konularda aynı ifadeyi kullanıyor. Hidayet nedir diye soruyoruz. 22 tane Kur'an-ı Kerim meali bize cevap veriyor. Doğru yol. Sırat-ı müstakim nedir diye soruyoruz o zaman. Ona da doğru yol diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun nereye götürdüğü konusundaki sualimize bugüne kadar kimse cevap veremedi. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten sırat yol demek. Bir yoldur. Ama istikamet üzere olan müstakim istikamet üzere olan demek. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan bir yoldur. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. Eğer istikamet üzere ise nereye istikamet üzere? Bu sualin cevabı 22 tane Kur'an-ı Kerim halinde yok sevgili kardeşlerim. Ama yok diye onları suçlamaya hakkımız var mı? Yok diye ona da hakkımız yok diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sebeple sözlerimiz başkalarını zem etmek, Kur'an-ı Kerim mealcilerini zem etmek istikametinde alınmamalı. Biz onların bu konuda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine kesin olarak inanıyoruz. Ama ellerindeki daha evvelki nesillerden intikal etmiş olan bütün eserler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin bugüne ulaştırdıkları bilgiler, sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim konusunda doğru yol tabirini kullanarak oluşmuş. Yani asırların birikimi. En az 13 asırlık bir birikimden bahsediyoruz. Ve de bu isim verilmiş, aslı aranmamış. Ve de bu isim bugüne kadar gelmiş.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer siz İlahiyat Fakültesinde okusaydınız, İlahiyat Fakültesinde de size bu öğretilseydi, bir kitap yazdığınız zaman ne yazabilirdiniz? Sadece bunu yazabilirdiniz. Onun için bu konudaki Kur'an-ı Kerimlerdeki yazılan kavram açıklamaları o bilgilerin ışığı altında hazırlandığı cihetle sırat-ı müstakimi istikamet üzere olan yol olarak değil, doğru yol olarak almışlar. Bunu alırken de emin olarak almışlar. Çünkü asırlardan beri gelen bir inanç bu. Sevgili kardeşlerim, herhalde 25-30 sene oluyor. İzmir'de Karşıyaka müftüsüyle konuşuyoruz. Bu sırat-ı müstakim nedir sualimize? Doğru yoldur diye cevap verdi. Biz de ona dedik ki bak, sırat-ı müstakimin doğru yol değil, Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesini o kardeşimize gösterdik. Karşıyaka müftüsüydü. Ve de açık bir şekilde Allah Teala şöyle söylüyor: kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ama Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır demeden evvel Allah Teala buyuruyor ki Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi şifreleri çözelim. Rahmet ve fazlının içine koyar diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Bu konunun ancak zikirle gerçekleşeceğini söylüyor. Çünkü sadece Allah'ın isminin ard arda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredilmesidir ki Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki tane, iki grup nur indirir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Aynı zamanda aydınlatıcıdır. Fazl nurları kalbe gelip iman kelimesinin etrafında yerleşen grubu temsil eder. Salavat nurları da onun yardımcıları. Rahmetle fazl, fazlı getiren rahmetle birlikte fazl gelir. Rahmetle salavat da gene rahmetle birlikte salavat nuru gelir. Allah'ın katından gelir, göğüse gelir. Allah göğsünden kalbine o kişinin yol açmıştır. Göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine yol açmıştır. O kişiyi kendisine ulaştırmak için. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir yol açar. Onlar Allah'a teslim olsunlar diye. İslam için açar, teslim için açar. Çünkü o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmelidir ki o kişi Allah'a ruhunu teslim edebilsin. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah Teala kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor, ruh vücudundan ayrılıp Allah'a doğru ulaşıyor. İşte bu ruhun o kişinin vücudundan ayrıldığından itibaren ulaştığı yer evvela sebildir. Bu sebil o kişinin ruhunu ana dergaha taşır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahından Allah'a kadar uzanan bir sırat-ı müstakimin ikinci ayağı var. Bunun adı tarık-ı müstakim. Birinci sebil sırat-ı müstakimin birinci kısmıdır, yatay sebildir. İkincisi ana dergâhtan devrin imamın dergahından Allah'a kadar uzanan 7 tane gök katını aşan tarık-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ve lekad halakna fevkakum sab'a taraika. Andolsun ki biz diyor Allah Teala üzerinize 7 tane tarik halk ettik. 7 tane tarik yarattık. Üzerinize yani gök katlarını oluşturan 7 tane tarik. İşte bu tarik-i müstakimdir. Tarik-i müstakimin ikinci ayağı olan, affedersiniz, sırat-ı müstakimin ikincisi olan, ikinci sırat-ı müstakim olan, Kur'an-ı Kerim'de de tarik-i müstakim adıyla geçen, 7 tane gök katını aşan yol. Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse, sırat-ı müstakim birinci sebille o kişinin ruhunu, sırat-ı müstakimin birinci sebebiyle o kişinin ruhunu, o kişinin vücudundan çıktıktan sonra ana dergaha ulaştıran yolun adıdır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan çıkışla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları aşılarak o ruhun Allah'a ulaşmasını diğer ruhlarla beraber Allah'a kadar ulaşmasını temin eden yol tarık-ı müstakim adını alıyor. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağı. Sonra bu ayak yedinci gök katına kadar çıkıyor. Yedinci gök katı soldan sağa 7 tane alem geçilerek Sitre-i Münteha'ya ulaşılır. Bu sırat-ı müstakimin üçüncü ayağıdır. Birinci sebil yataydır, ikinci sebil dikeydir, üçüncü sebil yataydır. Sırat-ı müstakimin üçüncü ayağı. Ve Sitre-i Münteha'dan Allah'a kadar dikey bir çıkışta yükselen yeni bir sebil, dördüncü sebil, Sırat-ı müstakimin dördüncü ayağı Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 4 tane Sırat-ı müstakimin 4 sebili, 2 yatay, 2 dikey sebil, bunların toplamı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru istikametlenmiş yoldur. Hadi gelin sizinle beraber Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Hamd, bu alemin ötesindeki Allah'ın bütün nimetleri içindir. Ve nimetler oradan gelirler. Onun için bu alemin, bizim zahir alemin dışından gelirler. Rahmet nuru da rahmet bir Allah-u Teala'nın rahmetidir. Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Fazıl nuru da, salavat nuru da hepsi Allah'ın nimetleridir. O nimetleri bize Allah-u Teala gönderiyor ve bizim alemimizin dışından. O zaman Fatiha suresinde Allah-u Teala bundan bahsettiği cihette alemlerin Rabbine hamdolsun diye başlatmış bize. Bu bizim Allah-u Teala'ya münacatımız. Allah'ın alemlerin Rabbine hamd ederiz diye başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan.
Allah'ın rahmet esması herkes için geçerlidir. Ama rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve konumuz Rahman rahim esması ile alakalı. Devam ediyor Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği günün adıdır. Orada ruh vücuttan ayrılır ve ilk orada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve o mürşidin dergahına ulaşır. Bu ilk sebildir. El öpmeyle gerçekleşen sebil ilk sebildir. Kişi zikre başlar. Bu sebil devri imamın dergahına ulaşır ve birinci sebil tamamlanır. Ruh vücuttan tabiyetten sonra ayrılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala bunu söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim diyor. Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Mürşide ulaşıp tabi olduğumuz günün sahibi. Din günü için kıyamet günü diyenler de var. O da geçerlidir. Din günü için Allah'ın kainatı yarattığı gün diyenler var. O da mümkündür. Ama konumuz sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Bu nâbudu'yu biz sana ibadet ederiz diye tercüme edenler var. Büyük bir hatadır. Ama öyle görmüşler. Kendilerine öyle iletilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun. Abd olsunlar diye yarattık diyor. Ve bir insanın Allah'a kul olduğu noktaya bakıyoruz. Zümer 17. Allah Teala diyor ki vellezine işte muttaqute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar tağuta kul idiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. Ve de Allah-u Teala'nın istediği şey de budur. İlk kulluk. Yalnız sana kul oluruz. İyyâke nâbüdü. Yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. İstiâne istemek Allah'tan mürşidi istemektir. Mürşide ulaşıp tabiiyet gerçekleşmeden hiç kimsenin ruhu fizik bedenini terk edemez sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ruhumuzu ulaştırmaksa üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış.
Öyleyse bu noktada Allah Teala'nın mürşidi bize sağlık vermesinden sonra biz istiyoruz Allah Teala'dan İyyake na'budu ve yalnız senden, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nestaîn ve yalnız senden istiâne isteriz. Bu istihanenin ne olduğuna bakalım beraberce. Allah Teala En'am suresinin 45. suresinin 45 ve 46. ayetlerine En'am suresi, Bakara suresi diyor ki vestainu bis sabr ve salatı inna lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimlere? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere hiçbir zaman Allah Teala bir mürşit göstermez. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem de dilemekle kalmayıp Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracaklarından emin olanlar. Ve diyor Allah Teala onları tarif ediyor huşu sahiplerini. Vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar Allah'a ruhlarını milaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, Allah'ın zatını ulaştıracaklarından, ilka edeceklerinden kesin şekilde emindirler diyor. Ondan sonra bir de rücu kelimesini kullanmış Allah Teala. Bunun manası ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaştırılacağından da emindirler oluyor. Öyleyse istihane, Allah'tan istenen istihane, buradaki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz, mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz. Hacet namazını kılarız ve isteriz. Devam ediyor Allah Teala. Sıratellezine en'amte aleyhim. İhtinas sıratel müstakim diyor Allah Teala. Senden istihane isteriz dedikten sonra niçin istihane istiyoruz? Bizi, bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırasın diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala bir tövbe merasiminden bahsediyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Kimler var? Arşı tutan melekler var. Nerede ihsanla mürşidine ulaşmış biri varsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bunun üzerine Allah Teala onun kalp gözünü, kalp kulağını birinci etapta dünyaya bakacak olan kalp gözünü, kalp kulağını açmış. Bu insan huşuya ulaşmış. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikerek ve mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu anda ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Allah Teala diyor ki kim mürşidine ihsanla tabi olursa onun kalbine imanı yazarız ve başının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte başının üzerinden gönderilen ruh Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden Allah'ın katından Allah'ın emrinden devrin imamının ruhunu gönderir.
O ruh, o kişinin ruhuna der ki, Allah'ın emrinden geliyorum ve Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ediyorum sana ki senin Allah'a mülaki olma günün gelmiştir. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. İşte bu Allah'a geri dönecek olan ruh, o kişinin vücudundaki ruhtur ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu gün o kişinin ruhu da ana dergaha mutlaka ulaştırılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Onu bütün zünvani ilimlerden koruyan bir kalkan olur. Fatiha suresinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala devrin imamı olan Resul'ün bir nimet olduğunu söylüyor. Böylece sırat-ı müstakim sadece başların üzerine nimet verilenlerin ruhunun ulaşabileceği bir yoldur ifadesi kesinleşiyor. Çünkü böyle bir işlem Nebe 38'e göre mürşitle mürit ilişkisidir. Arş-ı Tutan melekler oradadır. Devrin imamı oradadır. Sadece ihsan olan tabiyetlerde oradadırlar. Yani bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği takdirde Allah Teala 12 tane ihsan verir. O ihsanlarla beraber kişi mürşidine ulaşır. Bu noktada o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk eder ve Allah'a ulaşır. İşte bir sonraki ayet-i kerime Nebe 39 Zalikel yevmül hakkı femen şa istiaze ila rabbihi meaba. İşte o gün diyor, mürşidine yapılan bir tövbe günü hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu tutar. Seçer, ittazele yol ittaz eder ve Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı diyor, ona meab olur, sığınak olur. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur. Ve Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi, Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim önce zemin katta ana dergaha ulaşmayı ifade eder. Sonra göğün 7 katını aşar. 7. gök katına ulaştırır kişiyi. 7. gök katında 7 tane alem geçilir. Ümmül Kitap geçilir, Kudret Denizi geçilir, Makam-ı Mahmud geçilir, Divan-ı Salihin geçilir ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir tamamlandıktan sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşılır. O noktadan itibaren de dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Sadece başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olan insanların yoludur sırat-ı müstakim. Gayril mağdubi aleyhim. Dalalette olanların yolu değildir diyor Allah Teala. Kimler dalalettedir? Bakalım. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Allah dalalette olanları bırakır. Ama o davet olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler
Sırat-ı müstakime ulaşıp, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Sonuçlandırıyoruz konumuzu. Sırat-ı müstakim doğru yol tabiriyle ifade edilemeyecek olan çok özel bir yoldur. Asıl manası Allah'a yönelmiş olan, Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimi sırat-ı ileyye müstakim diye anlatıyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse doğru yol tabiri bir şey anlatamaz hiç kimseye sevgili kardeşlerim. Ve de bu kavram kargaşası bugüne kadar devam etmiştir ama bundan sonra devam etmeyecektir. Hidayetin muhtevasında sırat-ı müstakim kavramı son derece önemli bir yer alır ve hidayet ancak sırat-ı müstakimle mümkündür. Sırat-ı müstakimde doğru yol tabiriyle anlatamayacak kadar, anlatılamayacak kadar önemli bir yoldur. Doğru yol tabiri bir hedef göstermediği için muğlak bir mefhumdur. Ama sırat-ı müstakim eğer Allah'a ulaştıran yol diye vasıflandırılırsa o zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleriyle tam bir uyum sağlanmış olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği Allah-u Teala inşallah burada tamamladı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fatiha ile inşallah konumuza giriyoruz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ne yani? Sahabenin yaşadığı İslam başka da bizim yaşadığımız İslam başka mı diyecek olan milyonlarca insan vardır şu anda. Bize serzenişte bulunacak. Evet sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Evet. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Onlar Kur'an'ı yaşadılar. 14 asır sonra bugün artık dünya üzerinde büyük kitleler İslam'ı yaşamıyor. İslam zannettikleri, İslam'ın 5 tane şartı adını verdikleri şartları yaşıyorlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, namaz kılıyorlar bir, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar ve kelime-i şehadet de getiriyorlar. Ve diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Doğru mu? Aynen doğru. Gerçekten öyle. İslam ve teslim kelimesi silim kökünden gelir. Aynı kökten gelen iki kelimede en çok kullanılan kelime, bu kökten gelen kelimeler arasında teslim kelimesidir. Ama selam kelimesi de, selamet kelimesi de bunların arasındadır. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. Doğru mu? Doğru. Ve bu Allah'a teslim olmanın 5 tane şartı var. Demin saydığımız şartlar. Bu 5 şartı yerine getiren kişi Allah'a teslim olur. Böyle diyenlere bir sualimiz var. Küçücük bir sual sevgili kardeşlerim. Acaba bu İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren sevgili kardeşlerimiz, siz nenizi Allah'a teslim ettiniz? Kur'an-ı Kerim'de sahabe 22. basamakta ruhlarını teslim etmişler. 25. basamakta veçlerini teslim etmişler. 27. basamakta 26. basamakta nefslerini teslim etmişler. 28. basamakta da iradelerini teslim etmişler. Biz onlara sormaz mıyız? O zaman siz neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu, veçinizi mi, nefsinizi mi, iradenizi mi? Hayır, hiçbirisini. Ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Yetmez. Sadece haccın bile kendilerini mutlaka cennete götüreceğinden emin. Bizim Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan sevgili kardeşlerimiz. Bu hazin bir türkü. Ve bize hep gözyaşlarına boğar. Bunca milyon insanın cehenneme doğru yolculuk ettiği bir devreyi yaşıyoruz. Ve bu 5 tane şartı yerine getiren herkes cennete gideceğinden adeta emin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir devrede yaşıyoruz. Kur'an insanları cennete ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörleri muhtevi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. 7. kat cennetinde, en üst kat cennetinde sahibi oldular. Kim diyor bunu? Bunu Kur'an diyor. Allah diyor. Ve bugün o İslam'la karşılaştırdığımız zaman, bugünkü İslam'ın bütün kalelerinin yerle bir edildiğini, İslam'ın bitkisel hayata itildiğini göreceksiniz. Hadi başlayalım sevgili kardeşlerim. Birinci fasıl, Allah'a ulaşmayı dilemek. Belki de hala bir kısmınıza Allah Allah, Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi ki? Allah zaten bize şart damarımızdan daha yakın değil mi?
Bunları söyleyenlere Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Eğer diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemezseniz yandınız diyor. Çünkü gideceği yer cehennem kişinin. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki onlar ki bize milaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennem. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek bir kavram mı? Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramı. Neden en önemli? Çünkü bu olmazsa bütün katlar bunun üzerine bina edileceği için 7 katlı İslam binası bunun üzerine birinci katın zemin kat ki birinci kat sayılır bu 7 kat oluşturacak hepsi. Bu kat yoksa üst katların oluşması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ötekileri saymaya gerek görmüyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Demek ki dilemeden, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi kimse olamaz. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluştururlar ve

Demin gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle ifade edilen bir ameni olmak, iki münib, yünib, münibine, enibü gibi kelimelerle ifade edilen bir kavram. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu nereden belli? Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah insanların çoğunu kendisine seçer. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiği, Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiği kesinlik kazanıyor. Peki, bundan 14 asır evvel sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve en âbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için tâguta yani şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kulken, insan ve cin şeytanlara kulken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu değildir. Ama sahabe kesin olarak Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemişler. Peki farz mı üzerimize? Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize farz mı? Affedersiniz, ulaştırmayı dilemek, ulaştırmak sonraki iş. Oraya da geleceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek farz mı? Farz. İşte demin söylediğimiz Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ettekû. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kesin bir şekilde bir emir bu. Lokmanam ve şebet tevi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Gene farz. Başka farz var mı? Elbette var. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a teslim et ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek üzerimize farz mı? Gördük ki farz. Bütün sahabe bu farzı yerine getirmişler mi? Evet, adına sahabe dediklerimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanların hepsi bunu gerçekleştirmişler. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Bundan 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Ey bugünün dini bildiklerini zanneden din alimleri, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi?

Dilemediyseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bugün artık hiçbir üniversitenin müfredat programında, hiçbir İmam Hatip Lisesi'nin müfredat programında İslam'ın 7 safhasından bahis yoktur. Burası 1. safha. İnsanlar olayları yaşarlar. 1. safha, 1. basamak. Ve olaylar karşısında tavırlarını ortaya koyarlar. Ve bu kademede Allah-u Teala tarafından seçilirler. Bu seçilenlerden %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar 3. basamağa ulaşırlar. Allah kalplerindekini görür. Sonra ne olur? Sonra Allah onlara furkanlar verir. Onların kör olan gözleri açılır, sağır olan kulakları açılır, idraksız olan kalpleri açılır. Ve Allah Teala bunu yaparken Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahlarını örter. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Bir kişinin cennete girmesi de sevaplarının günahlarından fazla olmasıyla mümkün. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bundan sonra ne olur? Kişiye Allah-u Teala'dan furkanlar alır. Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini açar. Sağır, dilsiz ve kör olan kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Yedinci basamağa gelir kişi. Sonra Allah Teala onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve faz nurlarından rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. %2 sızar, kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorma hakkı doğar. Allah Teala diyor ki vestayinu bis sabr ve salate inne hale kebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istani iste diyor Allah Teala mürşidini. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla sor. Bu zor bir iştir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse mürşidini istemesi hiçbir şey ifade etmez. Kişiye Allah mürşidini göstermez. Ama kişi eğer Allah'a mülaki olacağına yakin hazırdır, kesin şekilde inanıyorsa o zaman o huşu sahibidir. Ona mutlaka Allah Teala mürşidini gösterecektir. İşte 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır, tabi olur. 14 asır evvel bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Sahabe kimdir? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Hayır, görenler değil. Hayattayken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah Teala diyor: "Habibim sana ve sana sen ve sana tabi olanlar için şöyle de diyor. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gülümüzle Rabbimizi görerek sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola davet ederiz." Ben ve bana tabi olanlar. İfade aynen böyle. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kesinlikle tabi olunmuş. Zaten Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki: "Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir.
Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peki tabiyet farz mıdır? Farzdır sevgili kardeşlerim. Tabiyet farzdır. Allah Teala diyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya, sizi ulaştırmaya vesile olanı isteyin diyor Allah Teala. Nasıl isteneceğini demin gördük. Öyleyse isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Emir. İstemek ve o vesileye tabi olmak bütün insanların üzerine farz kılınmış. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe 14. basamakta mürşitlerine tabi oldular. Kalplerin içine iman yazıldı. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu geldi. Ve onun ruhuna dedi ki Allah'a doğru yola çık, vücudu terk et, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Demek ki üçüncüsü ruhun vücudu terk etmesi. Dördüncüsü kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Beşincisi o kişinin fizik vücudunun nefs tezkiyesi afetleri yok ettiği için afetlere karşı giderek daha güçlü olması. Altıncısı iradenin de daha güçlü olması. Yedincisi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve o kişiye Allah Teala bundan evvel her sevabına bir derecelik sevabına 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve bunu 700'e kadar çıkarması. Mürşide tabi olduğu an 7 tane de Allah Teala'dan nimet oluyor kişi. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Olmuşlar. Ne gördük? Mürşide tabi olmak farz mıymış? İşte Allah Teala açıkça söylüyor farz olduğunu. Allah'a ulaştırmaya vesileyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Emir bu. Öyleyse mürşide tabi olmak farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Bugün mürşide tabi olanlar bir lüks yapmışlar gibi, gidilmemesi lazım gelen bir yolun sahibi olmuşlar gibi değerlendiriliyor. Oysa ki Kur'an'ın temelinde bu var. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saygının temeli ona tabi olmaktır. Bütün sahabe en büyük saygının, en büyük sevginin sahipleriydi. Ve hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Öyleyse ikinci safa mürşide ulaşmak, 14. basamak Kur'an'da var, farz, bugün yok. Bundan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah Teala nefsinin kalbine yazdığı iman kelimesine bir güç vermiştir. Manyetik alan, o manyetik alan kalbe zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazlaları kendisine çeker, yapıştırır. Böylece nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olan kalbi fazıllarla, faziletlerle donanmaya başlar. Ve giderek kişinin kalbindeki nurlar ilk %7'de yediği oluşturduğu zaman bu kişi birinci gökyüzüne ruhu ulaşır bu kişinin. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gökyüzüne ulaşır ruh. Üçüncü defa, dördüncü defa, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, bunlar fazıllardır. Başlangıçta %2 rahmet giriyor. Ondan sonra %100'e tamamlanana kadar, %98'e kadar kalbe girecek olan şey fazıllardır. 7 defa %7 fazıl birikimi,
O kişinin ruhunun her seferinde bir gök katı aşacağı için yedinci kata ulaşması, yedi tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması manasına geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nefse sesleniyor Allah Teala. Hicr Suresi 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala ruhumuza. Ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönüşü üzerimize farz. Bunun bir emir olduğu, açıkça emir adıyla geçtiği bir ayet-i kerime var mı? Evet. Rad Suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onların o Allah'a ulaştırmasını emrettiği, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Farz mı? Farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Hepsi. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de hidayet adını alıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir kavram var. Bu çağa damgasını vuran kavram. Bugüne kadar unuttuğunuz hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam, gördünüz ki birinci safhası unutulmuş, kimse Allah'a ulaşmayı falan dilemiyor artık. İkinci safhası unutulmuş, insanlar çok küçük bir kısmı insanların mürşitlerine ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıranlar da toplumun içinde %1 bile değil, belki binde bir bile değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir faciadan bahsediyoruz ki yüreğimiz titriyor. Gördüğünüz Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an farz kılıyor. Sahabe gerçekleştirmiş. Ama bugün insanları tamamen unutmuşlar. Ve kendilerini cehenneme mahkum etmişler. İkinci sabah mürşide ulaşmak farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve bugün mürşide tabi olunmuyor. İslami tatbikatta yok. Büyük kitleler, İslam'ı yaşadıklarını zanneden zavallı büyük kitleler mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah'a ulaşmayı da zaten dilemiyorlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabeye ulaştırmış. 14 asır sonra bugün Allah'a ruhun ulaştırılması mı diyorlar. Eski köye yeni adet diyorlar. Ve sen diyorlar yeni bir din mi getirmek istiyorsun? Hayır sevgili kardeşlerimiz. Biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ruhun ulaşmasına hidayet deniyor. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi?
Kesin. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bugün ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üzerinize farz dediğimiz zaman gördüğünüz farz olduğunu kesinleşti. Bize insanlar bir deli görmüş gibi bakıyorlar. Aslında bir nevi deliyiz herhalde. Çünkü Allah Teala bize bunları öğretiyor. Bu diyorlar olsa olsa delidir. Allah diyorlar kimseye artık öğretmez. Onlar eskidendi. Peki öyleyse bütün bunları nereden biliyoruz? Dinle ömrü boyunca iştigal etmemiş birisi, hatta bir solcu, o biziz. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyen birisi ama Kur'an tefsiri yapıyor. Evet, 9. cildi de hamdolsun ki basmayı Allah Teala nasip kıldı. 19 cilt olacak. Ama böyle bir Kur'an tefsirini bizden başka kimsenin yapamadığını göreceksiniz. Biz mi yapıyoruz? Hayır, Allah bize yaptırıyor. Biz sadece bir vasıtayız. Biz sizleri 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabenin yaşadığı İslam'a, üzerimize farz olan İslam'a çağırıyoruz. Unuttuğunuz İslam'a çağırıyoruz. İslam'ı unutmuşsunuz. Yaşadığınız şey İslam değil. İslam'ın 5 şartı İslam değildir. İslam hedeflerden ibarettir. 7 safhada birinci hedef ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedef fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim iradenizi Allah'a teslim etmek. Hedefleriniz bunlar. 7 safhanın 7'sine de hedef diyebilirsiniz. Ama bunlar teslim etmeniz lazım gelen 4 varlık size verilmiş. Onların gerçek sahibi Allah. Allah'a teslim etmeniz için. İşte sevgili kardeşlerim, 22. basamak ruhunuz Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında. 21. basamak da Allah'a ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Bundan 14 asır evvel gördüğünüz gibi bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bir defa daha söyleyelim. İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu unutulmuş olan İslam dinini yaşadığınız zanneden zavallı müntesipleri, yaşadığınız İslam değil. O İslam'ın suyu çıktıktan sonra kalan posası. İslam katledilmiş. İslam kölesinin bütün burçları kırılıp dökülüp parça parça olmuş. İslam bitkisel hayata itilmiş. Ayrıca Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Hepsi aynı din, tek din. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. İkinci bir din hiç olmamış. İşte Rum Suresi 30. ayet-i kerime, Habibim veçhini, fizik vücudunu hanif olarak dine ikame et.
O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın o din ki, o Hanif dini ki, o ezeli ve ebedi dindir. Kayyum olan dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmamış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. O müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor Allah Teala. Ediyor. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 22. basamak ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Adına sahabe dediğiniz kişiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Peki sonra ne olur? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Sonra ruhunuza Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olursunuz. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, fena olmak, fani olmak, yok olmak, fillah, fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması. Allah'a ait bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz. Allah'a, Allah'ta yok oldu. Sonra ruhunuzu Allah'ın katında bir taht ihsan edildi. La mekana kavm oldu ruhunuz. Sonra bundan sonra bir taht ihsan ediliyor size. Allah'ın katında taht sahibi oluyorsunuz. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor ve zahit oluyorsunuz. Zühd sahibi oluyorsunuz. 24. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğu zaman, 51'i açtığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. %51'de ruhunuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman zikriniz artıyor, %61'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nur, fazıllar ve 61'den öteye geçiyorsunuz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaşırsa fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala bakınız ne diyor? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adumun mübin ve eni bu dünya da sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olun, yani bana teslim olun diye ahd almadım mı? O da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmayın diyor Allah Teala, bana kul olun. İşte Allah'ın kulu olmak Ademoğullarına hitap ettiğine göre Ademoğulları biz insanlarız. Hepimiz Ademoğluyuz. Ama fizik vücutlarımızdan bahsediliyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelere gelince. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala
buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Hepsi veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa gelmişler. Fizik vücudun tesliminin farz olduğunu gördük. Yasin 60-61. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Siz sevgini, dinlerini yaşadığınızda neden İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip de cennete gireceklerinizi neden benim zavallı kardeşlerim, benim saf, tertemiz yürekli zavallı kardeşlerim, şeytan evvela din adamlarını aldatmayı başarmış. Onlara dinlerini unutturmayı başarmış. Siz haydi haydi unutacaksınız, bilmeyeceksiniz. Çünkü dininizi o insanlardan öğreneceksiniz. O insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmişler sanmayın sakın. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış. En az 10 asır evvel. Sevgili kardeşlerim, Kur'an 7 safhasıyla birlikte unutulmuş. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis, Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin neler yaptıkları, İslam'ın 7 safhasının da farz olduğu, 7 safhanın 7'sinin de sahabe tarafından yaşandığı hamd ederiz, şükrederiz ki Kur'an-ı Kerim'de var. Bu sebeple Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi size Kur'an'dan anlatmak imkanının sahibiyiz. Ama şeytanın insanları nasıl kandırdığını hakkımızda yazılan, çizilen, söylenen onca sözde arayın. Görün bakın insanlara nasıl iftiralar atılıyor. Sevgili kardeşlerim, şu ana kadar söylediklerimizde ve bu konu bitene kadar söyleyeceklerimizde hiç kimse bir itirazda bulunamaz. Bir yanlış bulmak söz konusu olmaz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi sizler gibi öğretmenlerden öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Belli değil mi? Bugün dünya üzerinde bir ikinci kişi gösterebilir misiniz bana? Size hidayeti anlatabilsin. Ne zannediyordunuz hidayeti? Doğru yol zannediyordunuz ya da dost doğru yol zannediyordunuz. Doğru yol nedir diye sorduğumuzda onun da cevabını veremiyordunuz. Kimse veremiyor. Doğru yol diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinden sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkarak ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu fizik vücudun tesliminden sonra ne olur? Fizik vücudun tesliminden nefsin kalbinde %81 nur birikmiştir. Bundan sonra artık o kişi için hayat nefsi de Allah'a teslim etmek istikametinde genişler. Nefs ne zaman Allah'a teslim eder? Teslim olur. Nefs, sevgili kardeşlerim, bir insanın daimi zikre ulaşmasıyla teslim olur. Çünkü daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsindeki bütün afetler yok olur. Yerine %98 fazıllar alır, %2 de rahmet nurları alır. Kişinin nefsinin kalbi %100 güzelliklerle dolar. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren %100, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan olur bu kişi. Nefsinin kalbinde afetler kalmayacağı için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ulul elbab olmuştu. Ne demek ulul elbab? Allah Teala
tarif veriyor. Li ulil bab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil bab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'ı zikrediyor muydu? Ulul elbab olmuş muydu? Ulul elbab için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani 24 saat boyunca zikretmeyi sahabe gerçekleştirmiş miydi? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söyledikten sonra onların ulul elbab olduğunu da buyurmuş. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Birinci hidayet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci hidayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Üçüncü hidayet nefsimizin Allah'a teslimi. Eğer 7 safa itibariyle bakarsanız, birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet, üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması, dördüncü safa fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, beşinci safa nefsimizin Allah'a teslimi. İki teslim oldu. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmişiz. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Gördük. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbabın kim olduğunu bakıyoruz. Daimi zikrin sahipleri. Peki farz mı? Ulul elbab olmak farz mı? Evet. O da farz sevgili kardeşlerim. Nisa 103 Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Hep Allah'ı zikretmekle vazifeliyiz. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Öyleyse üzerimize farz daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve 14 asır sonra bugün daimi zikrin sahipleri parmakla gösterecek kadar az. Üzerlerine farz olan şeyleri insanlar yerine getirmek için hiçbir gayretin sahibi değiller. Neden değiller? Çünkü kendilerine bu öğretilmemiş. İblis allem etmiş, kalem etmiş, dalavere dalavere ve İslam'ın 7 safhasının 7'sini de Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe, bütün bu 7 safhanın 7'sini de üzerlerine farz olan 7 safhanın 7'sini de yaşamalarına rağmen 14 asır sonra hiçbirisi kalmamış sevgili kardeşlerim. Faciayı görebiliyor musunuz? İnsanlar İslam'ın 5 şartına itilmişler. Demişler ki sen Kur'an'ı anlayamazsın. Allah Teala adamı çarpar ha. Kur'an'ı öğrenmeye falan çalışma. Sen sana ne bildirilirse onları öğren, yaşa, üstelik de orta yoldan git. O tasavvufu yaşadığını iddia edenler, onlar uzun yoldan gidenler, onlar lüzumsuz şeylerle meşgul olanlar. Hiç ibadet yapmayanlar da cehenneme, hiç ibadet yapmayanlar da cehenneme gider. Ama sen orta yoldan gidersin. Hem çok yorulmazsın, hem de cenneti mutlaka elde edersin. Hiç kimse onların orta yol dediği o İslam'ın 5 tane şartından oluşan o yolla Allah'ın cennetine hiç kimse giremez. Çünkü bunların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Demek ki bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ne olur ki ulul elbab olunca? Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Afetler %100 gitmiştir. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre devamlı Allah-u Teala'nın katından rahmetle, fazla rahmetle salavat geliyor, kalbe giriyor. Kalbin içinde hiçbir zaman karanlıkların barınması artık mümkün değil. Peki, ulul elbab olduktan sonraki safa
İhlas. Üzerimize farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Ve yine beş. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Yani nefslerinin kalbini halis kılmakla ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Emrolunmuşlar, yani üzerimize farz. Peki, bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Bakara 139. Deyin ki diyor Allah Teala sahabeye, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Nefslerinin kalbini halis kılmışlar. Nefslerinin kalbi bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebe müzeyyen olmuş. 7 mertebe Ulul Elbab makamında, 7 mertebe İhlas makamında. Sevgili kardeşlerim, Ulul Elbab olanların 4 özelliği daimi zikrin sahipleri oluşu bir. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması iki. Üçüncüsü kalp gözlerinin mutlaka açık olması. Dördüncüsü kalp kulaklarının mutlaka açık olması. 5, 6, 7 var mı? Evet var. Beşincisi ehli tezekkür olmaları. Yani Allah ile her zaman konuşabilme imkanının sahibi olmaları. Altıncısı ehli hayır olmaları. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanıyorlar. Derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey de şerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bütün sahabe bu 7 özelliğin hepsine sahip olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri, ehli tezekkür, ehli hayır, hem de ehli hüküm veya ehli hikmet. Hangi ayete baksalar, onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda söyleyecek durumdalar. Böylece hepsi irşad olmuşlar. İhlasa ulaşmak, irşad olmak demek. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah onun günahlarını örter. Salah nuru verir ona. 28 basamakta oluyor. 28. basamakta oluyor bunlar. Salah nuru verir. Sonra da onun günahlarını sevaba çevirir. Ve kişinin iradesini Allah Teala teslim olur. Böylece 5 safhada, 5 kademede kişi iradesini Allah'a teslim eder. İradenin Allah'a teslim edildiği yer, Hakk-ı Tukati takvanın ve Hakk'ın takvanın, Hakk-ı Yakin takvasının sahibi olunduğu yer, yani kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edildiği yer. Mürşit bugün artık insanların büyük kısmının inanmadığı ve bu zamanda da mürşit mi olurmuş, bu zamanda da evliya mı olurmuş diye insanların hep inkar ettikleri bir kavram olarak çıkıyor karşımıza. Ama bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Kesin mi? Kesin. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde
O Sabikun evinin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olunduğu kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamına sahibi kılınmışlar ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e de yazmış bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu. Farz mı? Evet. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi. Evvelkiler diyor, nasıl hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvasının, hakkul yakin takvasının, irşat takvasının sahibi olmuşlarsa, siz de o takva ile takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bütün sahabenin de üzerine kılmış Kur'an'ı sahabe zamanında indirdiğiyle sahabenin de üzerine farz, bugün bizim de üzerimize farz. Kıyamete kadar da hep farz olacak insanların üzerine bir hakkın takvada. Bütün sahabe o bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Kur'an'daki İslam. Şimdi birisi çıkmış diyor ki Kur'an'daki İslam bu. Bakıyorsunuz kitabına. Ha benim sevgili Avnullah Bey kardeşim. Kur'an'daki İslam o değil. Kur'an'daki İslam bu. Bir gün inşallah bir araya geliriz. Bir gün inşallah İslam'ın yedi safhasını konuşuruz sizinle. Şimdi size düşen bir görev var. Böyle bir iddianın sahibi olduğunuza göre Kur'an'daki İslam bu diye bir iddianın sahibi olduğunuza göre o ilmi aldığınız kitapları doğru mu zannediyorsunuz? Bu söylediğim İslam'ın yedi tane safhasını o dini öğrendiğinizi zannettiğiniz kitaplarda bulabilir misiniz sevgili kardeşim? Biz bu dini sizin gibi kitaplardan, insanlardan öğrenmedik. Hala anlamıyor musunuz? Bunları bize Allah öğretti. Neden sizin dini bilgilerinizle bizimkiler birbirine tamamen ters düşüyor? Çünkü sizin öğrenmediğiniz Kur'an'ı Allah bize öğretti. Bu söylediklerimizde bir hata bulabilir misiniz? İslam'ın yedi safhasını şimdi bana inkar edebilecek misiniz? Şimdi bana söyleyebilir misiniz ki sizin işte Kur'an'daki İslam bu dediğiniz kitaplarınızda bu yedi safha vardır. Onlar üzerlerine farz olan bu yedi safhayı yaşadılar. Siz yaşadınız mı sevgili kardeşim? Onlar o dini sizden öğrendiklerini zanneden o zavallı kardeşlerim onlar yaşadılar mı? Bunlardan haberiniz var mıydı? Size ağır mı geliyor? Hayır yoktu. Bunları ilk defa sizden duyduk demek civan mertliğini gösteremeyecek misiniz? Kur'an'daki İslam bu diye bir başlık atmak büyük bir cürettir. Kur'an'daki İslam sizin zannettiğiniz İslam değildir. Kur'an'daki İslam ayetlerle Kur'an-ı Kerim'e hak edilen, kazınan, Allah-u Teala tarafından değişmez bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e yazılan bu İslam'dır. Kur'an'daki İslam budur. Sizin işte Kur'an'daki İslam bu isimli kitaplarınızda yazan İslam değildir. Siz o İslam'ı insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrendiniz. Biz Allah'tan öğrendik. Allah'ın bize gösterdiği Kur'an ayetlerinden öğrendik. Şimdi böyle olmadığını iddia ederseniz eğer, hadi bana ispat edin bakalım. Hayır, biz ispat etmeyeceğiz, siz ispat edeceksiniz. Neden? Çünkü bu ayetleri söyleyen biziz. Şu Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, kendisine deli denen, şeytan tarafından öğretilmiş denen ve şeytanı şaşı eden birisi. Şeytan bize neden diş geçiremiyor? İşte bütün insanlara hidayeti öğretiyoruz. Sahabenin yaşadığı devrede Kur'an'daki
7 safhanın 7'sinin de yaşandığını, 28 basamağın hepsinin yaşandığını ve de bütün farzların %100 yerine getirildiğini anlatıyoruz. Siz ne anlatıyorsunuz? Bunlardan bir tanesini anlatabilir miydiniz? O kitaplar, okuduğunuz kitaplar, o alimler size bunları öğretebilir mi? Kur'an'daki İslam bu diye yazdığınız o kitap, o kitap Kur'an'daki İslam'ı değil, sizin insanlardan öğrendiğiniz İslam'ı anlatıyor. Ve de hem kendinize hem de o kitapları gönderip de insanları şaşı ettiğiniz o insanlara yazık oluyor. Siz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmediniz. Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorsunuz. Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Bu ayetlerden ibarettir Kur'an-ı Kerim. Baştan sona Kur'an'ı anlattık size bir saatlik bir zaman parçası içinde. Şimdi bize söyleyebilecek olan bir sözünüz var mı? Avnullah Bey kardeşim. Bizim sizinle görecek bir hesabımız yok. Ama siz Allah'la hesaplaşmak mecburiyetindesiniz. Çünkü söylediğiniz şeyler Kur'an'a uymadığı gibi siz büyük bir cüretle Kur'an'daki İslam bu diye kitaplarınızı lanse ediyorsunuz insanlara. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşim? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığımız zaman bugünkü İslam'ı yaşayan, İslam'ın 5 şartıyla amel eden insanların hiçbirinin Allah'ın cennetine girmesi kesinlikle görüyorsunuz ki mümkün değil. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimden oluşur. Kur'an yazıyor bunu. Ve bütün sahabede 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. 4 tane teslimlerini de gerçekleştirmişler. Ve Kur'an'daki İslam onların yaşadığı İslam. Bugün bizlerin yaşadığı İslam. O teslimler içinde bütün kardeşlerimiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ın mukayesesini yaptık sevgili kardeşlerim. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme doğru yol aldığı bu dünyada gerçekten büyük bir hüzün içinde insanların ne zaman acaba hakikatleri dinleyip, tahkik edip, gerçek olduğunu görüp tatbikatına geleceğini Allah-u Teala'ya hep yalvararak bekliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, ve sevgili din öğreticileri. Sizler din öğreticileri olarak vazifenizi yaptığınız kanısındasınız. Size öğretilen asırlardan beri gelmiş geleneksel bir din ilmi var. Ve siz de o öğrendiğiniz ilmi başkalarına öğretmek için öğrendiniz. Müfredat programınızda ne varsa onları öğrendiniz ve öğreteceksiniz. Ve inanıyorsunuz ki o öğrendiğiniz ilimle sizler de din öğrettiğiniz o milyonlarca insanda cennete gireceksiniz. Ve de sizin söylediklerinizden farklı şeyler Allah-u Teala bize öğrettiği için biz de onun öğrettiği o hakikatleri, Kur'an hakikatlerini insanlara öğrettiğimiz için bizimle çok iyi bir ilişki içerisinde değilsiniz. Daha ötesi, bizim öğrettiğimiz ilmin sizinkine uymaması açısından yanlış olduğunu da düşünüyorsunuz. Bizim kendimize göre yorumlar yaptığımızı düşünüyorsunuz. En ufak bir ihtimal bile vermiyorsunuz ki ya bunlar bize Allah'ın öğrettiği hakikatlerse? Her biriniz o öğrendiğiniz geleneksel din öğrenimiyle kendinizi sağlam kaleler olarak görüyorsunuz. Ve her yaptığınız toplantıda hal ve tavrınızdan, konuşma stilinizden böyle olduğu intibağı her gün güçleniyor. Ama Allah Teala sizler için kağıttan kaleler diyor. Bu konuşmanın adı zaten o Allah'ın bize sizler için söylediği kağıttan kaleler. Hepiniz gerçekten birer kalesiniz. Ama kağıttan bir kale sevgili kardeşlerim. Ve bir gün Allah'ın rahmeti o kalelerin üzerine yağacak ve ıslanacak kağıtlar. O zaman kale olmanın bir anlamı kalmayacak. O kağıttan kaleleri gerçek kaleler olarak değerlendirenler, öyle olduğunu zanneden

gibi konuşuyorsunuz toplantılarda? Hepiniz öğrendiğiniz insanlar tarafından size öğretilmiş olan birçok kavramı, bir öğretiyi en iyi şekilde biliyorsunuz. Allah Teala'nın sizler için söylediği bir ifadeyi de yerli yerine oturtmak durumundasınız. Allah Teala diyor ki onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Hevanız sizlerin ilmi seviyesi. Onunla gurur duyuyorsunuz. Onunla başkalarına hitap ediyorsunuz. Ama Allah Teala diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde, affedersiniz 23. ayet kerimesinde, onlar hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Buna ilim gururu da diyebiliriz. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakmıştır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, din öğretisi büyük bir sorumluluktur. Çünkü insanların cennete girmeleri veya cehenneme girmeleri din adamlarının onlara olan öğretileriyle şekillenir. Sizler onlara, sizden ilim öğrenmek üzere size gelenlere, üniversitelere gelen öğrencilere, camilere gelen halka ilim öğretiyorsunuz. Ama öğrendiğiniz ilim ne sizleri kurtarabilir, ne de o ilim öğrettiğiniz insanları. Hala farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Hepiniz cehenneme doğru yol alıyorsunuz. Peşin hükümlerle hareket ediyorsunuz. Söylediklerimizi, sizlere gönderdiğimiz ihtarları bir kısmınız okumadan yakıyor. Gizli bir korku var içinizde. İşitmek istemiyorsunuz hakikatleri. Ama Allah Teala'nın bize söylediği şey, önemli bir kısmınız ihtarları okudunuz. Okudunuz ve onların hepsinin doğru olduğunu, Kur'an'a tam olarak uyduğunu, Kur'an'ın ta kendisi olan bir hüviyeti üzerinde taşıdıklarını tespit ettiniz. İşte aranızda kurtuluşa ulaşacak olanlar sadece onlardır. Okumak zahmetine katlanan, ondan sonra doğruları gördükçe gözleri büyüyen, buna inanmak istemeyen ama konuları derinleştirdikçe bütün muhtevayı okuduğu zaman her söylenilenin mutlak olarak yerine cuk oturduğunu ve mozaiğin bütün karelerinin tamamlandığını gördüler. Bu sözlerim onlara değildir.

O din adamlarına hürmetle, sevgiyle ve tebrikle yaklaşırız. Onları bağrımıza basarız. Onlar sizlerin arasındaki kağıttan olmayan kalelerdir. Onlar rahmetle kalelik hüviyetini kaybetmezler. Onlar rahmetle, Allah'ın rahmetiyle gerçek anlamda hedeflerine yürürler. O hedef kendilerini ve insanları kurtuluşa, cehennemden cennete ulaştırmaktır. Bu dünyada da nefsinin zebunu olmaktan kurtarıp ruhunun hakimiyetine ulaştırmaktır. Şimdi siz sevgili kardeşlerim, sizlere gönderdiğimiz ihtarları okumak zahmetine katlanmayan, onları yırtan, onları yakan, siz sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, Allah Teala sizlere kağıttan kaleler diyor. Sizler şu televizyonları aranızda parsenleyenler, aralarında parsenleyenler, toplantılar yapıp ahkam kesenler, Mehdi Resul hakkında ileri geri konuşanlar, sizler sevgili kardeşlerim, ne halde olduğunuzu hala fark etmiyor musunuz? Daha Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmek diye, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunun bile farkında değilsiniz. Zaten farkında olmadığınız zaman olay bitmiştir. Kurtuluşunuz, cehennemden kurtuluşunuz hiçbir zaman söz konusu olmaz. Bu dünyada da mutlu olmanız hiçbir zaman mümkün değildir. İşte o konuşmalarınızda olduğu gibi birbirlerinize karşı kızarsınız, öfkelenirsiniz ve muhakkak sizin dediğinizin doğru olduğunu onlara ispat etmeye çalışırsınız. Ne yazar ki sevgili kardeşlerim, evvela siz cehenneme gittikten sonra o din öğrettiğiniz insanlar sizinle birlikte cehenneme vardıkları zaman neler olacağını söylüyor Allah Teala. Onlar size çatacaklar orada. Siz bize din öğrettiniz. He, öğrettiniz, o dinle bizi bu cehenneme gönderdiniz. Ve bizim Resul'e tabi olmamıza mani oldunuz. Demeyecekler mi zannediyorsunuz? Kur'an-ı Kerim bunları açık açık yazmıyor mu? Cehennemde o insanların neler söyleyeceğini. Sevgili kardeşlerim, bu tabiri dikkatle yerli yerine oturtun. Allah-u Teala'nın sizin için kullandığı ve size bu konuşmamızda açıklamamızı emrettiği şey, sizlerin Allah'ın katındaki isminiz kağıttan kaleler. Şu kendinden emin, bütün konuştuklarının doğru olduğu konusunda olan, ahkam kesen sizler. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar olmamanız tek başına bir büyük talihsizliktir sizler için. Biliyor musunuz sevgili din adamları, siz Allah'a ulaşmayı
dinemiyorsunuz. Hatta birçoğunuz insan ruhunun ölmeden evvel vücuttan ayrılmasına da inanmıyor. Allah'a ulaşması ne kelime? Ruhunuz diyorsunuz çoğunuz. Vücudunuzdan ayrıldığı zaman ölürsünüz. Çünkü diyorsunuz ruh insana hayat verir. Yanlışınız bir değil ki. Her öğrendiğiniz şey yanlış sevgili kardeşlerim. Hangi açıdan yanlış? Sadece sizleri cehennemden kurtaracak olan bir öğretiden bahsediyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine alacak olan Kur'an'ın temel öğretisinden, omurgasından bahsediyoruz. Sizler öğrendiğiniz öğretide Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavramı hiç duymadınız. Allah'a yönelmek diye bir kavramı hiç duymadınız. Münip olmak ve amin olmak şeklinde ifade edilen iki ayrı hüviyeti var ve mutlaka takva kelimesiyle kenetleniyor. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemek kavramından haberdar olmayan sizler bu durumda şirkte değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemiyorsunuz. Evvela bu yönelmek müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir. Çünkü Allah Teala yönelenleri mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Şimdi sizi tahlil ediyoruz. Birinci sual, şirkte misiniz, değil misiniz? Sevgili kağıttan kaleler. Takva sahibi misiniz, değil misiniz? Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diye devam ediyor 32. ayet-i kerime. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Tam 72 tane hizip, 72 tane fırka ve bu fırkaların her biri Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan oluşuyor. Ama her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen, bu sebeple takva sahibi olan ve bu sebeple şirkten kurtulan insanlar var. Öyleyse kim Allah'a yönelmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir ve de şirktedir. Şimdi kendilerini dinin kaleleri olarak telakki edenler, siz Allah'a ulaşmayı dinemek diye bir kavramın varlığından dahi haberdar değilsiniz. Bunu bizim bir uydurmamız zannediyorsunuz. Ve ayetleri incelemek gereğini de duymuyorsunuz. Allah'a yönelmenin bir insanı nereye ulaştıracağı konusuna gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Bu Allah'a yönelme müessesesinin Şura 13'te bir ifadesi var. Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib.
Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, münip olursa, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, Allah'a münip olanlar Allah'ın zatına ulaştırılır, hem de mutlaka ulaştırılır. Siz insanların asırlardan beri Kur'an ayetleri konusundaki yaptıkları açıklamaları, her Kur'an ayeti hakkındaki verdikleri mealleri doğru zannedenlersiniz. Oysa ki onlar hidayeti bilmiyorlar. Siz de bilmiyorsunuz. Hidayetin doğru yol olduğunu söylüyorsunuz. Hidayet yol değildir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Şimdi neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin, münip olan kişinin Allah'a ulaşacağını gördük. Allah tarafından kendisine ulaştırılacağını gördük. Ve de münip olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'a karşı takva sahibi olmadığını gördük ve şirkte olduğunu gördük. Şimdi siz muhterem kağıttan kaleler şirkte değil misiniz? Takva sahibi olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 45 ve 46. ayet 7 ve 8. ayetlerinden bahsedelim evvel 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena feradu bil hayatet dünya matmeyunde biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil değil misiniz? O zaman bu nasıl bir kale olmaktır ki? Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insanın bir kale hüviyetinde ortaya çıkıp burnundan kıl aldırmayan pozlarda herkese kafa tutması, herkese dinini öğretmesi. Allah'ın ayetlerinden gafil değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, hatta böyle bir kavramın var olduğuna ihtimal bile vermediğinize göre yeter mi yetmez? Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse bu kadar din adamlığı vasfınıza, elinizdeki bu kadar diplomalara rağmen gideceğiniz yer cehennem değil mi sevgili kardeşlerim? Nasıl oluyor da bu ikazlarımız size hiçbir tesir icra etmiyor? O eksik öğretinin sahibi olan, hidayetin ne olduğunu bilmeyen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan, dini unutan, din adamlarının size bıraktığı mirası doğru mu zannediyorsunuz? Ona dayalı olarak Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mealleri siz yanlış olarak değerlendiriyorsunuz. Bizim yanlış söylediğimizi halka ilan ediyorsunuz. Ama aslında onların söylediklerinin yanlış olduğunu bu anlattıklarımızdan çıkartamıyor musunuz? Siz hidayetin ne olduğunu unutmuşsunuz. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Bakınız Allah Teala ne diyor? İnnel hüda, hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73.
Allah Teala hidayetten bahsediyor. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor Bakara 120'de. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala buyuruyor. Men yehdillahü fe hüvel muhted. Kim Allah'a ulaşırsa o zaman o kişi hidayete ermiştir. Öyleyse hidayet hakkında bildikleriniz yanlış değil mi? Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu Allah'ın ayetlerinden gafil olmanız, gideceğiniz yerin cehennem olması da yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece siz kağıttan kaleler, Allah'ın kulu değilsiniz, şeytanın kulusunuz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Sahabeden bahsediyor. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara, yani kısaca şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytana kul iken Allah'a kul olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili kardeşlerim, sizler insanlara din öğretmek mevkiinde olanlar, hep bize o sözü hatırlatıyorsunuz. Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye hizmet ede. Affedersiniz, hizmet değil, himmet ede. Himmet, Allah'ın yardımını celbetmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, ne zaman ateşe çağıran imamlar olmaktan kurtulacaksınız? Ne zaman Allah'a çağıran imamlar olacaksınız? Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an'da ateşe çağıran imamlar diyor. Sizler Allah'ın unutulmuş olan İslam'ı bizim ağzımızdan bütün dünyaya yaymasına en büyük engelsiniz şu anda. Farkında değil misiniz? Sizlere ihtarlar gönderiyoruz, okumadan çöp sepetine atıyorsunuz, yırtıyorsunuz. Hamdolsun ki okuyanlarınız onların doğruluğunu kesin olarak tespit etmiş durumdalar. Şimdi bu televizyonlarda o kadar ahkam kesmenize karşılık durumunuzu idrak edebiliyor musunuz? Sevgili din öğreticileri, İslam'ın yedi safhasından haberdar değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için aynı zamanda gördünüz ki küfürdesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin küfürde olduğunu söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, tıpkı Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gibi. Dilemeyenlerin hepsi şeytana kul olanlar, yani cehenneme gidenler, yani birinciler mümin olduğuna göre ikinciler açık bir şekilde kafirler. Öyleyse biliyorum ki
bu söylediklerimizin hiçbirini kabul etmeyeceksiniz. Biz kafir değiliz diyeceksiniz. Biz hidayetteyiz diyeceksiniz. Ama Allah Teala sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Zaten bütün insanlar dalalettedir. Bütün insanları dalalette bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ama onlardan kim diyor Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse siz kendinize neyi yakıştırırsanız yakıştırın. Ama dalalettesiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek kavramından haberdar değilsiniz. Ve tabii bu böyle olduğu için de ne siz diliyorsunuz ne de din öğrettiğiniz insanlara bunları öğretebiliyorsunuz. Peki bu kadar insanın vebalini almaktan korkmuyor musunuz? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ama onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine metaldar olmadığınıza göre, o konuda onları teşvik etmediğinize göre, üstelik de size bizim hakkımızda sualler soranlara o mu? O şeytandan vahiy alıyor. O yalan söylüyor. Onun bütün söyledikleri kendi uydurmasıdır. Demiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz size şimdi şu anda bunları ispat etmedik mi ki siz bu kadar Kur'an-ı Kerim'e göre kötü durumdasınız? Hala nasıl oluyor da kendinizi bir kale olarak görüyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu gördünüz. Daha ilavesi var. Onlar diyor Allah-u Teala hüsrandadırlar diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zaten onu söyledik. Daha derinine girmeyelim Allah'a ulaşmayı dilememek kavramının. Ama size kısaca İslam'ın 7 safhasından bahsetmek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safhadır. Siz dilemiyorsunuz. 2., 3., 4., 5., 6., 7. safhaları yaşamayacaksınız tabii. Ama bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe üzerlerine farz olan İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar ve sizin bu 7 safhanın 7'sinden de haberiniz yok. Orada söyleşilerinizde, tartışmalarınızda bir kale gibi konuşmanız, başkalarına hatlerini bildirmeniz neye yarar ki sevgili kardeşlerim? Hala anlamıyor musunuz? Onlar kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? İşte Rum 31 menibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Emir mi? Emir. Farz mı? Farz. Peki bütün sahabe amen oldular mı? Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Demin söyledik Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki size göre farz değil mi? Sevgili kağıttan kaleler, size göre farz değil mi? Bu üzerinize gelen bu açıklamalar Allah'ın rahmeti değil mi? Bu rahmet sizi ıslatmayacak mı? Islattığı zaman kağıttan kaleleriniz ıslanıp kale olmaktan çıkmayacak mı? Benim sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Üçüncü basamakta
Allah'a ulaşmayı dilerler insanlar. Ondan sonra Allah rahim esmasıyla onların üzerine tecelli eder ve onlara verdiği 7 tane Furkan'la onların bütün günahlarını örter. Bütün sahabenin bütün günahları örtülmüş. Sonra da mürşitlerine ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Şimdi size mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz mu desek, bize gülersiniz. Mürşit mi? O da ne? Mürşit olan biziz dersiniz. Oysa ki irşat makamı Allah'ın tayiniyle gerçekleşir ve herkes mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullahi vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Bir defa daha takva sahibi olun. İkinci takva ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı o kişiyi isteyin diyor, iptiga edin diyor. Kimden? Allah'tan isteyeceksiniz. İstediniz mi? Evvela mürşide inanıyor musunuz? Eğer inanmıyorsanız, bunun üzerinize farz olduğunu gördünüz, ne yapacaksınız? Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak, bize tabi olmaktır. Bu arada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe Allah'ın Resulüne tabi olmuşlar. Siz tabi oldunuz mu? Mürşide inanıyor musunuz evvela? Allah-u Teala'nın kesin olarak söylediği ve sadece sırrını kendisinde topladığı alallahu kastu sebiyle demekle sebillerin tayini Allah'a aittir diyor. Mürşidinizi kendiniz seçemezsiniz. Allah'ın seçtiğine ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de hacet namazı kılıp Allah'tan soracaksınız. Mürşide ulaşmak farz mıymış? Farzmış. Sevgili kaleler. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Öyleyse siz mürşide inanıyor musunuz? Mürşide ulaşmayı hiç düşündünüz mü? Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz zaten bu size hiçbir zaman bir fayda sağlamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yani Allah'a, ya Rabbi senin bunca evliyan sana ermişler, ruhlarını sana ölmeden evvel ulaştırmışlar. Beni de erdir. Beni de onlardan birisi yap. Benim de ruhum sana ulaşsın diye bir şuradan kalbinizden bir talep Allah'a ulaşmadıkça Allah sizi hiçbir zaman mürşidinize ulaştırmaz. Sizin bir mürşidiniz oluşmaz. Eğer siz kendinizi mürşid zannediyorsanız ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduğunuzu bu konuşmanın sonunda bir defa daha öğreneceksiniz. İşte ikinci safa mürşide ulaşmak 14. basamakta gerçekleşir. Ve mürşide ulaşır ulaşmaz Allah o kişinin başının üzerine devrin imamını gönderir. Ve kalbinin içine de imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Niye yazıyor? Çünkü o kişi zikir yapacak. Allah'ın zikrini yaptığı zaman da Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nur gelecek ve kalbe girecek bu nurlar. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlayacak. Bu fazılların toplamı, nefsin kalbindeki nurların toplamı ilk %7'yi bulduğu zaman kişinin ruhu mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılır. Çünkü devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ve ona vücudu terk etmesini, yevmit talakının Allah'a milaki olma gününün geldiğini emreder. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve nefsin kalbinde %7 fazıl biriktiği zaman o kişi
Nin ruhu birinci gök katına ulaşır. Sonra ikinci defa yüzeye dönür birikimi, ikinci kat. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar Allah'ın zatına ulaşma, Kur'an-ı Kerim tabirleriyle nefse emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Nefsin kalbinin %51 nurla dolması nefsin teskiyesidir. Burada ruh Allah'a ulaşır. Buna söyledik ki hidayete ermek diyor. Hidayet kavramından haberiniz var mı sevgili kardeşlerim? Bu söylediklerimizle üzerinize Allah'ın rahmeti geldiği zaman, o kağıttan kaleyi ıslattığı zaman geriye üzerinize çökmüş bir kağıt, ıslak bir kağıt parçası, sadece onunla kalacaksınız. O zaman çöken bir din bilgisinin altında ezileceksiniz. Hala söylediklerimiz size bir mana ifade etmiyor mu? Allah Teala bütün sahabenin 7 tane kademeye geçip hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Demin hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu söyledik 3 ayet gereğince. Hala hidayetin ne olduğunu anlamayacak mısınız? Hala sözlerimiz Allah'ın sözleri olarak değerlendirilmeyecek mi? Sevgili kardeşlerim, düşünemiyor musunuz? Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, Kur'an-ı Kerim'in okunmasını doğru dürüst bilmeyen bir insan size Kur'an öğretiyor. Öğretmiyor muyum? Hanginiz bunu söyleyebilir? İzanla, insafla bakın lütfen. Hanginiz söyleyebilirsiniz? Hanginiz biliyordunuz bunları? İçinizden bir kişi çıkıp da ben biliyordum diyebilir mi? Hiçbiriniz bilmiyordunuz, hala bilmiyorsunuz. O zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Ve iddia edebilir misiniz bana biz ateşe çağıran imamlardan değiliz diye? Siz bizim bütün söylediklerimizin yanlış olduğunu insanlara telkin ediyorsunuz. Zaten konuşmalarınızda da belli değil mi? Kimdir Mehdi? Kendisi hidayete ermiş ve hidayete erdiren değil mi? Öyleyse size göre hidayet neydi? Doğru yoldu. Nereye ulaştırıyor? Bir fikriniz yok. Doğru yol demekle İslam'ın 5 şartını kastediyorsunuz. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Üstelik de hidayet doğru yol değil, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Yanlış din eğitiminizle bütün insanları cehenneme doğru sevk ettiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Bu sahabenin yaşadığı hayat, onların hidayete ermeleri size bir şey ifade etmiyor mu? Bundan sonraki kademe, 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Farz mı? Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Allah Teala fizik vücutlarımızdan Allah'a teslim olacaklarına, Allah'a kul olacaklarına dair ahd almış. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Demek ki fizik vücudumuzu Allah'a teslimi üzerimize farz. Allah fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını farz kıldığı cihetle. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte ayet-i kerime. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. O ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, Habibim,
Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe teslim etmiş mi? Etmiş. Peki bunlardan, biz bunları anlatıncaya kadar sizin haberiniz var mıydı? Eğer varsa neden hiçbir ders kitabınızda, hiçbir öğreti biçiminizde bunların hiçbirisi yoktu? Hala yok. Ve hala siz bu konuda hiçbir şey söyleyebilecek durumda da değilsiniz. Bu ilmin sahibi değilsiniz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bize kızmakla, bizi küçük düşürmeye çalışmakla, sahtekarlıkla itham etmekle ne kadar çok şeyleri kaybettiğiniz, ne kadar çok Allah'ın nazarında küçüldüğünüzün farkında değil misiniz? Hala inanmıyor musunuz bizim Allah'ın Resulü olduğumuza? Bu Arapçayı doğru dürüst bilemeyen, bu hiçbir din kültürü almamış olan adam bu kadar ilmi nereden biliyor, nereden alıyor? Hiç düşünemiyor musunuz? Size hidayeti öğreten biz değil miyiz? İkinci bir kişi gösterebilir misiniz? Şu dünya üzerinde size hidayeti öğretebilecek olan ikinci bir kişi gösterebilir misiniz bize? Din adamı olarak geçinenlerin hepsini bir süzgeçten geçirin bakalım. Karşılaştığınız şey sadece hüsran olacaktır. Hiçbirisinin, sizler de tabii buna dahilsiniz, ne hidayetten, yani hidayetin Kur'an'daki anlamının ne olduğundan, ne İslam'ın yedi safhasından, ne de sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yedi safhanın yedisini de yaşamış olduğundan haberiniz yok. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Olsaydı siz de yaşamak istemez miydiniz? Sonrası nefsimizin Allah'a teslimi, mutlaka daimi zikre ulaşıp ulul-elbab olmamız lazım. Ulul-elbab, daimi zikrin sahiplerinin adı. Li ulul-elbab yeskür Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Allah Teala bunu söylüyor. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayetlerinde ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmesi söz konusudur diyor. Onlar Allah'ı zikrederler diyor. Daimi zikrin sahipleri, çünkü bir insan üç halde bulunabilir. Ulul-elbab olmak üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Farz. Ulul-elbab olmak daimi zikrin sahibi olmak. Peki bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala onları sözü dinlerler, sözün asil olanına itaat ederler ve onlar hidayete erdiler dedikten sonra onlar ulul-elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar, ulul-elbab olmuşlar. Burası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği kalplerinde hiç afet kalmamak daimi zikir sebebiyle. Üçüncü özelliği kalp gözünün açılmış olması. Dördüncü özelliği kalp kulağının açılmış olması. İşte şu anda sizin karşınızda kalp gözü ve kalp kulağı açık olan birisi var. Ve bu dört tane özellik onların Allah ile tezekkür etmesini sağlıyor. Her an her konuyu konuşabilmesini. Ondan sonra devamlı zikrettikleri için, devamlı derecat kazandıkları için hayır sahibi olmasını sağlıyor. Ve bütün bunların ötesinde onların hikmet sahibi olmasını sağlıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları,
Sevgili kağıttan kaleler, bütün sahabe daimi zikrinde sahibi olmuşlar. Siz daimi zikrin sahibi misiniz? Bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Farz mı? De yine beşte Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kalplerinde kalpleri muhlis olmuş, kalpleri halis olmuş kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki Allah sizin de Rabbimiz, Rabbiniz bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Yani yerlerin melekûtunu ulul albab makamında gördükten sonra göklerin melekûtunu da İhlas makamında görmüşler. Ve bu konunun sonunda iradenin teslimine girilir. İrade teslimi ise Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına tayin etmesiyle noktalanır. Onlar bir hakkın takvanın sahipleridir. Bir hakkın takva, hakka tukati takva üzerimize farz mı? Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar diyor Allah Teala nasıl hakka tukatihi takvanın bir hakkın takvasının mürşit olma takvasının sahibi olmuşlarsa siz de onlar gibi olun diyor. Bir hakkın takvanın sahibi olun, irşat makamının sahibi olun. Ve bütün sahabenin irşat makamının sahibi kılındıklarını görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki o sabikunel evinin var ya onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensarı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte tabi'in İster Ensar olsun, ister Macir'in sahabeye tabi olmuşlar. Siz de gerçekten sahabe gibi irşat makamının sahibi misiniz? Sevgili din öğreticileri, acaba bu kadar yeter mi? İslam'ın yedi safhasının yedisini de bilmiyordunuz. Şimdi de öğrendiğinizden emin değiliz. Ama sevgili kardeşlerim, şu yüreğimizin sizler için çarptığını bilmelisiniz. Hepinizin kurtuluşu bizi her biriniz için ayrı bir mutluluğa ulaştıracaktır. Biz sizin karşınızda değiliz. Siz bizim karşımızdasınız. Bize düşmanca davranıyorsunuz ama bizim size bir düşmanlık ettiğimizi gördünüz mü bugüne kadar? Sadece bilmediğinizi söylüyoruz. Söylemezsek hiçbir zaman öğrenemeyeceğiniz için. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, sevgili kağıttan kaleler, tekrar tekrar söylüyorum. Allah Teala sizin için bu ismi kullanmamızı istedi ve bu sohbeti bu standartlar içinde gerçekleştirdi bize. O gerçekleştirdi. Bizi söyleten her zaman odur. Öyleyse neye yarar kale olmanız? Neye yarar o yaptığınız toplantılarda söylediğiniz yanlışları birbirinize ezerek söylemeniz neye yarar? Mehdi yoktur demeniz, Mehdi gelmeyecektir demeniz,
Allah'ın Resulünü yok saymanız neye yarar? Allah'ın bu gerçeklerini yok edebilir misiniz dininizde? Allah Teala'nın sözünü bilmiyor musunuz? İnsanlar Allah'ın nurunu söndürmek isteseler bile Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır diyor. Kimliğiniz hakkında hala bir yargıya varamadınız mı sevgili din adamları? Şu öğrendiğiniz din de sahabenin yaşadığı İslam'ın yedi safhasını bir karşılaştırın bakalım, siz yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını bile doğru dürüst yerlerine oturtabilmiş değilsiniz. O zaman yolun hiçbir yerinde olmadığınızı, dalalette olduğunuzu, küfürde olduğunuzu Allah'ın emriyle sizlere belirttiğimiz için bizi gene sizin karşınızda birisi olarak mı göreceksiniz? Hayır sevgili kardeşlerim, karşınızda değiliz. Sizinle birlikte kalbimiz, sizin kurtuluşunuz için varız. Size Allah'ın dinini bütün o payelerinize rağmen öğretmekle vazifeli olanız. Kendi kendinize olsun itiraf etmeyecek misiniz dininizi, bilmediğinizi, sahabe gibi yaşamadığınızı, yedi safhanın yedisinden de haberdar olmadığınızı, o öğrendiğiniz ilmin size bunların hiçbirini sağlamadığını hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? İşte üzerinize Allah'ın rahmeti yağıyor. Kağıttan kaleleriniz ıslandı ve hepinizin üzerine yapıştı. Artık kale kalmadı ortalıkta. Siz kaldınız. İster çıplak olun, ister elbiseli olun, siz kendisinin nezir zanneden sevgili kardeşlerim, o ilimle mi nezir olacaksınız? Allah Teala'nın hepinizi o çoktan unuttuğunuz hidayete ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri olduğunu bilmenizi isteyerek, sizleri bütün bunlara rağmen çok sevdiğimizi bilmenizi isteyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticiler, Allah hepinizden razı olsun. Öğretiyi öğrenerek hepinizin Allah'ın cennetine girmesi en büyük dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanı

üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte

Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da
Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'nın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Şeref Kardeşimize söylediği gibi izleyenleri diyorum. Çünkü şu anda hamdolsun ki dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimiz ve onların yakınları bizleri şu anda izlemekteler bilgisayarlardan. Yüce Rabbimize ne kadar hamd ediyorum, şükrediyorum. Bilemezsiniz sevgili izleyenler, dinleyenler. Bu bilgisayarlara müdahale edemedikleri için çok uğraştılar. Bundan bizi men edebilmek için epey uğraş verdiler. Allah'ım da olsun ki Allah-u Teala bizimle beraber ve sohbetlerimiz devam ediyor. İnşallah üniversitemizde bu bilgisayar kanalından herkese ulaşacak. Sonrası sanki şükür veririz Rabbimize. Bu imkanı bize sağladığı için, sizlere seslenmek imkanını bulabildiğiniz için sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun doyulmaz bir mutluluk olduğunu ifade etmek istiyorum her şeyden evvel. Sizlere seslenebilmek, bir nebze size mutluluk verebilmek, bir an için bile olsa bizim için en büyük mutluluk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için geçerli bu. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamalısınız. Hayatınızı onlara vakfetmelisiniz. O zaman gerçek mutluluğu yaşayacaksınız. Kesintisiz, mutlak bir saadet. Herkese dost olmak, herkese en güzelini söylemeye çalışmak, herkesi mutlu edecek olan şeyleri araştırmak ve onlara mutluluklarını sağlayacak olan şeyler söylemek. Bu arada şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyenler ve izleyenler. Birçoklarınızdan mektuplar alıyorum, telefonlar alıyorum. Telefonlar arsenik peşine kaydediyor. Bu kaydolan kardeşlerimiz sakın endişe etmesinler. Bizden dua talebinde bulunuyorlar da biz onları dinlemiyoruz ve duaları yapılmıyor diye sakın bir şey düşünmesinler. Hepsini bir bir takip ediyoruz. Ve mutlaka dua ediyoruz. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir endişesi olmasın diye bunu söylüyorum. Bazı kardeşlerimiz çok ümitsiz görünüyorlar. Birkaç defa bizi aramış oluyorlar. Bulamıyorlar. Ve ondan sonra da bizimle konuşamadıkları için sanki onların dua taleplerini yerine getirmeyebilirmişiz gibi bir endişe sahibi olduklarını görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim bizden dua talep etmemizi istemişse Allah-u Teala'dan o ağacı mutlaka yerine getirir, biz mutlaka dua ederiz. Onun için bu böyle olan kardeşlerimizin yüreklerine su serpilsin diye söylüyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda radyomuz ve bu bilgisayar sizler için bir aynı zamanda haberleşme vasıtası. Bunu büyük bir mutlulukla fark ederek sizlerin de fark etmesini isteyerek söylüyorum. Eskiden konferanslar verirdik. O konferansa kim gelebilirse sadece onlar bizi dinleyebilirdi ve izleyebilirdi. Şimdi bütün dünyaya konferans verebilecek hale geldik sevgili izleyenler. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. İnsanlar bize karşı düşmanca davranıp da bunun neticesinde bizim kardeşlerimizle ilişkilerimizin kopacağını falan
düşünmüş olabilirler. Bu zavallı insanlara sadece acırız sevgili izleyenler, dinleyenler. Her geçen gün kardeşlerimizden öyle kuvvetli mektuplar alıyorum ki, öyle kuvvetli telefonlar alıyorum ki, onlar her geçen gün biraz daha artan bir sevgiyle ve daha büyük bir güçle Allah'ın dostları olarak bir halkının kaybedilmesi mümkün olmayan parçalar oluyor. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki biz böyle bir kitle olmuştuk. Sizlerle iftar ediyorum sevgili kardeşlerim. Sizlerle mutluyum. Bunu hiç unutmayın. Öyleyse söz konusu olan şey mutluluk. Ben sizlerle mutluyum. Acaba siz de bizimle mutlu musunuz? Kendinize sorun bunu. Bu mutluluğu karşılıklı yaşıyorsak şu dünyadaki en mutlu insanlar biziz demektir. Çünkü muhabbetimiz Allah'ın üzerinden dolaşarak birbirimize ulaşıyor. Sevgimiz Allah'tan dolaşarak birbirimize ulaşıyor. Bırakınız başka insanları, nefretleri şeytandan dolaşarak birbirlerine ulaşan insanları, onları bir kenara bırakın, onlar nasıl isterlerse öyle yaşasınlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama biz Allah'a olan sevgimizin, onun bize ihsan buyurduğu mutluluğun standartlarını yaşayalım, buna devam edelim. Ve hep bu saadet içimizde ve dışımızda olsun. Hem içimiz pür nur olsun, hem de dışımız pür nur olsun. Bu biliyorsunuz Yunus'un tabiri. İçim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Ne olmuş? Salah makamına ulaşmış. Salah makamının güzelliklerini yaşamışsınız. Velayet makamlarının en üstünün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne güzel bizim bütün gördüğümüz şeyleri o da görmüş, anlatıyor birer birer. Her güzelliği yaşamışsınız. Ve Yunus'un başlangıçta bitkinlik, dermansızlık ve dert dolu mısraları sonra mutluluğa dönüşmüş. Onun şiirlerini baştan aşağı okursanız göreceksiniz ki bu sonunda ben onu kendime dost ettim diyor Allah-u Teala için. Neden diyor artık ondan korkayım, ona karşı yalnız sevgim vardır diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz? Şu din öğreteceğim diye ortaya çıkan insanlarla aramızdaki farkı. Onlar sizi Allah'tan korkutmaya çalışıyorlar. Biz de sizi Allah'a sevdirmeye çalışıyoruz. Hiç unutmayın. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Eyse muhatap Allah'sa bizimle beraber olanlar, biz Allah'a koşan bir kitleyiz. Bunun için sonsuz mutluluk ve huzur duyarız. Onlarla beraber olanlar, onlar da sadece Allah'tan korkmayı öğreniyorlar. Çünkü Allah'ı bir cezalandırma merci olarak görüyorlar. Allah-u Teala sevgi dağıtıcısı, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç unutmayın, Allah kimseyi cezalandırmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. İnsanlar kendi kendilerini şu dünyada huzursuzluğa mahkum ederler. Kendi davranışlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranışlarınızın, etrafınızda olan beşeri münasebetlerinizin, insan ilişkilerinizin size mutluluk sağlaması lazım. Eğer sağlamıyorsa beni anlamadınız. Bizim söylediklerimizi lazım geldiği gibi değerlendiremediniz. Hiç doğru şeyler söylemediğimizi düşünüyorum ve zannediyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, diyorum ki bir Allah ile ilişkimiz var, bir de diğer insanlarla ilişkimiz var. Diğer insanlarla ilişkimizde
onların mutluluğunu elde tutacaksınız. Onları mutlu etmek için çalışacaksınız. Bütün gayretiniz onları mutlu kılmak istikametinde olacak. O zaman asıl mutlu olan siz olacaksınız. Hiç unutmayın. Daha başka birine mutluluk vermeyi dilediğiniz andan itibaren Allah sizi mutlu kılar. Çünkü böyle bir şey sizin, size ait olan her şeyinize başka birinin mutluluğu için faaliyete geçeceğinizi gösterir. Onun planlarını yapıyorsunuz. İşte bu Allah-u Teala'nın bir güzelliğidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği yaşayın. Böyle bir güzelliğin içinde olun. En güzeli budur diye düşünüyorum. Her şey o kadar güzel ki, her şey sahibi o kadar güzel mi, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? O Allah, sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istiyorsunuz, reçetesini vermiş. O reçeteyi tatbik ettiğiniz zaman mutlu olacaksınız. Hiç kimsenin sizi mutsuz edilmesi mümkün değildir. Siz Allah'ın reçetesini tatbik ettiğiniz zaman, reçete Allah için olmak. Başka insanlar için olduğunuz zaman da gene Allah içinsiniz. Öyleyse ibadetlerden zevk alıyor musunuz? Onların doyulmaz zevkleri olduğunu düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her namaz müminin bir miracıdır. Biz de diyoruz ki her namaz bir miraçtır tasavvufun içinde bulunanlar için. Ama ondan evvel miraç değildir. Çünkü insanların ruhları Allah'a ulaşmak üzere vücutlarından ayrılmamıştır. Onlar huzur namazında mevcut olamazlar. Ama kim ayrılmışsa, kimin ruhu vücudundan ayrılmışsa, Allah'a doğru yola çıkmışsa, sevgili izleyenler, dinleyenler, o kişi Allah'ın yolunda seferber olmuştur. Allah'ın yolundaki bütün güzellikleri yaşayacaktır. Her şey en güzel standartlarda cereyanlıdır. Ruhu vücudun ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Huzur namazına iştirak edecektir o ruh. Hangi katta olursa olsun, yola çıktığı andan itibaren, birinci kata ulaşabildiği andan itibaren o hazırdır. Bütün huzur namazlarında hazır bulunur. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namaz miraçtır demiyor. Namaz müminin miracıdır diyor. Acaba anlatabiliyor muyum oradaki farkındayım? Çünkü sadece mürşitlerine ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Çünkü sadece mürşidine ulaşabilen bir insanın kalbindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alır. Onun kalbinin içine imanı yazar. Yani aynı kişi mümindir. Aynı kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkandır. Sadece ruhu yolda olanların ruhu Allah'a ulaşır her huzur namazında. Bir de sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah-u Teala'nın ilminde zaten orada olanların ruhu oradadır. Yani Allah'a ulaşmış olanların ruhu zaten oradadır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bu düzen üzere muhtevaya, muhtevasına bakın. Neden acaba fena makamının ardından hemen beka makamı geliyor? Allah-u Teala insanlara, insanların ruhlarına taht ihsan ediyor. Onun için. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatına ikna olur, o Allah'ın zatında kalır. Ama kim fena makamından beka makamına geçerse, Allah-u Teala o kişi için, o kişinin yeni bir ruhunu vücuda getirir, ona da bir taht ihsan eder. Artık o kişinin ruhu, huzur namazının zaten kılındığı yerdedir. Ve devamlı tahtından o kendisine ait olan seccadeye gider ve gelir. Orada tahtı üzerinde yüzlerce insan ruhu var. Her birisi aşağıda
dört metre aşağıdaki o seccadelerden birisi kendisine ait olandır. İşte onların da hepsi huzur namazını kılarlar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için bir güzellik Allah ile birlikte olmak, bunun huzurunu yaşayanların aramızda var olduğunu bilmenin, ben de huzurunu yaşıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu bana büyük huzur veriyor. Kendimi sizlerle mutlu hissediyorum. Sizin mutluluğunuzla. O mutlulukta bir nebzecik, bir damlacık bizim de payımız varsa, bu bizim için kainattaki en büyük mutluluk vesilesidir. Öyleyse Allah ile olan dostluk insanların mutluluğalaştırılmasında bir vasıtaysa, işte bu büyük bir mutluluk vesilesidir. Onu çok sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı çok sevin. O sevginize karşı sonsuz katla mukabele eder. Siz bir sevin, o sizi bin sever. Kim bilir kaç bin sever. İki severseniz o sizi 2000 sever. Kim bilir kaç 2000 sever. Böylece her yaptığınızın mükafatını alırsınız ondan. Öyleyse Allah'a yaptığınız ibadetler Allah ile aranızdaki direkt mutluluk oluşması sebepleridir. Başka insanlarla olan ilişkileriniz iki ayrı sebebe dayalı olabilir. Birisi mutsuzluğuna sebebiyet verebilir. Siz başka insanların mutsuzluğu için çalışıyorsanız, başka insanlara haddini bildirmek gibi bir davanız varsa, başka insanlara zulmetmek istiyorsanız, o zaman huzursuz bir insansınız. Allah ile de, insanlarla da iyi ilişkilerin içinde değilsiniz. Ama ne zaman başka insanlar için yaşamaya başlarsınız, size verilen her şeyi onların mutluluğu için harcamaya başlarsınız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte o zaman her şey en güzele dönüşecek. En güzel statü içinde gerçekleşecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Yoksa dürbünün öbür tarafından öyle görünmüyor mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mutluluğu için varız. Sizlerin saadeti için yaşamaktayız. Öyleyse mutluluk uzakta olan bir şey değil. Bazı kardeşlerimizden bilgiler alıyorum. O 52 dakikalık zikre başlamışlar. 40'lara kadar, 30'lara kadar inenler var. Öyleyse haftalar çabuk çabuk geçiyor. Her hafta sadece bir dakika aşağı ineceksiniz. Vazgeçmezseniz bu işi başardığınızı göreceksiniz. Son derece basit bir taktik sevgili izleyenler, izleyenler. Hiç aldırmayın unutursanız. Hiç üzülmeyin de. Ama kesin olarak kendi kendinize karar verin ve saatinizin her çalışında, her sinyal verişinde mutlaka zikre başlayın. Bu anahtar budur. Saatin her sinyalinde zikre başlamak. Onun ötesini düşünmeyin bile. Belki 5 dakika zikrettiniz, 52 dakikalık bir sürenin 5 dakikasını zikrettiniz. Unuttunuz zikri. Hiç önemli değil. Belki biraz sonra başka bir sebep, başka birinin saati size onu hatırlatacaktır. Tekrar başlayacaksınız. Veya olmayacak, başlamayacaksınız ama 52 dakika sonra tekrar çalacak saatiniz. İşte bu önemli. Çünkü bu süre bir zaman sonra 30 dakikada size işaretini verecek. Bir zaman sonra 20 dakikada işaretini verecek. Bir zaman sonra 10 dakikada bir sinyal verecek. O zaman zikirlerinizin kesilme aralığı belki de hiç olmayacak. 5 dakikada bir sinyal vermeye başlayacak.
seviye ilerleme dinleyenler, öyle bir duruma gelmelisiniz ki bu sinyaller zaten sizin zikirde olduğunuz anlarda gelmeye başlamalı. Biliyor musunuz ki daimi zikir size şu dünyadaki en büyük mutlulukları sağlar. Kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması, Allah'ı duyabilmeniz, onun emirlerini yerine getirmeniz, o sonsuz mutluluğunu yaşayabilmeniz, her şey o kadar güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Şu dünya zulümlere doluymuş. Olsun, o zulümleri yapanlar, huzursuz olanlar onlardır. Onların zulmü bizi yaralayamaz. Onların zulmü bizi huzursuz edemez. Biz başkaları için varsak Allah için varız demektir. Direkt ilişkilerde Allah'a dua ederek Allah'a ibadet ederek mutluluğu yaşarız. Diğer ilişkide yine Allah ile ilişkidir. Başka insanlara yaptığımız, onları mutluluk veren her davranış, başka insanların mutluluğu için düşüncelerimizin her anı aslında Allah-u Teala tarafından kendisi için yapılmış kabul edilir. Öyleyse unutmayın, siz Allah için olacaksınız, Allah da sizin için olacak. Siz insanlar için olacaksınız, Allah yine sizin için olacak. Öyleyse ondan mutluluk bekliyorsanız mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu mecburiyette hiç de zor bir şey değil. Bir defa daha söylüyorum. Hayallerle yaşamayın. Kendi kendinizi şeytanın tuzağına düşürmeyin. Yani Allah Teala bana çok para versin de ben de o Allah bana para verirse başkalarına vereyim, onları mutlu edeyim. Ama şimdi param yok, yapacak bir şeyim yok demeyin sakın. Sizde şu anda ne varsa o var olanlar sadece paranız değil ki söz konusu olan, aklınız, düşünebilme kabiliyetiniz, zamanınız, size ait olan her şey, başkalarının mutluluğu için her birisi bir vesiledir. Birisine bir güzel söz söylemeniz, bir gülümsemeniz, onun hal ve hatırını sormanız, bir küçücük şey bir insanı mutlu etmeye yeter. Bir surat asışınız, bir ters bakışınız, arkanızı dönmeniz, bir sözle başka birine hakaret etmeniz, bunların her birisi de hem sizi huzursuz kılar hem başkalarını huzursuz kılar. İnsanlar neden vicdan azabı duyar? Başka birinin kalbini en çok başka birinin kalbini kırdıkları zaman anlayış işten geçmiştir. O kişinin kalbi kırılmıştır. Peki tamiri mümkün değil mi? Mümkün olmaz mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hemen koşacaksınız o kardeşinize. Ben sana bunu söyledim, söylerken şu olayların tesiri altındaydım. Ama şimdi öğrendim ki hangi olayların tesiri altında olacağım, sana karşı öyle davranmamalıydım. Çok pişmanlık duyuyorum, Allah'ın huzurunda senden af diliyorum, beni lütfen bağışla dediğiniz zaman o kardeşiniz de sizi bağışlayacaktır. Allah-u Teala da. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, önemli olan pişmanlığı duyup hemen aslına rücu etmektir. Yani olayı olmamış hale getirebilmektir. Nasıl? Af dileyerek, eğer gerçekten onun affını kazanırsanız o olay olmamış hüviyetine girer. Öyleyse görüyorsunuz ki her an birilerine mutluluk verebilirsiniz. Her an sizin bir dinişinize, bir konuşmanıza, bir yardımınıza, ufacık bir yardımınıza ihtiyaç duyan insanlar vardır etrafınızda. Her an etrafınızda yaşayan yüzlerce insanın her birisi sizin için bir mutluluk vesilesidir.
kendi evinizden başlayın. Annenize, babanıza, evlatlarınıza, torunlarınıza, büyük annenize, büyük babanıza ve çevrenizde bulunan herkese onları nasıl mutlu edebilirim? Onlara ne söylersem, ne yaparsam onlar mutlu olurlar düşüncesiyle yaklaşın. Birçok insan hayatlarını hep şikayet içinde geçirir. Herkesten şikayetçidirler. Ve bu şikayet eden insanlar neden başkalarına değil de kendilerine öyle davranıldığını bir türlü anlayamazlar. Çünkü kabahat kendilerindedir. Sadece başkalarına kötü davranan insanlar herkesten kötü davranış görürler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve en kötüsü böyle insanlar yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunun farkına bile varmadan yaşarlar şu dünya üzerinde. Anlatabiliyor muyum acaba? Eğer çevrenizde bu tarzda insanlar görürseniz, hep başkalarından şikayet eden, falanca bana şunu yaptı, başkası da şunu yaptı, falan da şunları yaptı, herkes benimle uğraşıyor, herkes bana düşman diyen birisini görürseniz, bilin ki o herkese karşı onların o davranışlarını üzerine çekecek yanlış davranışlar yapmıştır. Ne kadar hazin bir tecellidir ki insanlar böyle yaptıkları kesin olduğu halde hem böyle yapmadıklarını zannederler hem de böyle bir şey söylerseniz katiyen kabul etmezler. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, sakın söylemeyin. Onlara öyle olduklarını söylemeyin. Ama onlara siz güzel davranırsanız böyle insanlara herkesten görecekleri güzel muamele karşısında, onları hoşnut eden muamele karşısında kendi davranışlarının ne kadar çirkin olduğunun farkına varacaklardır. Ve onlara o zaman asıl iyiliği o zaman yapacaksınız. Yani davranışınızla konuşmanızdan daha fazla tesirli olabilirsiniz. Onları ikazla elde edebileceğiniz neticelerden onlara karşı yapacağınız bir güzel davranış, onun size olan öfkeli davranışına rağmen ona en güzel davranmakla bunu başarabilirseniz, o da bir insandır. Bir anlamayacaktır, iki anlamayacaktır. Ama sonunda sizin başkaları gibi olmadığınızı görecektir. Başkalarına yanlış davrandığı zaman onlardan da yanlış davranışlar kendisine geri döndüğü için hep kavga içinde olan insanlar sizin gibi onların kavgasına kavgayla değil, sükunetle ve barışla cevap verebilecek insanlar gördükleri zaman başlangıçta bunu anlayamasalar bile kısa bir zaman sonra mutlaka güzele ulaşacaklardır. Doğrunun ne olduğunu göreceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle olan arkadaşlarınız varsa hepiniz birden birbirinizin arkasından ona en güzel davranışları söyleyin. Varsın o size hakaret etsin. Varsın o sizi kırsın. Tasavvufun dışındaki birisi gibi davransın. Olmayacak laflar etsin. Sakın siz ona onun davrandığı gibi cevap vermeyin. Allah Teala böyle olan insanlara, yani başkalarının kendilerine karşı yanlış, kötü, çirkin davranışlarına hasenatla cevap verirse, işte sevgili izleyenlerin yerinden güzel olan budur. Seyyiate karşı
hasena. Siz sadece davranışlarınızla değil, düşüncelerinizle de mutlu olabilirsiniz. Sadece bir düşünün. Başkası size şöyle şöyle şöyle kötü bir şeyler söylemiş. Ona eğer onu mutlu edebilecek olan bir şeyi ulaştırabilirseniz, onun yüzündeki o mutluluğu yakaladığınız an duyacağınız sevinci düşünün. Yetmez. Ona o güzelliği ulaştırmadan evvel nasıl ulaştırabilirim diye düşünüyorsunuz ya, başka birisini nasıl mutlu edebilirim diye düşünüyorsunuz ya, siz o anda Allah'ın katında Allah'ın bir evliyası sayılırsınız. Evliya olmasanız da öyle sayılırsınız. Çünkü o zaman Allah'ın adamı oluyorsunuz. Allah'ın dostu oluyorsunuz. Allah için başkalarına en güzel davranan birisi oluyorsunuz. Sevgili dinleyenler ve dinleyenler, mutluluk meclisi hiç unutmayın. Sizin mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Çünkü sizin o davranışlarınızın karşılığında size mutluluğu verecek olan o insanlar değildir, Allah'tır. Ve Allah Teala daha başkalarına mutluluğu size ulaştırmadan onu ulaştırmayı düşündüğünüz andan itibaren sizi kendi ülkesine kabul eder. Siz pozitif dalga boyları yaymaya başlarsınız. Yani o andan itibaren başka birisini, bir kişi hemen aklınıza geldi. Ha dediniz falancaya ben şu iyiliği yapabilirim. Hayatınızı buna göre tanzim etmeye başladınız. Özellikle onları seçin. Size kötü davrananları. Onlara bir iyilik yapın. Onlara bir daha iyilik yapın. Onların mutlu olmalarına çalışın. O hırçın insanların, o huzursuz insanların, o sizleri her adımda kırmaya hazır o zavallı insanların bir gün güzele döneceklerini bilin. Ama sizin gayretinizde. İşte siz iyi ama ben ona ne yaparsam yapayım o bana kötü davranıyor. Böyle mi diyorsunuz? Böyle dediğiniz takdirde biz size 100 defa deneyin deriz. 1000 defa deneyin deriz. Mutlaka hedefinize ulaşacağınızı göreceksiniz. Ama yılmayın. Unutmayın. Bu şeytanla hırçınlığı sebebiyle devamlı bir alışveriş içinde olan insanlar için şeytanı diyorum. Çünkü onlara hırçınlıklarını yaptıran nefislerinin afetleridir. Afetleri tesir eden de her zaman şeytandır. Neden? Çünkü şeytan bütün insanların birbirine düşman olmasını ister. Nasıl kendisi bütün insanlara düşmansa, bütün insanların da birbirine düşman olmasını ister. İşte bütün insanlara düşman olan şeytan, onlara bir takım ilimler öğretiyorsa, zülmani ilimler, fildam gibi, büyü gibi, zannetmeyin ki şeytan onlarla dost oldu. Hayır, onları cehenneme götürmek için bunu özel olarak yapıyor. Kendisiyle beraber herkesi cehenneme götürmek hedefi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara acıyın. Bu zavallı insanlar sadece şeytanla bir ilişkinin içinde oldukları için herkese karşı çok kötü davranışların içine girerler. Ve bir başkasına yaptıkları kötü davranışın karşılığını ondan kötülükle almışlarsa daha çok hınçlanırlar. Daha çok intikam almak arzusuna kapılırlar ve kendilerine hiç kötü davranmış olan, davranmamış olan size de aynı şekilde davranırlar.
hiç aldırmayın. Kötülük yapan eğer ona bir iyilikle cevap vermeyi başarabilirseniz, göreceksiniz ki sizi mutsuz kılamaz. Öyleyse insanların size karşı olan davranışlarında sizi okşayıcı olmaları gerekmiyor. Siz onlara en güzel şekilde davranın, gerisini Allah halleder. Onlar size karşı nasıl davranırsa davransın, mesele sizin davranışlarınızda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu edecek olan sizin davranışlarınızdır. Çünkü mutluluk nefsin bir afetinden kaynaklanmaz, ruhun bir hastasından kaynaklanır. Bir de kız insanlar düşünün. Size, sizi pohpohluyorlar. Size karşı sizin neler ne kadar üstün olduğunuzu falan anlatıyorlar. Böyle bir durumda eğer nefsinizde afetler varsa, ki daimilikle ulaşmanın süreci hep var olacaktır. Nefsinizin gurur afeti, nefsinizin kibir afeti, bundan memnun olur. Yani ruhunuz değil, ruhunuzun hasletleri değil, nefsinizin afetleri. Öyleyse o bir mutluluk değildir. O sadece sizin yaşadığınız şeytanla bir alışveriş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bırakın size düşmanca davransın davrananlar, ama onları da sevin. Sevdiğiniz zaman onların pişmanlık duyduğunu görebileceğiniz günlerin geleceğini göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler onun cephesinden her an sizi mutlu etmeye yöneliktir. Ama anlayamazsınız. Siz anlayamadığınız sürece başkalarını mutlu etmeye değil, onlara ders vermeye, onlara hatlarını bildirmeye devam ettiğiniz sürece, onlarla kavga ettiğiniz sürece, kavganın sebebi siz olmasanız da siz hep mutsuz olmaya mahkumsunuz. Oysa ki kavganın başladığı anda siz onu bitirmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah yolunda değerlendirin. Mutluluğunuz hep Allah ile dolu olsun. Size yol veren Allah olsun. Bütün güzellikleri en güzel bir dizayn içerisinde yaşamaya çalışın. Eğer siz başkaları için olabilirseniz, onlar size kötü davransalar da siz onlara karşı iyi olabilirsiniz. Ruhunuzun istikametinde davranabilirsiniz. Ölçü son derece basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diğer nefsinizin istikametinde davranırsınız, huzursuz bir insan olursunuz, her davranışınızda. Ya da ruhunuzun istikametinde davranırsınız, her davranışınızda huzurlu yaşarsınız. Ve huzur verdiğiniz insandan bir defa geri dönmese, iki defa geri dönmese, üç defa geri dönmese, bir gün huzurun size geri döndüğünü göreceksiniz. Diyelim ki siz başkalarına en güzel davranışlarda bulundunuz. Bu davranışı oluşturmadan önceki düşünce sisteminizin başladığı andan itibaren
siz mutlu bir insansınız. O kişiye o mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar. Şimdi sonuca bakalım. O kişi mutlu olmadı. Hatta sizi bir de azarladı. Varsın öyle olsun. Ama siz ona o mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar mutluluğu yaşadınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu size o kişi yaşatmadı. Allah yaşattı. Öyleyse mutluluk sizin davranışlarınıza bağlı. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkiye bağlı. Ve onun üzerine o kişi sizi fırçalasa, size kötü şeyler söylese, onu mutlu etmek için o kadar gayretinize rağmen nefsinin bir afeti ona bunları söyletmiş olabilir. Eğer burada kendinize gelebilirseniz, eğer nefsinize onun sözleri ağır gelmişse Allah'tan yardım dileyin. Yardım mutlaka gelecektir. Geldiği zaman gene siz en güzel davranışınızla ona hitap etmelisiniz. Onu mutlu kılmaya dikkat edin. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiç kimseyi nefsi istikametinde mutlu edemezsiniz. Bütün mutluluk tavsiyelerimiz başka insanların ruhları istikametinde hareket etmeniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın emrettiği bir şeyin yapılmamasına dair sizden bir talepte bulunulduğu zaman bunu kabul etmeyeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın emrettiği bir şeyin yapılmamasına karşı olan veya yasak ettiği bir şeyi sizin yapmanızı isteyen bir insana evet demeyeceksiniz. Onlar mutlu olmuş olmamış, onlar bundan memnun olmuş olmamış, o sizin işiniz değil. Sahanız sadece Allah'ın sahası. Neyi yapmanızı emretmişse ve neyi yapmanızı yasaklamışsa emir ve yasaklar dizaynının başkaları tarafından farzize edilmesine müsaade etmeyeceksiniz. Bunu onlara sert bir şekilde söylemeniz gerekmiyor. Ne zaman sertlik devreye girerse nefsiniz girmiştir. Hayır. Niçin yapacaksınız bunu? Allah'ın emrettiği bir güzelliği yaşamak, yasak ettiği bir çirkinliği yapmamak. Bunu niçin yapacaksınız? Çünkü ruhunuz ve Allah böyle istiyor ve mutluluk sadece bunun arkasında var. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili isterseniz mutsuz olduğunuzu hemen yaşarsınız. Hemen hissedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız gene içinizden bir huzursuzluğu yaşarsınız. Allah Teala da ruhunuzda her iki olayda da sizi manevi bir azaba duçar kılar. Öyleyse bütün bu güzelliklerin arkasında siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bunu hiç unutmayın. Sadece ruhunuzla dost olun. Ruhunuzun yolunda devam edin. Nefsinizdeki afetlerin bu güzelliği zedelemesine müsaade etmeyin. Nefsinizin afetleriyle ve şeytanla devamlı savaş halinde olun. İşte bir insan size kötü davranmışsa niçin davranmıştır? Şeytan öyle istediği için bir ve nefsi de bunu istediği için iki. Aklı zaten nefsinin emrinde olan bir insan için bu çok kolaydır. Size rahat rahat hakaret edebilir, kötü davranabilir. Özellikle sizi başkalarına da şikayet eder. Ama bu şikayetini yaparken kendi hatalarını hiçbir zaman söylemez. Hep başkaları hatalıdır, haksızdır. Kendisine ne haksızlıklar yapılmıştır, aman efendim aman. Ama o zemzemle yıkanmıştır. Hiç kimseye de kötülüğü dokunmamıştır katiyen. Ama başka herkes de ne hikmetse ona saldırır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle insanlar var etrafınızda. Bilirsiniz, tanırsınız. Onlara sakın onlar gibi davranmayın. Onlar zaten şeytanla
yakın bir ilişkinin içerisinde hiçbir zaman böyle giderlerse mutluluğu yaşayamayacak olan insanlardır. Onlara kendi mutluluğunuzdan bir parça aktarmaya çalışın. Onların söylediği yanlışları, kötü sözleri, sizi yaralayıcı, kırıcı sözleri duymamış olun. Onların en güzel şekilde bir manaya bürünmesini temin etmeye çalışın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey aslında öylesine güzel ki, evet, onların o kötü davranışları da aslında güzelliğinize, sizin güzeli yaşamınıza bir vesile teşkil edecektir. Neden mi? Çünkü onların size karşı olan o sert, kırıcı davranışlarına siz Allah için olduğunuzu, görevinizin başka insanlara Allah'ın emirleri gereğince hep en güzel davranışlar biçimi sergilemek olduğunun idrakindeyseniz, o zaman davranışınız o size kötü davransa da hiçbir zaman ona kötü davranacak olan bir özellik taşımaz. Böyle olunca siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle olunca onlar da, o tarzda davranışlarda bulunanlar da yaptıklarından pişmanlık duyacakları bir yere mutlaka ulaşacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, söylediklerimizi dikkatle dinleyin. Yapabilirseniz mutlak saadeti yakalarsınız. Saadet bir, zikirle daimi zikre ulaşıldığı zaman mutlak saadet olarak yaşanır. İki, böyle bir davranış biçiminde başkalarına iyilik etmek konusundaki bütün davranışlarımız gene mutluluğun bir parçasıdır. Güzel. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutevaya dikkatle bakın. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Öyleyse bu güzelliğe en iyi nasip edin. Sizin için başka insanların kalbinin kırılması önemli bir handikap olmalı. Böyle bir şeyi hiç yapmamaya çalışmalısınız. Öyleyse hepiniz için sevgili izleyenler, dinleyenler, aynı sonuçlar söz konusu. İşte bunu dizayn edin. Bilin ki siz her zaman başka insanların ve dolayısıyla da kendinizin, her olay için böyledir,

siz de mutlu olursunuz. Hiç unutmayın. Allah ile olan ilişkiniz size mutluluk, şeytanla olan ilişkiniz mutsuzluk verir. Ne zaman şeytani bir ilişkide olan bir insan, şeytanın nefsine yaptığı bir talep üzerine size karşı kötü davranırsa ne olur? Nefsinin emrine uyduğu için, şeytanın emrine uyduğu için size kötü davrandıktan sonra o da huzursuz olacaktır, size huzursuzluk verecektir. O da huzursuz olacaktır. İşte siz o huzursuzluğu yaşadığınız halde o kişiye en güzel davranışı sergileyebilir misiniz? O zaman sizden ona ulaşan şey, bir aynadan diğerine ulaşan şey, ona mutluluk verecek bir davranış olacaktır. Öyleyse ona mutluluğu verdiğiniz anda aynanın içinde o yoktur. Allah vardır. Allah-u Teala'nın size mutlaka mutluluk verecektir. Bir katıcın sevgililiklerine de dinleyenler son derece önemli bir olaydan bahsediyorum. Mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun sebebi o insan değildir. Sizsiniz. Ve mutluluk neyse size, mutsuzluk neyse size, sizin mutlaka sizinle ilişkiye giren iki varlıkla ilişkinizden kaynaklanır. Birincisi Allah'tır. Siz başka birine mutluluk verdiğiniz zaman Allah da size mutluluk verir. Hatta o mutluluğu vermeseniz de sadece o kişiyi mutlu etmeyi düşünseniz dahi yeterli sebeptir bu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Ne zaman bir başkasına mutluluk verirseniz, mutluluk vermek üzere harekete geçerseniz, sizinle Allah'ın arasındaki ilişki başlamıştır. Ve sizden etrafınıza pozitif dalga boyları yayılır. İnsanlar sizi sempatiyle karşılarlar. Size karşı sevgiyle yaklaşırlar. Sizden onlara ulaşan şey hep o sevgiyi hissettiren standartlar olduğu için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen size kötü davrananlar da olacaktır. Son derece normal. İşte problem burada kendisini gösterir. Onlar size kötü davrandığı zaman siz de onlara kötü mü davranacaksınız? Şeytan ve nefsinizdeki öfke afeti, intikam afeti mutlaka böyle olmasını ister. Mutlaka. Ve büyük bir hırsla nefsiniz devamlı o kişiden intikam almanızı, o kişiden intikam almanızı, o kişiden intikam almanızı söyler. İşte buna sabredebilmek için Allah'tan yardım isteyin, yardım anında gelir. O zaman siz de o öfkeli insan olmadığınızı göreceksiniz ansızın. Ansızın Allah-u Teala'nın içinizdeki öfkeyi toparlayıp attığını göreceksiniz. Deneyin. Ama dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, şeytan dinlesiniz. O anda Allah'a müracaat etmemeniz için her şeyi yaparlar. Sizi ondan vazgeçebilmek için. Çünkü bilirler ki Allah-u Teala bu telefona ulaştığı anda mutlaka nefsinizin o kısmını sıfırlar. Her şeye kabildir. O zaman ne olur? Siz öyle bir hakarete maruz kalmamış gibi hissedersiniz kendinizi. Ve bu sizin için bir fırsattır. Neyin fırsatı? O kişinin davranışına, hakaretine hayırla mukabele edebilmek fırsatı. Allah Teala onu da verecektir içinize. Bunu yaptığınız zaman o kişinin yerine kendinizi koyun. Ne hissederdiniz? Bir kişiye olanca kötülüğünüzde hakaretler ediyorsunuz. O da onun karşısında size sükunetle, sizi hiç kırmayacak bir tarzda en güzel sözü söylüyor. Ne yapacaksınız o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler? O kişiyi o vaziyette bırakıyorsunuz işte. Size öfkeyle davranan birisine siz hiçbir şey olmamış gibi ondan af dileyerek cevap verirseniz o kişinin yapacağı fazla bir şey yok.

ocurrió quizás. Deneyin. Nefret ettiğini göreceksiniz. Size kötü davranan insan, size hakaret eden insan, size bir cevap bekliyor. O cevap gelsin, siz de ona karşı bir sert davranışta bulunur. Ki o yeni bir hamle yapmak imkanım olsun. Mesela size ben yumruk atmak imkanım olsun. Ama siz ondan alt dilediğiniz anda her şeyi bitirdiniz. Balana bir tane iğne sapladınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani bu istikamette spiralin sizin gayretinizle, sizin nefsinizin gayretiyle ve karşı taraftakinin gayretiyle devamlı spiralin, öfke spiralinin yükselmesi lazım. Taraflardan biri biraz yükselecek, ikinci taraf biraz daha yükselecek, tekrar birinci salacak daha yükselecek, öfke spirali yükselecek. Burada kavgadan başlayarak ölüme kadar giden sonuçlar hasıl olabilir. Her şey mümkün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, ama daha birinci etapta siz karşınızdakinden af dilediğiniz anda film bitmiştir. O size karşı öfkeli davranan kişiye, ya anlıyorum ki bana karşı sevgi değil, nefret duyuyorsun. Anlıyorum ki bana karşı bir sevgisizlik var sende. Evet, ben bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Eğer sana karşı bir yanlış davranışta bulunduysam, bunun farkında olmadığım için yaptığımı düşünüyorum. Ama ben bunu bilmeliyim ki sana karşı en iyi davranışı sergilemeliyim. Ben Allah-u Teala'dan hep bu istikamette emirler alıyorum. Bunu yapmam lazım. Yani sadece sana karşı sorumlu değilim. Yaptıklarımdan seni üzmüş olmanın huzursuzluğu bir. İkincisi, ben Allah'a bunun hesabını nasıl vereceğim? Ama ben böyle olmak istemiyorum. Yaptığım yanlışlar dolayısıyla Allah-u Teala'ya devamlı kendimi haklı göstermeye çalışan bir insan olmak istemiyorum. Bunun için de hatalarımı bilmeliyim ve sana bundan sonra o hatayı yapmamaya çalışmalıyım. Ne olur bana hatalarımı söyle. Sevgili kardeşlerim, bunu söylediğiniz zaman o kişi için yapacak fazla bir şey kalmamıştır. Hazırladığı yumruğu ellerini açarak sıfırlayacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu söylediklerim birer realitedir. Denediğiniz zaman göreceksiniz. Her zaman Allah'ın tarafında olun. Sakın şeytanın tarafında olmayın. O zaman her devrede mutlu olursunuz. Yetmez. Sizden etrafınıza yayılan mutluluk başkalarını da mutlu eder. Öyle olun. Nasıl şu beni aydınlatan lambalardan iki tane var burada. Beni, bana gelen ışınlar beni nasıl aydınlatıyorsa siz de öyle olun. Birer aydınlık kendisi olun. Başkalarına mutluluk verin, onları aydınlatın. Onlara huzur verin. O zaman onlardan da huzurun size geri döndüğünü göreceksiniz. Yetmez. Allah-u Teala'dan da huzurun size geri döndüğünü göreceksiniz. Hadi el birliğiyle şeytanı alt edelim. Sevgili izleyenler, bu kanunları bildikten sonra şeytan size ne diyorlar hani halk arasında, hiçbir numara yapamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu sağlayın. En güzeli mutlaka sizin Allah ile beraber oluşunuzdur. Ondan size gelen mutluluğu siz de başkalarına ulaştırın. Şu etrafa ışık saçan lambalar gibi olun. Etrafınıza bütün güzellikleri verin. Her güzel şey sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu sevgimi sözlerimden, davranışlarımdan, gözlerimden okumanızı ne kadar isterdim. Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Duyduğunuz gibi
biraz evvel burada ezan okundu. Sevgili kardeşlerimiz burada iftar sofrasında ve hepsi bizim sohbetimizin gitmesini bekliyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu cümleler olarak burada inşallah sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırması dilek ve temennilerimizle hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanız için dualarımızla sözlerimizi inşallah bu kadar tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hay Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Allah bizleri niçin yarattı? Bu sualin cevabı Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim, mutluluk demektir. Bir insan Allah'a kul olmadıkça mutluluğu yaşayamaz. Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyen insanların hepsi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlara, yani tağuta kul olmaktan kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. İnsan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ruhlarını milaki kılmaya, Allah'a ruhlarını ilka etmeye karar vererek bunu gerçekleştirdiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a kul olmayı diledikleri ve diledikleri için de şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtuldukları açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a kul olmakla kulluk etmek aynı anlama gelmiyor. Genel anlatım standartlarında eğer bir insan namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa
bu kişi Allah'a kulluk ediyor. Yani buradaki kulluk müessesesi ibadet ediyor, ibadetlerini yerine getiriyor. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de, avid kelimesi de hepsi aynı kökten gelir. Elif ve dal. Abd. Kul demek. Abid, aynı kökten gelen abid kelimesi ibadet eden demek. İşte Türkçemize Allah'a kulluk etmek olarak kazandırılan müessese Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 şartını kim yerine getiriyorsa o kişi abid olarak kabul edilir. Aslında Allah'ın ölçülerine göre kabul edilmez. O kişinin zikir de yapması lazımdır. Abid olmak için. Allah'a kul olmak için. Abid denilen kişiler sünnetleri bıraktık bir kenara ama farzları mutlaka yerine getirenlerdir. Farzların mütevasına baktığımız zaman farzların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak örmüş ki bu tuzakta hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Eğer Allah Teala sevgili kardeşlerim bize Kur'an'ı öğretmeseydi ve hidayeti öğretmeseydi biz de herkes gibi Allah'a kul olmayacaktık. Sadece ibadet eden birisi olacaktık. Abd olmayacaktık, abid olacaktık. İşte insanlar bugün İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar. Ve de Allah'a bu suretle İslam'ın 5 şartıyla ibadet ediyorlar. Bugünkü din anlayışı onları abid standartlarına sokuyor. Ama bize göre bu eksik bir ibadet türüdür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri ihtiva etmiyor. İkisi de farz. Hele birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi abid olmaktan çıkarıp abd olmak kıvvetine sokan bir şey. Hadi bunu devre dışı bırakalım. Ama zikir, abid olmanın temel faktörüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki Habibim diyor onlara sahabeye sana vahyettiğimiz Kur'an'ı oku ve anlat, açıkla. Utlu, tilavet et. Ve namaz kıl.
Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi namaz kıldığı sırada namazla meşguldür. Namazla meşgulse hiç kimseye kötülük edemez o noktada. Ne münkeri hayatına karıştırır ne de fuhuşu. O sırada kişi bir şeyle meşguldür. Namaz adı verilen bir ibadetle meşguldür. O ibadetle meşgul olduğu sürece o kişi münkerle ve fuhuşla uğraşmak imkanının sahibi değildir. Çünkü namaz kılıyor, namazla meşgul. Öyleyse gerçekten namaz münkerden ve fuhuştan men eder namaz kılınan süre içerisinde. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Üç tane zikir geçiyor bu ayet-i kerimede. Birincisi Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kıraati de bir zikirdir. İkincisi namaz kılmak. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçüncüsü Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak. O da bir zikirdir. İşte zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anarak Allah'ın adını, ismini zikretmek. İşte bu zikrullah'tır. Üç şekilde gerçekleşir. Ya kişi sesle zikreder, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da sessiz zikreder, gene dudaklarını kımıldatarak diye. Bir üçüncüsü ise dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kişinin kalbindeki ritme ayak uydurarak Allah kelimesini kalbindeki ritme uygun olarak kalpten tekrar etmesi. Dilini de kımıldatmayacak, ses de çıkarmayacak ama kalbinin her çift atışında Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye dilini kımıldatmadan buradan kalbinden tekrar edecek. İşte o, bu tarzı bir tekrar onun adı zikrullah'tır. Sevgili kardeşlerim. Üçü de zikrullah'tır. Fakat bir insanı tasavvuf yolundaki ya da Kur'an yolundaki nihai hedefe, yani irşat makamının sahibi olmaya götüren üçüncü tarz zikirdir. Kalbi zikir. Zikrin kalp tarafından söylenmesi, dil tarafından değil, kalbin zikir yapması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah içinsiniz, Allah için yaşıyorsunuz. Böyle bir statüde hepiniz için söz konusu olan şey gerçekten Allah için olmak. Böyle bir husus içinse zikri kalbe indirmeniz temeldir. Öyleyse
Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse için başlayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. İster insan şeytanları olsun, ister cin şeytanları olsun ama şeytanın kuludur. Oysa ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı istiyor. İşte Allah Teala'nın dizaynında bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek ancak zikirle mümkündür. Kulluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu kulluğun başlangıcıdır. Sonra sevgili kardeşlerim, bu başlangıcı açtıktan sonra ikinci kesime ulaşılır mürşide. Tabiyet Allah'ı kul olmanın ikinci safhasıdır. Tabiyetle beraber vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapması söz konusudur. Neticede de Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Böyle bir noktada Allah'ın zatına ulaştığı noktada

üçüncü kulluğa kişi ulaşır. Allah'a kul olmak söz konusu olan budur. Öyleyse Allah Teala'nın bizi neden yarattığının sırrı açıkça ortadadır. Allah Teala ezelde hepimizi bir araya getiriyor. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını 1200 yıllık hayatında ne kadar çocuk olmuşsa, evlat olmuşsa hepsini, onların her birinin sırtından kendi çocuklarını, onların her birinin çocuklarını, o çocuklardan da onların vücuda getirdiği çocukları Allah Teala ortaya koyarak ezelde daha onlar dünyaya gelmeden kim bilir kaç bin yıl önce ezelde bütün Ademoğullarını bir araya getiriyor. Ve diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Evet dediler. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah-u Teala'ya evet dedik. Bunun hiç istisnası yok. Herkes oradaydı. Ezeldeki Eles bezminde herkes oradaydı. Ve Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine herkes cevap verdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyurdu ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, ben sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, ben sizlerden yemin istiyorum. Bana kul olacağınıza dair. Yani hepsindeki bütün afetleri yok edeceğinize dair, tasfiye olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza, teslim olarak benim kulum olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz hayattayken geri dönüp benim zatımda yok olmanız için, ifna olmanız için. İşte böyle bir dizaynla Allah Teala bizim üç vücudumuza da sesleniyor ve diyor ki sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz hepimiz Eles bezminde Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Yani ruhlar, veçler ve nefsler Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmekle vazifeliler. Bu bapta bir olay söz konusu. Onların üzerlerine aldıkları yemini gerçekleştirmeleri söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olayda
Allah-u Teala'nın iradesi de devreye giriyor ve bizim irademizden onun da Allah-u Teala'ya teslim olması konusunda misak alıyor. Bu Allah'ın ahdidir. İrademizin Allah'a teslimi Allah'ın ahdidir. Bizim mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen bir husus. Şimdi biz diyoruz ki Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Ve Allah Teala bunu açıkça üzerimize farz kılmış. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve ene buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

bana şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. İşte Allah-u Teala'nın bizi yaratmasının arkasında asli faktör olarak bu emir var. Allah'a kul olma emri, şeytanın hegemonyasından kurtulmak, şeytanın hakimiyetinden kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bu hedefe dayalı olarak yaratılmışız. Sadece bu hedefe yönelenleri Allah Teala sever. Ve Allah onların dostu olur. Ama bu hedefe yönelmeyenleri Allah Teala sevmez. Onlar tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olurlar. Fatiha suresine baktığımız zaman Allah'ın bizi gerçekten kul olarak yaratmak istemesi çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü diyoruz ki Fatiha suresinde ki bizim Allah'a müracaatımızdır, Allah'a yakarmamızdır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman olan ve Rahim olan. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman esması herkes içindir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsar. Onun ötesine tesir sahası oluşturmamıştır Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü, ruhun Allah'a ulaştığı gün. Dünya hayatını yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruh o kişinin vücudundan ayrılır, seyri sülükesinin bir yolculukla Allah'a ulaşır. Ulaştığı gün din günüdür. Ama aynı zamanda din gününü Allah Teala kıyamet günü içinde kullanıyor. Aynı zamanda din gününü mürşide tabi olduğumuz gün içinde kullanıyor. Öyleyse Allah Teala'nın kullandığı bu muhtevada kişinin din gününün sahibi olması Allah'a kul olmasıyla paralel bir olgu. 7 tane kulluk söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah'a kul olabilirler. Diğerleri olamazlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bundan sonra ne diyoruz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü diyoruz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse bütün insanlar bir hedefe dayalı olarak yaratılmışlardır. Allah'a
kul olmak. Bunun için yaratıldık. Allah'a kul olmak için ve Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a kul olmamız emrediliyor. İşte onunla iftar ederiz, onunla büyük mutluluk duyarız ki biz Allah'ın kuluyuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizi yarattı ve kulluğuna kabul buyurdu. Biz Allah'ın kulu olduk. Öyleyse Allah'a kul olmanın muhtevasında Allah'ın bize sevgi duyması, bizim de Allah'a karşı sevgi duymamız söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının dostudur. Amin olanların dostudur diyor. Amin olmak sadece Allah'a ulaşmayı dilersek gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanan bir insan Allah'a inanıyor diye Allah'ın kulu olamaz. O mümindir. Ama hak mümin olmamıştır. Hak müminler Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Cennete gidecek olan müminler hak müminlerdir. Allah'a inanmak bir insanı cennete ulaştırmak için yeterli sebep değildir. Her ne kadar insanlar kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cennete girecektir diye bir sözün ardına düşmüşlerse de bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır gelecekte diyor. Ama diyor o tartışma sırasında Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun oluşturduğu statü içerisinde ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor Allah Teala. Dilemeyen insan Allah'ın sevgisine muhatap olamıyor, layık olamıyor. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten
nura çıkarır. Çünkü amen olan kişi mutlaka 14. basamakta gören, işiten ve idrak eden bir kişi sıfatıyla mürşidine ulaşacaktır ve mürşidinin önünde tabiyeti gerçekleştirecektir. O zaman kalbinin içine iman yazılacaktır. İmanı artan bir mümin olacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar hak müminler değillerdir. Müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sadece inancın sahipleridir ve Allah'a kul olmayan bir insan Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. Yaratılış sebebimiz Allah'a kul olmak. İşte görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği bir olay söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği. Bu olay sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir mutluluk kaynağıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala böyle insanları seviyor, hak müminleri seviyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Ameni olan müminleri seviyor. Ve bu kişi kısa bir süre sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti sırasında ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Neticede de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İşte kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Seyri sülük tamamlandı. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılındı Allah Teala tarafından. Peki kim yaptı bu hedefe ulaşma işlemini? Biz yapmadık. Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. İşte dilemeyenler dalalette olanlardır. Allah'ın kulu olmayanlar dalalettedir. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama kim o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kendisine ulaştırmak üzere seçtiği kullarından, ki insanların %90'dan fazlası seçilir, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın bizi yaratma emrine itaat edenlerdir. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman Bakara suresinin 257. ayet kerimesindeki zulmetten nura ulaşmak söz konusu olacaktır. O kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerden oluşuyordu.
Nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkta, afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ama zulmet dediğimiz bu karanlıkların nefs tezkiyesi yoluyla ve tasfiyesi yoluyla önce yarıya indirilmesi, sonra da tamamen yok edilmesi söz konusudur. İşte bu hedefe yönelik olarak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde bir farklı dizayn oluşuyor. Bu minval üzere hedefe yürüyoruz. Nefsimizin kalbi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman %51 nura kavuşuyor. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Nurlar %80'i aşıyor. Daha sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Aydınlık %100 oluyor. İşte zulmetten nura götürmesi Allah-u Teala'nın. Ama ayet-i kerimenin devamı var. Devamı olduğu için buradaki nurlanma olayı, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki nurlanma olayı sadece yarıya kadar, %51 nur birikimine kadar. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bu nura çıkarma %51'e kadar. Ayet-i kerimenin arkasına bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُهْرُج۪ينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah diyor, amine olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Birinci bölümü. Şimdi bu ikinci bölüme giriyoruz. O kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Nasıl oluyormuş bu iş? Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerinde azalma başlarsa, bu azalma o kişiyi mutlaka devam ederse azalma, nefsinin kalbindeki afetlerin yeniden nefsin kalbine yerleşmeye başlaması söz konusu olur. Ve kişinin yarıya kadar aydınlanmış olan kalbi yavaş yavaş tekrar karanlığa geri döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah-u Teala'nın insanları zulmetten nura ulaştırması söz konusu. Ayet-i kerimenin bütününü alırsak yarıya kadar nura ulaştırması söz konusu. Eğer kişi bu noktadan sonra Allah'ın kulu olmaktan çıkarsa, Allah'ın yolundan saparsa, şeytanını kandırabilirse, o zaman bu kişinin kalbi %51 nurdan gene %0'a doğru geri döner. Geri dönüş devam ettiği sürece mutlaka kalbin içindeki nurlar sıfıra ulaşacaktır. Öyleyse bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirden vazgeçmemelidir. Bu istikamette o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın emrini gerçekleştirmektir. Yapsaydı görevini, bu kişinin nefsi önce tezkiye olacaktı, %51 nurla dolacaktı. Bu kişi yoluna devam edebilirse zikrini bıraktığı yerde, yerden aşağı doğru düşmesine müsaade etmeksizin, aynı seviyede tutabilmesi veya daha güzeli yavaş yavaş zikrini arttırabilmesi söz konusuysa, o kişi hiçbir zaman düşmez. Ve ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Devam ederse, zikrini arttırırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder.
Öyleyse Allah'ın bizi yaratmaktan muradı, ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz ve bizi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesi. İşte iradenin teslimi bir insanın kulluğunun sonudur, en üst boyutudur. Herkes için ulaşılabilecek olan merhaleler burada tamamlanır. Ama bu herkesin ötesinde Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Veli Resulleri, Kavim Resulleri, Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Peygamber Resuller. Onlar bu irade tesliminde ötesindedirler. Bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala tarafından seçilirler ve bir gün bir olgunluk kademesinden hareketle onlar sorumluluklarını mutlaka müdrik olurlar. Allah-u Teala onları o sorumlulukları içerisinde değerlendirir. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Allah-u Teala bizi Allah'a kul etmek için yaratmış. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek seviyedeki Allah'ın kulları hüviyetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Açıklamasının mahiyeti tamamen unutuldu. Neye çevrildi? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretendire çevrildi.

Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz söylediği söz asıl anlamından çok uzaklara, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir hüviyete ulaşmış. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Peki ne olmuş? Ne olduğunu söylemeden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir sözüne ulaşalım. Sizden en hayırlınız Mehdi aleyhisselam'dır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neden diyor bunu? Çünkü diyor o, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu sizlere öğretecek. İşte bugün Mehdi aleyhisselam görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor. Tilavetini değil. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değil. Onun yaşanmasını istiyor. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Ne varmış ki Kur'an-ı Kerim'de? Ne yokmuş ki? Biz soralım. Olmayan bir şey var mı acaba Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor Allah Teala? Biz bu Kur'an'a hiçbir şeyi eksik bırakmamak kaydıyla her şeyi dahil ettik diyor. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e hiç her şeyin sığması mümkün olur mu diye Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının, bir de ruhunun olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Lafızda olmayan her şey ruhta var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne kadar karanlık kelimesini kullanmışsa, o kadar aydınlık kelimesi kullanmış. Ne kadar gündüz kelimesi kullandıysa, o kadar gece kelimesi kullanmış. Ne kadar yerler kelimesini kullandıysa o kadar gökler kelimesini kullanmış. Yani bir merkezden ister sağa ve sola doğru eğer bir lafız koymuşsa o noktadan şu kadar uzağa gene aynı noktadan o kadar uzağa onun tam zıttına onun tersi olan manayı da koymuş Allah-u Teala. Merkezden aynı uzaklıkta ne kadar negatif varsa Kur'an-ı Kerim'e giren o kadar da pozitif var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İşte orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden müzikle Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O kadar. Allah-u Teala Kur'an'ı camilerde okunsun diye, ölülerin arkasından Yasin okunsun diye, sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel
müzikal standartlarda okunsun diye değil sevgili kardeşlerim. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ile ve emirlerinin, Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye insanlara aranızda en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'da ne var ki? Kur'an'da 7 safa var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim, 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim, 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safa. İrşad olmak, 6. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. safa. 7 safada 4 tane teslim içeriyor Kur'an-ı Kerim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi bu kadar. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani Kur'an-ı Kerim boşuna inmemiş. Bütün ilimlerin muhtevası orada, Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in sırlarına dikkatle bakın. O Kur'an-ı Kerim ki, onun manasına varan, o manayı kendinden öğrenmemiştir. Manasına varabilen kişiye Allah öğretmiştir. Öğretmiştir de o kişi onun manasına varmıştır. İşte şu anda şu dünyada verilen gezegen üzerinde Kur'an'ın ruhuna en çok nüfuz eden biziz. Biz bunu kendiliğimizden mi öğrendik? Hayır. O ruhuna girmeyi Kur'an-ı Kerim'in ve ruhunun neler ihtiva ettiğinin öğrenilmesini Allah bize nasip kıldı. Hepsini O öğretti. Allah öğrettiği için biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Bir insanız sadece. Gaybı da bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'i de doğru dürüst okuyamayız. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama Kur'an'ı hem lafzıyla hem ruhuyla şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz bir hiçiz ama bu hiçe Allah öğretti. Kur'an'ın lafzını öğretti. Kur'an'ın ruhunu öğretti. Öyleyse Kur'an'ın tilavetini biz beceremeyiz. Okunması bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Güzel bir şey değil mi? Güzel bir şey. Ama ne kadar faydalı. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmekle Kur'an'ın tilavetini öğrenmek aynı şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah bize Kur'an'ın hem lafzını, kelimesel yapısını hem de o kelimesel yapının arkasındaki 7 tane ruhu öğretti. Öğretirse ne olur? Ancak öğretirse bir insan hem kendisine hem de etrafında o lafzı ve ruhu öğrenmek isteyen herkese onu öğretebilecek olan bir yeteneğin sahibi kılınır.
Allah-u Teala tarafından. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden aranızdaki en sevdiğim kişi benim soyumdan olan Mehdi'dir diyor? Neden? En çok sevdiğim Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir diyor. İşte bu devir. Bu devir hidayetin gelişme devridir. Ve bu devirde hidayetin dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Hidayet insanlar tarafından doğru yol olarak bilinirken, ruhun Allah'a hayattayken ulaşması herkes tarafından, din alimlerinin hepsi tarafından 22 tane Kur'an-ı Kerim'de gizlenmeye çalışılırken, açıklanmaya değil, sözlerime dikkat edin sevgili kardeşlerim, gizlenmeye çalışılırken, Allah bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'daki ruhu öğretti, Kur'an'daki teslimleri öğretti. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim kılınması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiç kimsenin kurtulamayacağı bir ortamda Allah Teala bize hidayeti öğretti. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretti. Ruhun hidayetini, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayetini, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayetini, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayetini, iradenin Allah'a teslimi olarak öğretti. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bu bağlamda eksikliğin bütün kanatlarda olan insanlarda ve cemaatlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki tasavvufu yaşayanlar da tasavvufun emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiyeden ibaret olduğunu zannetmeleri söz konusu. Halbuki bu 7 tane nefs kademesini geçiş, nefsin kalbinin sadece %51'ini aydınlatır sevgili kardeşlerim. Ondan sonraki kesimde bu %51, %80'e varmadan kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. %100'e varmadan kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Öyleyse ilmi mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı kişiden alacaksınız. Başkaları bilmiyorlar ki size öğretsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi çok ama çok seviyoruz. Bu sevdiklerimiz arasında en çok sevdiklerimiz tasavvufu yaşayanlardır. Onlar bizimle, sadece onlar aynı paralelde.
Ötekiler dinlerini unutmuşlar. Ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında da ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında ifna olarak, fena fillah makamında Allah'a teslim olacağını söylüyor. Vuslat teslim değildir. Vuslat ulaşmaktır. Vasıl olmak kelimesinden gelir. Vasıl kelimesinden gelir. Ama ruhun Allah'a teslim demek, Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhun ifna olması, yok olması, kişinin fena fillah makamının sahibi olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Abdülhak Hamid'i hatırlayın. Kur'an'dan alıp diyor hakikati insanlara öğretmeliyiz. Bab-ı Ali'deki din öğreticilerinin bir ümmi koğuşu, yani okuma yazma bilmeyen insanların koğuşu olduğunu söylüyor. Bakıyoruz ki Kur'an'ı biliyor. Çünkü Vel Asr suresini almış ele diyor ki Vel Asr suresi bize ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de teslimini anlatır diyor. Hepsini muhtevidir diyor. İnsanlar bugün ruhun Allah'a teslimi nedir? Fizik vücudun Allah'a teslimi nedir? Nefsin Allah'a teslimi nedir? İradenin Allah'a teslimi nedir? Kur'an'da hangi ayetlerde geçiyor? Bu konuda hiçbir bilgileri yok. Övünebileceğimiz bir taraf var. Din alimlerimizde çok güzel ve üst standartlarda bir ilim gelişmesi olmuş. Fıkıh konusunda mükemmel bir statüyle karşı karşıyayız. Biz onlara o konuda hayranlık duyarız. Gerçek anlamda çok başarılılar bizim de. Onların yanında çok cahil kaldığımız bir ilim dalı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Allah bize fıkıh öğretmedi. Ama Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa o konudaki açıklamalar, onları biliriz. Nitekim Kur'an tefsirimiz, Allah eğer bir engel koymazsa gelecek senenin sonuna varmadan inşallah 19 cilt olarak tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla biz onu sadece gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Allah Teala eğer o konudaki engelleri kaldırırsa biz bunu gerçekleştirebiliriz biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in şu anda 10. cildini basmakla meşgulüz. Ve 9 cildin 7'sinin de lafzı tamamlanmış durumda. Yalnız kitap haline getirilmesi kalıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere 10.000 sayfa civarında 19 ciltten oluşan bir Kur'an külliyatı sunmak istiyoruz. Sadece Allah'tan aldığımız ilimle.
Başka alimlerin söylediklerinin sadece Allah'ın söylediklerine bir örtü olduğunu, onu anlaşılmaz hale getirdiğini tespit ettik. Ve o bizi can evimizden yaraladı. Bunca insan Kur'an-ı Kerim meali vermiş sevgili kardeşlerim. Hep lügat anlamlarından hareketle böyle bir olay hiç kimseyi hedefe götüremez. Lügatlar sadece manayı söyler. Ama onların aksiyonlar olarak o manaların, o kavramların aksiyonlar olarak devreye girmeleri, yani görev yaptıkları konu her neyse, o konudaki bilgilerini Kur'an'ın içerisinde bütünüyle yakalamak, bütünü o konunun içinde açıklamak. İşte Allah Teala bize bunu öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün sırlar onun içindedir. Ve başkaları bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Biz öyle bir çalışmada hiç bulunmadık. Yani başkalarının yazdıkları kitaplardan aman onlar ne yazmışsa biz de yazalım diye hiçbir alıntıya girmedik. Tam aksine Allah'ın bize öğrettikleriyle onların kitaplarını karşılaştırdığımız zaman arada bir uçurumun mevcut olduğunu gördük. Çünkü hepsi kendilerinden evvel gelen alimlerin söylediklerine esir olmuşlar. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an'ın temel kavramlarının hepsi kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş her şeyden evvel. Mürşide ulaşıp tabiiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim kaybolmuş. Veçi, fizik vücudu teslim kaybolmuş. Nefsi teslim kaybolmuş. Muhlis olmak kaybolmuş. Salih olmak kaybolmuş ve iradeyi Allah'a salih olunca teslim etmek kaybolmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün temel kavramları yok olmuş. Geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı. İblisin insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç bir tuzağı bütün insanların tatbik ettiği bir noktaya nasıl ulaştırdığını Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, vasıtaları hedef haline getirmiş, hedefleri de yok etmiş. Hedef 7 safhada 4 tane teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yok sevgili kardeşlerim İslam öğretisinde. Alın, Kur'an'ı bir kenara bırakın, insanların bugün yazdığı kitaplara bakın, asırlardan beri yazılan kitaplara bakın. İnsanların elleriyle yazdığı kitaplar ve de Kur'an'ın temel hükümlerinin hiç mevcut olmadığını göreceksiniz. Fıkıh konusunda Kur'an'ı en güzel şekilde ifade eden birçok kitap bulabilirsiniz. Ama onun dışına çıktığınız zaman her şeyin nasıl tarumar olduğunu görürsünüz.
Bakın bakalım. Ne demişler insanlar? Resul ve Nebi kavramları konusunda Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan bir sürü zırva uydurulmuş. Ve de kavramlar böylece yok edilmiş. Akaid bu sebeple yanlışlarla dolu bir öğretim müessesesidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün öğrettiklerini Allah'ın kendisine yadırdı, Kur'an-ı Kerim'den öğrendi ve öğretti. Her konuyu Cebrail aleyhisselam'dan sordu ve o cevabı da öğrenerek insanların hepsine, sahabesine, sevgili sahabesine öğretti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsediyoruz. İşte o Kur'an-ı Kerim. İnsanlar tarafından unutulmuş, hatta şunu da demek mümkün, unutturulmuş. Çünkü bütün ilim Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Ama insanların ona bakmasını engellemiş iblis. Demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biz de Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i daha ilk öğretmeye başladığı noktadan itibaren etrafımızdaki bütün kardeşlerimize açıklamalarda bulunduk. Birçok alim geçinen kişi bize geldi ve sen kim? Kur'an-ı Kerim açıklaması kim dediler. Biz de onlara bizim bu ilmi bilmediğimizi, Allah bize ne kadarını öğretirse sadece o kadarını öğretmekte olduğumuzu söylediler. Söyledik. Onlar da dediler ki, yani sen Allah-u Teala'dan vahiy mi alıyorsun? Biz de dedik ki, evet. Allah-u Teala bize öğretiyor. Ne zaman ki öğrettiklerimizin, Allah'ın öğrettiklerini biz de etrafımızdaki insanlara öğretiyoruz. Öğrettiklerimizin kendi ölçülerine uymadığını ama Kur'an'a tam olarak uyduğunu gördükleri zaman gelip bizi tebrik ettiler. Sevgili kardeşlerim, çok insan bu konuda bize ulaşmıştır. Allah yolunda yaptığımız hizmetten dolayı bizi tebrik etmiştir. Ama toplumun çok büyük bir kısmı bizi bir sahtekar olarak tanımıştır. Sahte peygamber. Ama benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, binlerce defa size bu televizyondan, vaktiyle başka televizyonlardan, yahu diyoruz biz peygamber değiliz, biz nebi değiliz. Allah'ın bize yazdırdığı kitap bir şeriat kitabı değildir, bir sohbet kitabıdır. Allah-u Teala bizden evvel kaç tane velisine bunu yazdırmış, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine yazdırmış, Yunus'a yazdırmış, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine yazdırmış, Abdülkadir Geylani Hazretlerine yazdırmış, Eşref Rumi Hazretlerine yazdırmış. Bizim onlardan farkımız ne? Farkımız Allah-u Teala'nın bizi risaletle görevlendirmesi, bize yazdırdığı kitaba Risalet Nurları adını vermesi. Ne yazık ki Risaleti peygamberlik meselesi zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın temel unsurlarından hiçbir şey kalmamış geriye. Her şey insanların yanlış öğretileriyle çığırından çıkmış ve yanlış bir fonksiyon eda eder duruma gelmiş. İşte bugün İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartının 5'i de vasıtadır. Namaz kılmak vasıtadır, oruç tutmak vasıtadır, zekat vermek vasıtadır, hacca gitmek vasıtadır, kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır.
Neyin vasıtası? Dinin vasıtası. Peki hedefler nedir? Hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıp tabiyetle ikinci safhaya ulaşan, ki birincisinde birinci kat cennetin, ikincisinde ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Sonra ruhun Allah'a teslimiyle birinci devrenin son bulduğu bir olaylar dizisi. Allah Teala hem bunu üzerimize farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağına dair Kur'an-ı Kerim'de garanti veriyor. İşte iki ayet-i kerime, birisi Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla ilgilenmez diyor. Ama dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnner hüda hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıktığı bir devrede yaşıyoruz. Bu devreye dikkatle bakın. İnsanlar Allah'ın bütün güzelliklerini zaman içerisinde yok etmişler, mahvetmişler. Ve neticede Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümlerinin yok olduğu, hedeflerin yok olduğu ve vasıtaların hedef haline getirildiği bir sonuca ulaşmışız. Bir defa daha söyleyelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmek için mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen vasıtalardır. Yetmez, vasıta olarak da noksan. Bu beş tane vasıtaya mutlaka altıncı vasıtayı eklemek mecburiyetindeyiz. O zikirdir. Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Hem zikir farzdır, hem günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Zikir en büyük ibadettir. Ama İslam'ın beş şartı arasında yok. En büyük ibadet midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu diyor onlara, sahabene oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek,
Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Nereye ulaştık? Din adına 4 senelik üniversitelerde okutulan ilimler hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Götürmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ مِنْ نَارُ وِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık değil mi? Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Detaylara girmeyeceğiz. Ama bu kadar asli unsuru söylemek yeterli ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse İslam'ın 5 şartını ömür boyu yapsalar hiçbirisi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemedikçe. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onu mutlaka cennetine alır. Daha dilediği anda alır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Dilemeden ölürse kişi, o zaman da günahlar o kişinin yaptığı bütün ibadetlerden kazandığı derecelerin hepsi yanar. O kişilerin amelleri boşa gider. İkisini de gösteren iki ayet-i kerime. Birincisinde Allah Teala buyuruyor ki, Kehf suresi 105. ayet-i kerime, kim diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Adam 70 sene ömrü boyunca 5 vakit ibadetini yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ömrü boyunca 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş. 65 sene bu işi yapmış, 80 yaşında da ölmüş. Bu adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba 3. kat cennet mi, 4. kat mı yoksa 5. kata mı Allah Teala beni alır diye hesaplar yapıyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. Neden diyor benim ümmetimin arasında en hayırlısı Mehdi'dir diyor. Çünkü Allah ona bütün ilmi öğretmiştir. İnsanların unuttuğu ilmi, bugünkü okullarda öğretilmeyen ilmi, biz hidayetin gerçekte Kur'an'a göre ne olduğunu anlattığımız güne kadar bu dünya üzerinde hiç kimse hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak değerlendirmiyordu. Çünkü böyle bir şeyden kimsenin haberi yoktu. Allah Teala bize öğretmeseydi gene olmayacaktı.
ise hidayet konusu Kur'an'dan kaybolmuş, yok olmuş insanların bu konudaki dizaynı

İşte insanlar arınızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğretendir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Kur'an'ın tilavetini öğreniyor ve öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsediyor. Hayır, ondan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır diyor. Sonra da açıklıyor, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir diyor. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek diyor. Biz kitaplardan mı okuduk da bunu öğrendik? Hanginiz herhangi bir kitap gösterebilirsiniz? İslam'ın yedi safhasını gösteren, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesinin, Kur'an'daki yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu gösteren ayetleri dünya üzerinde başka kim biliyor ki? Sadece o kadar mı? Allah'ın bize öğrettikleri sadece o kadar mı? Hayır. Yedi safhanın yedisinin de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala ondan evvel Hazreti İsa zamanında da yedi safhanın yedisinin farz olduğunu söylüyor İncil'de. Ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olan bütün havarilerin yedi safhanın yedisinde yaşadığını ispat ediyor İncil. Bir adım daha geriye gidiyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Tevrat kesin olarak ispat ediyor bunu. Yeter mi? Hayır, yine yetmez. Bu yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu yazıyor Tevrat. Nereye ulaştık? Üç kitaba da Allah Teala onlar nurdur diyor. Onlar Allah'ın hidayet rehberleridir diyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. O zaman şimdi bütün bunları Allah Teala bize öğrettikten sonra aranızdan kim çıkıp da bize dinler vardır, İslam başka bir dindir, Hristiyanlık başka bir dindir, Yahudilik başka bir dindir diyebiliriz. Diyebilirler. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Dinler hiç olmamıştır. Sadece bir tek din var olmuştur. Puta tapmak bir din değildir. Dinler yoktur. Dinde tekamül de yoktur. İslam ne son dindir, ne en mütekamül dindir, ne de başka bir din vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Hazretlerinden de evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve neden Allah Teala acaba babanız İbrahim diyor? Çünkü Kur'an'ın bütün hükümlerini Hazreti İbrahim söylüyor. Tevhid diyor. Vahdet diyor. Ve teslim diyor. Allah tektir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vardır diyor dinin içinde. O tek toplumun dışındakiler hiçbirisi Allah'ın yolunda olanlar değildir diyor. Kurtuluşa da ulaşamazlar diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'tan öğrendiği teslim, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Yani bugün size bizim öğretmekte olduğumuz dört tane teslim. Aranızdan hanginiz bize bir başkası daha bunları söylüyor diyebilir? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aranızda en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'in
lafzını ve ruhunu öğretendir, Kur'an-ı Kerim'i öğretendir demekten neyi kastettiğini şimdi hepiniz bütün boyutlarıyla anlamış bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatini demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i, yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Arkasından da diyor ki, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelen, bizden olan Mehdi'dir diyor. Bu iki kavramı yan yana getirdiğiniz zaman bugünkü gerçeklerle karşı karşıyasınız. Bugün Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğreten dünya üzerinde bir tek kaynak var. O kaynak biziz. Biz bu ilmi Allah'tan aldığımız için sizlere bunları anlatabiliyoruz. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yoktu. Bugün de bizim için Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yok. Allah-u Teala bize sadece Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Başka alimlerin öğrettiği standartlarda değil, onların öğrenemediği standartlarda, öğrenmelerinin mümkün olmadığı standartlarda, çünkü onların hepsi kendilerinden evvel gelen alimler neyi söylemişse sadece onları sizlere ulaştırabilirler. Ama biz Allah'ın bize öğrettiği, onların hiçbir zaman ulaşamayacakları bir sonucu size açıklıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun öğretilmesi asıldır. Temel konu budur. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize onu öğretti. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hakikatleri sizlere ulaştırmanın büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşayarak bu büyük mutluluğu oluşturmaktan, buna sebebiyet vermekten, bunu vücuda getirmekten kâm alarak huzur içerisinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bize başlıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Selavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sizleri izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Kur'an'ı koyduğu birçok kavram var. Bu kavramların zaman içerisinde değişikliğe uğradığını görmenin hüznünü yaşamaktayız. Kur'an'daki gerçek anlamlar kaybolmuş ve insanlara farklı bir dizayn ifade eden, asıl ifadesiyle, asıl anlatımıyla insanları Allah'ın yolundan saptıran sonuçlar çıkmış ortaya. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de derecattan bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba nedir bu derece? Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Eğer işlediğiniz işlemler Allah'ın emirlerini yerine getirmekse veya yasak ettiği bir fiili işlememekse, o takdirde derecat kazanırsınız. Allah'ın emrettiği bir fiili işlemezseniz, onu yerine getirmezseniz veya yasak ettiği fiili işlerseniz, yasak etmesine rağmen işlerseniz, her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hayatınızın her saniyesiyle ilgilendiğini düşünmelisiniz. Şu kainat üzerinde derecat açısından birbirine eşit olan iki kişi hiçbir zaman olmaz. Yani nasıl olmaz? İki kişi aynı seviyede belli bir zaman parçası kalamazlar. Birkaç saniyede her şey değişir. Düşünün ki yüz binlerce basamaktan ibaret bir spektrumun içinde derecat sıralamasına tabi tutulursunuz. İşte bu derecat standartlarında sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan şey, devamlı derecatın değişmesidir. Öyleyse nasıl bir işlem bu? Nasıl bir işlem ki devamlı derecatı değiştiriyor? Sevgili izleyenler, derecatın devamlı değişmesi söz konusu. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Şöyle bir düşünceyi hiç aklınıza getirmeyin. Ben şu anda ibadet etmiyorum. Tabiatıyla derecat da kazanmıyorum. Ama hiçbir kötülük de işlemiyorum. Öyleyse derecat kaybetmemem de söz konusu. Ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Yanlış sevgili izleyenler. Bu mümkün değil. Eğer derecat kazandıracak bir şeyler yapmıyorsanız o zaman derecat kaybediyorsunuz. Bunun manası ne demek istiyoruz? Aslında söylemek istediğiniz şey son derece açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Veskül ismi Rabbike ve tebettelineyi tebtila buyuruyor. 28'de. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.
Ama Ahzab suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminu yeskülallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani her gün zikriniz günün yarısı

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bu devamlı zikir emri Eşkurallâhe kıyamın kuvveden ve alâ cunubim emri, ayaklarken de, otururken de, yanış yatarken de hep Allah'ı zikredin emri, insanları bir yere ulaştırır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en güzele ulaştırır. Nefsin kalbinin tamamıyla temizlenmesini daim zikre ulaşıldığı zaman ve nefsin kalbinde hiç afet kalmamasını itiraz eder, sonuçlandırır. İşte Allah-u Teala daim zikri farz kıldığı için zikir yaptığınız sürece derecat kazanmanız söz konusu olduğu cihetle zikir yapmadığınız zaman da devamlı derecat kaybedersiniz. Diyelim ki ölçü her saniye için bir derece olsun. Allah-u Teala kaybettiğiniz derecelerden daha çoğunu kazanmanız için her zaman size imkanlar hazırlamış. Kim Allah-u Teala'nın yoluna girerse, ruhunu Allah'a ulaşmak istikametli yola çıkartırsa, bu kişinin kazandığı dereceler 1'e 700 oluyor sevgili izleyenler. Yola çıkardığı anda 1'e 100. Birinci kata kadar böyle. İkinci kata ulaştığı zaman ruh 1'e 200. Üçüncü kata ulaştığı zaman 1'e 300. Dördüncü kata ulaştığı zaman 1'e 400. 5. 6. 7. katlarda 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse ...500-600-700 kata ulaştıran sisteme biraz daha yakından bakalım. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'ın yolundadır. Yani ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmışlardır. Ve kendilerine Allah'ın nimetlendirdiği şeylerden başkalarını infak ederler. Onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir taneler grubu kadar ihsanda bulunur diyor Allah'ta. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan şey nedir? Allah'ın güzelliklerini yaşaman. Ve Allah-u Teala Allah'ın yolunda olmak kaydıyla ruhun sırat-ı müstakim üzerinde olması kaydıyla ki bu kişinin mutlaka yaşına ulaşmış olmasını kesinleştirir ve yetmez. Böyle olan kişilerin arasında da infak edenler için Allah'ın kendisine verdiği maddi nimetleri, para gibi, mal gibi, mülk gibi onlardan

0: Başkalarına infak etmeyin. Aynı zamanda Bakara Suresi'nin 177. ayet-i kerimesine göre kişinin para olarak birini mutlaka vermesini ifade eder. Ve bunun ötesinde Allah'ın ihsan ettiği manevi değerlerden, Allah'ın manevi ilminden hissedar olanların bunu başkalarına istek sahiplerine mutlaka aktarması gerekir. Bu da infaktır. Öyleyse infak yani nafaka verme meselesi sadece maddi standartlara dayalı bir olgu değildir. İnfakta manevi standartlar da var ve geçerli sevgili izleyenler. Öyleyse böyle bir düzenin sahibi olan insanlara ne diyor Allah Teala? Ben size 700 kat ihsanda bulunurum diyor. Kim meşhuruna ulaştığı zaman ne alır derecat olarak? Evvelce durum nedir? Ona bakalım. Ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvelce Allah Teala'nın herkese ama herkese bir hediyesi var. Bütün insanlara. Bir tek derecat kazandıkları zaman yani yaptıkları işler bir tek derece kazandırdığı zaman onlara ölçüsü bu iken Allah Teala herkese mutlaka bunun 10 katını verir. Oysa ki bütün günahların karşılığı misliyledir. Yani bir derecelik bir günah işleyen bir kişinin hayat kitabına, rakamlı kitabına, yani hayat filmine, üç boyutlu olan hayat filmine bir derece yazılır. Bu kişi üç derece kaybederse üç derece yazılır. Kaybettikleri gerçek anlamda yazılanlarla daima eşdeğerdir. Hiçbir zaman kişinin kaybettiği dereceden daha fazlası ona yazılmaz. Ama insan nasıl törpülü bir mahluk ki sevgili izleyenler ve dinleyenler bir derece kazandığı zaman kim olursa olsun dünyadaki en kötü insan olsun yine de Allah Teala 10 katını veriyor ona. Affa layık diyor bu 10 katını vereyim. İnşallah kendisi düşünürü yapar ve kurtulur. Ama sevgili izleyenler kim Allah'ın yoluna girerse girdiği an yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin olan bir kişi. Mürşidine ulaştığı an o kişinin kazandığı derecelerdeki oran bire ondan bire yüze çıkıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir başağında birinci başakta kişi 100 buğday, 100 tane var. Sonra bu nefsi emmare kademesinin devam ettiği bütün statülerde böyle. Ne zamanki kişi nefsi levvameye ulaşır, yani ruhu ikinci kata ulaşmak için hak kazanır, o zaman o kişiye Allah-u Teala kazandığı her dereceye karşılık 200 katını veriyor. Ve böylece nefsi mülkime 300 kat, nefsi mutmainne 400 kat, nefsi radiye 500 kat, nefs-i maddiye 600 kat, nefs-i tezkiye 700 kat. Ve katlar bu standartlar altında devam ediyor. Bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, zikir yapmıyor. Yapmadığı sürece her saniye derece kaybeder. Bu kaybedilen derecelerin hesabı kolay olsun diye her saniye bir tek derece olduğunu düşünelim. Öyle kabul edelim. Bu kişi bir derecesine karşılık 700 derece kazanan birisi olsun. 24 saatlik bir zaman devresinde 23,5 saatini zikretmeden geçirsin. Her saniye için 1 derece kaybedecekti. Öyleyse 1 saatte 60 dakika var. 1 dakikada da 60 saniye. Demek ki her saat 3600 derece kaybedecek kişi. 10 saatte 36.000, 20 saatte 72.000, ilerliyor 84.000 derece kaybedecek bu kişi. 24 saatlik bir zaman devresinde 23,5 saatinde bunu kaybetmiş. Son yarım saat bu kişinin zikrettiğini düşünün. Zikretti. Dakikada kazandığı 60 derece, 1 saat olsaydı 3600 derece kazanacaktı. Yarım saat çalıştığına göre 1800 derece kazanacak. Ama onun 100 katını kazandığı an derece. 10 katıysa 100 katıysa 180.000 derece. Öyleyse bu kişi daha 1'e 100 kazanmaya başladığı andan itibaren yarım saatlik bir zikri onun 23,5 saatte kaybettiklerinin ötesine geçiyor sevgili izleyenler, izleyenler. Allah-u Teala Allah'ın yoluna girenlere böyle bir sarsılmaz kale ihsan etmiş. Onların kurtuluşlarını garanti altına almış. Bu garantinin birinci cephesinde o kişiye verdiği bu 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çıkan derecat sistemi var. İkincisi de o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi. Yani negatif dereceleri pozitif dereceler haline getirmesi söz konusu. Hepinizin her saniyesi size görevli kılınan, sizin için görevli kılınan iki grup kiramen katibin meleklerince filme alınır. Bu film bir sizin kendi davranışlarınızın filmidir. İki sizin düşüncelerinizin filmidir. Ve düşündükleriniz ve davranışlarınız arasında bir farklılık var mı yok mu hayatınız boyunca böyle tespit edilmiştir. Öyleyse size bu anlamda kıl kadar zulmedilmesi mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada insanların neler düşündükleri belli değil. Ama kiramen katibin melekleri onların düşüncelerini bilir, onu da filme çeker. Niçin yapıyor Allah Teala bunu? Kul suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki ya düşündüğün gibi ol ya da olduğun gibi düşün. Ya düşündüğün gibi davran ya da davrandığın gibi düşün. Öyleyse düşüncelerimizle onları kuvveden fiile çıkarmamız, hareket haline geçirmemiz arasında mutlak bir ilişki var. İşte kötü niyetli insanların düşünceleriyle davranış biçimleri birbirine ters olur. Onlar hep başkalarını aldatmak peşinde oldukları için aldatmayı düşünürler ve davranış biçimleri başkalarına karşı hep hakikatleri göstermemek şeklinde tecelli eder. İşte böyle bir insan olduğu gibi davranamayan bir insandır. Ve kazandığını zannettiği yerlerde bile kaybeder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, konumun burası. Bütün insanlara haksızlığın mümkün olmamasını ispat edecek olan kesin bir noktadır. Çünkü herkes kendi fiillerinden sorumludur. Bunun için de düşünce sistemiyle kişinin davranışlarının aynı olması lazım. Yani insanları aldatmayacak bir dizaynın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Eğer aldatmayı düşünmüşse, aldatmışsanız düşünceleriniz ve fiilleriniz negatif istikamette aynı olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarına dost gibi görünüp de görüntünüz onu verirken siz onların sizin için dizayn ettikleri güzellikleri negatif istikamette kullanırsanız, düşüncelerinize şeytanın size verdiği ilhamlara tabi olursanız, o zaman kaybedenlerden olursunuz. Başkalarına değil, kendinize yazık edersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin için birçok kiramen katibin meleğinin vazifeli kılındığını bilmenizi istiyorum. Her an, her hareketinizi filme alırlar, davranış biçimleri olarak. Yetmez, düşüncelerinizi de alırlar. Hangi fiili, hangi düşünceyle yaptınız? Hani bunu hep basit bir misalde veririz. Deriz ki demir yolunda ayağı sıkışmış birisini başka birisi geliyor, ayağını kırarak kurtarıyor. O sırada gelmekte olan tren o kurtarmasa o kişiyi öldürecek. Bunun muhakemesi yapılırken burada iki tane sebep olabilir. Kişi gerçekten o ayağı kırmak mecburiyetindedir. Başka türlü kurtarması mümkün değildir. Bir. İki. Kişi ayağı kırmadan da kurtarabilir. Ama o kişiye karşı, kurtardığı kişiye karşı kin duyuyor. Ondan bir nevi intikam almak gereğini duyuyor. Ama aynı zamanda da kahraman olmak istiyor. İkisinin de gerçekleştirmesi nasıl mümkün olabilir? Hem ayağını kırar, hem kişiyi kurtarır. Kişinin hayatını kurtardığı için derece kazanır ama ayağını kırdığı için kaybeder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer dışarıdan bakarsanız olaya bir kişinin hayatının kurtulması söz konusudur. Bu mükafata layık bir olaydır. O kişinin hangi kasıtla onu kırdığını tespit edemezsiniz. Ama düşüncelerini filme çeken meleklerin onu kırmaktan muradının ne olduğunu açığa çıkaracaklar da kesindir. Öyleyse oradan hiçbir şeyi saklayamazsınız. Her şey apaçık ortalıktadır. Ne düşündünüz, ne yaptınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yol pişmanlık duyanların yoludur. Yaptığı hatalardan pişmanlık duyanların yoludur. Affedilmeleri her zaman geçerlidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu derecat sistemine dikkatle bakın. Hiç kimse için Allah'ın kararlarının yanlış olması mümkün değildir. Çünkü o kişinin hangi fiili, hangi sebebe dayalı olarak yaptığı kesindir. O kişi, söylediğimiz, misalini verdiğimiz kişi, kurtardığının ayağını kırmadan kurtaramıyorsa, yapılması lazım gelenin en güzelini yapmıştır. Eğer ayağını kırarak kurtarıyorsa, ama kurtarması zaruri değilse, aralarında olan bir kin sebebiyle bunu fırsat bilerek özellikle yapmışsa, o zaman farklı bir yöntemle kişi mahkemeye alınır. Anında kiramen kertibin melekleri ellerindeki mizanın gereği olan derecatı mutlaka oraya yazarlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü size teslim edilecek mizanlarınız. Bu mizan öyle bir nesne ki İnsanların yapabilecekleri ne kadar fiil varsa hepsini ihtiva eder. Sonsuz sayıda fiili. Bu fiilin hangi standartlarda, aklın hangi emriyle tahakkuk ettiği ayrı bir safhada yer alır. Öylesine detaya girilmiştir ki otomatik sistemler sonsuz hızla çalışarak anında o kişinin hak ettiği gerçek dereceyi oraya mutlaka kaydederler. sevgili izleyenlerim ya da kıyamet günü hayat filminize baktığınız zaman mizanda o anda aynı anda yanan o derece yani ışık olarak parlayan dereceyle sizin hayat filminizdeki derece %100 her zaman eşit çıkar. İşte bu size hiçbir adaletsizlik yapılmadığını, size asla zulmedilmediğini gösterir. Kıl kadar haksızlık yapılmadığını gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan insanlara devamlı terkinde bulunuyor. O insanları Allah'ın yolundan çıkarmaya çalışıyor. O insanlara haksız fiiller işletmeye çalışıyor. O insanları nefsani hislerinin esiri kılmaya çalışıyor. Her zaman nefsinize afetler vurulduğu sürece en büyük düşmanınız olan şeytan size mutlaka saldıracaktır. Tesir etmeye çalışacaktır. Ve sizi yapmanız lazım gelen fiile değil, kendi menfaatlerinize dönük olanı yaptırmaya çalışacaktır. İşte nefsinizin muhabbetine yenik düştüğünüz an derecat kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes her saniye hiçbir sebep olmasa bile sadece zikir sebebiyle ya derecat kaybeder ya da derecat kazanır. Bu sebebe dayalı olarak hayatının hiçbir saniyesinde insanların beraber olduktan sonra başka biriyle aynı seviyede olduktan sonra birkaç saniye sonra durumunun değişmemesi mümkün değildir. Şu anda dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu 7 milyardan fazla insanın her biri farklı bir derecede. Değişmeyen dereceler var mı? Elbette. Öldüğünüz an dereceleriniz tespit edilmiştir. Hiçbir şekilde değişmesi mümkün değildir. Hayatınız boyunca yaptığınız bütün güzellikler, yaptığınız bütün çirkinlikler hesaba alınmıştır. Bu hesabın standartları içinde siz bir dizayna sahip olacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah. Dereceleri refeden Allah. Acaba ne demek istiyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Kim tövbe ederse o kişi mümin olur. Ve o kişi amel-i salihata, nefsini ıslah edici amellere, tezkiyetün nefse, nefs tezkiyesine başlar. Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranışlarımız iki ayrı kategori sergiler. Birincisi hayır ameller, yani bize derecat kazandıran ameller. İkincisi şer ameller, yani bize derecat kaybettiren ameller. İşte Kur'an-ı Kerim'de günah kelimesi geçiyor. Her günah işlemesi kişiye derecat kaybeder, kaybettirir. Şer kelimesi geçiyor. Her şer işleyen mutlaka derecat kaybeder. Seyyiat kelimesi geçiyor. Her seyyiat işleyen mutlaka derecat kaybeder. Bu kelimelerin karşılığı olan, günahın karşılığı olan sevap kelimesi kullanıldığı yerler kesinlikle derecat kazandığınız yerlerdir. Her sevap işleyen mutlaka derecat kazanır. Seyyiat kelimesinin karşılığı hasenattır. Her hasenat işleyen mutlaka derecat kaybeder. Şerrin karşılığı hayırdır. Her hayır isteyen mutlaka derecat kazanır. Öyleyse hayır derecat kazandırır, hasenat derecat kazandırır, sevap derecat kazandırır. Ama şer derecat kaybettirir, günah derecat kaybettirir, seyyiat derecat kaybettirir. Öyleyse böyle bir dizayna baktığımız zaman Furkan Suresi'nin 75. ayet-i kerimesi bir büyük hakikati vurguluyor. Kim Allah'ın yoluna girmişse, mürşidine ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse, ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen biri ise, Allah'a ulaşacağına mutlak olarak inanmış olan birisi ise, bu istikamette o kişinin dizaynı açıktır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşidin önünde bu şartlar altında tövbe eden, tövbe ettiğin kalbine iman yazılan, tövbe ettiğin an ruhu yüzünden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, tövbe ettiğin nesneskesine başlayan kişilerin için o güne kadar kaybettikleri dereceler kazandıkları dereceler şeklinde dönüştürülür. Negatif dereceler kırmızı renkte negatif derecelerdir. Pozitif dereceler de yeşil renkte pozitif derecelerdir. Yeşil renkteki bütün dereceler kazandıklarınızı, kırmızı renktekilerde kaybettiklerinizi gösterir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala mürşidin de tövbe eden, bu sebeple mümin olan kalbine iman yazıldığı için, aynı zamanda nefs tezkiyesine başlayan bütün insanların bütün kaybettiklerinin dereceleri kazandıkları dereceler haline çeviriyor. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde arşın sahibi olan Allah diyor ve dereceleri yükselten Allah diyor. Arşın sahibi olan Allah demek de arşı tutan meleklerin bu ayet-i kerimeyle alakalı olduğunu söylüyor. Dereceleri yükselten Allah demekle de Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesindeki ikramların sevaba tebliğini çevrilmesi işleminin bu ayetle alakalı olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derecelerin bu dizayn içerisinde kıyamet gününe ulaşması söz konusu. Hayatımız bir gün hepimizin bitecek. Netice itibariyle hepimiz sadece kuluz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha açık bir ifadeyle bir yaratıkız. Allah-u Teala tarafından yaratılan onun kullarıyız. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. Ama aslında Allah-u Teala'ya kul olabilmek kişinin dünya hayatındaki gayretinin sonucudur. İki kulluk birbirinden çok ayrıdır. Herkes yaratılan manasına Allah'ın kuludur. Yaratık olduğu cihette. Ama Allah'a, Allah'ın emrettiği istikamette kul olmak bir iktisap edilen sistemdir. Kazanılan bir değerdir. Bu değeri kazanmanız söz konusu olur sevgili izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevaya dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hamdolsun ki Allah-u Teala beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Yaratılış olarak siz de diyor Allah'ın kulusunuz ama kazandığınız dereceler devam edecek. artık hepiniz Allah'ın yolundasınız. Ne zaman ruhunuzu, halen sıratı müstakimizden olan ruhlarınızı Allah'a ulaştırırsanız, ulaştırdığınız an Allah'ın kulundasınız. Şimdi kul olmak yolundasınız. Kulluğa kabul ile geçiriyorsunuz devrinizi. Ama böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Kul olmak bütün insanlar için bir borçtur. Allah-u Teala'nın kulu olabilmek, şerefine ermek. İşte bu sistem kazandığınız derecelerin neticesidir. Sevgili izleyenler, ölümden sonra kıyamete kadar geçecek sürede fizik vücutlarınız toprağın altındadır. Ama nefsleriniz berzah aleminde olur. Kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. Kıyamet günü geldi. Bütün insanlar zaman kendi yaşadıkları hayatta oldukları ana geri döndüğünde o insanlar canlı olurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin sözüme. Geriye dönen zamandır. Allah-u Teala sizin mezardaki kemiklerinizi bir araya getirip de onları etle birbirine bağlamıyor. Bunun yapmasına gerek yok. Çünkü zaman geri döndüğünde, sizin ölmeden evvelki son gününüze geldiğinde siz zaten canlısınız. İşte o canlı olan insanlar kıyamet günü orada yer çekimi kanunu geçerli olmadığı için Allah'ın katına, mahşer meydanına yükselirler. Mahşer meydanında sevgili izleyenler ve dinleyenler, sura 2. defa üfürülecektir. Ama 1. defa üfürülüşte ne olduğuna dikkatle bakalım. Kıyamet günü zaman durur. Neden durur? Allah-u Teala zamanı niçin ve nasıl yaratmış diye baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki evvelce gökler ve yerler bir tek noktadaydı. Sonra biz onları mekanlarından kopardık ve fethettik. Dağıttık kainatın her yerine. Bütün partikülleri ait olacakları gezegenleri vücuda getirmek üzere o tek noktadan her tarafa dağıttık diyor. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, bir tek noktadan ayrılan sonsuz sayıdaki partiküllerin hızı zamanı vücuda getiriyor. Hız olmasaydı zaman mefhumu hiçbir zaman olmayacaktı. Nitekim Allah-u Teala'nın bunu vücuda getirmeden evvelki devrede zaman diye bir fonksiyon mevcut değildir. İşte bu bir tek noktadan ayrılan ve devamlı ayrılmakta olan, aradaki mesafeyi büyütmekte olan kainat hala büyüyor. Yani yıldızlar hala birbirinden ayrılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bu partiküllere verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi bir gün sona erecek. İşte o gün kainat yok olacak. Kainat zamanın durmasıyla yıldızların birbirinden artık ayrılmadığı bir noktaya ulaşacak. Ve ondan sonra da artık kinetik enerji bittiği için, bu partiküllerin birbirinden ayrılması olayı sona erdiği için gravitasyon başlayacak. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi olayı ve kainat küçülmeye başlayacak. İşte bu durma noktası zamanın da durmasıdır. Kainatın küçülmesi ise zamanın geri dönmesidir. Zaman geri döndüğünde herkesin canlı olduğu güne ulaştığı an o kişi artık hayattadır. İşte hayatta olan bütün insanlar ta Adem Aleyhisselam'a kadar zaman herkesin bulunduğu noktaya ulaştığı anda canlanacaklar. Zaten canlılar o anda ve yer çekimi kuvveti mevcut olmayacağı için Allah'ın katına yükselecekler. Allah'ın katında da işlem söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki sura İsrafil Aleyhisselam birinci defa üflediğinde iki olay oluyor. Bir, zaman duruyor. İki, zaman geriye dönüyor. Sıfır noktasına kadar geriye dönüyor sevgili izleyenler. Tekrar bir tek noktada kainat toplanıyor. Bunun istisnası sadece cennet ve cehennemdir. Öyleyse böyle bir sayında sonra birinci defa üfürülmüş. Bütün insanlar indi ilahide, daha doğrusu mahşer meydanında ve öldükleri haldeki vücutlarıyla. Zaman tamamen geriye dönmüş ve sıfır noktasına ulaşmış. Orada zamansızlık söz konusu mahşer meydanında. İsrafil Aleyhisselam sura ikinci defa üfürüyor. Herkes ölüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İsrafil Aleyhisselam üçüncü defa üfürüyor sura. Herkes yeniden diriliyor. Bu dirilmeye dikkat edin. Enerji bedenlerle herkes diriliyor. Herkes aynı yaşta. Vücutlar cenneti veya cehennemi yaşayacak şekilde dizayn edilmiş. Aynı olayda üçüncü defa sura üfürüldükten sonra berze alemindeki bütün nefsler ayet olduklarına vücutlara geliyorlar ve iki ceset birleşiyor. Nasıl şu anda hepinizin içinde nefsi varsa o anda da bütün insanların enerji bedenlerinin içinde nefsleri tekrar yer alacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada herkes indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide hayat filmlerimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üç boyutlu hayat filmlerimiz. Doğuşunuzdan itibaren size her şeyi Allah-u Teala gösterecek. Madde bir. Allah-u Teala diyor ki o gün ağızları mühürleriz. Uzuvlar yaptıklarını gösterirler. Uzuvlar yaptıklarıyla konuşurlar. Allah Teala diyor ki iki, kıyamet günü Allah size bütün yaptıklarınızı gösterecektir. Üç, Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü Allah size bütün yaptıklarınızı göstereceği için kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. İşte hayat filmlerimizi gördüğümüz zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradaki insanların iki sonuca ulaştıklarını görürsünüz. Ya hayat filmleri onlara ön ve sağ taraflarından verilir, ya da hayat filmleri onlara sol ve arka taraflarından verilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar ön tarafınızdan verilirse o kadar üst bir cennete gideceksiniz demektir hayat filminiz. Sağdan verilenlerin ön ve sağlarından verilen filmlerde en sağdaki film en alt cennete girmenin işaretidir. En önden verilen hayat filmi de en üst cennete girmesi söz konusu olur kişinin. Sol taraftan verilen hayat filmlerinde de soldaki en üst cehennemin geriye doğru gittikçe en alt cehennemlerin gidilecek yerler olması tahakkuk eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kitapların hayat filminizin Allah-u Teala hayat filmlerinde kitaben merkumen diyor, rakamlı kitaplar. Hayat filmlerinizin böyle sağdan veya soldan verilmesinin arkasında acaba ne var? Hiç merak ettiniz mi? Derecelerimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınız boyunca hayat filminiz hep ikiye ayrılmış olarak klasifiye edilir. muhafaza altına alınır. Sol tarafınızdaki kiramen kâtibin melekleri günahlarınızın filmini muhafaza eder. Günahlarınızın, seyyiatinizin, işlediğiniz şerlerin derecatını sol taraftaki kiramen kâtibin melekleri muhafaza eder. Sağ taraftaki kiramen kâtibin melekleri de sevaplarınızın, işlediğiniz hayırların, hasenatınızın filmlerini muhafaza eder. Ama her iki film de kronolojik açıdan, zaman değerlendirmesi açısından boşluklarla doludur. Sol taraftaki filminizde sevaplarınız olmadığı için sevaplarınızın yaşandığı zaman parçası o filmlerde mevcut değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayat filmlerinizin sağ tarafı ise kazandığınız değerleri ifade eder ve ihata eder. Orada da kaybettiğiniz dereceler mevcut değildir. İki filmde eksiktir. Öyleyse filmlerin tamamlanması gerekir. Nasıl tamamlanacak? Bilin ki her işlediğiniz negatif veya pozitif fiil bir tarafa ayrıldıktan sonra ya sol tarafa veya sağ tarafa kümülatif olarak değerler son rakam olarak mutlaka görülür. İşte hayatınız boyunca kazandığınız milyarlarca derece, kaybettiğiniz milyarlarca derece iki tarafta da son rakam olarak vardır. Sağ ve sol kiranın katmin melekleri bir araya gelirler. Sadece rakamı görürler. Hangi taraftaki rakam büyükse diğer taraftakiler ellerindeki hayat filmini rakamı yüksek olan tarafa teslim etmek mecburiyetindedirler. İşte bu sebeple sevaplarınız ağır basıyorsa, hasenatınız ağır basıyorsa, hayırlarınız ağır basıyorsa o zaman hayat filminiz sağ taraftaki kiramen kâtibin meleklerinde toplanır ve kronolojik açıdan bir bütün oluşturur. Artık hiçbir eksiklik yoktur filmde. Sol tarafta ise film kalmamıştır. Dolayısıyla sağdan ve önden sağınıza kadar olan mesafe içerisinde size hayat filminiz teslim edilecektir. Dereceler, pozitif dereceler, kazandığınız dereceler, hayırlar, şerlerden fazla olduğu için. Eğer dersi söz konusuysa, kümülatif değerlerde kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman da hayat filminiz size soldan teslim edilecek sevgili dinleyenler ve izleyenler. O zaman gidilecek yer cehennem oluyor. Öyleyse dereceler önemli mi? Çok önemli. Ama Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği dizayna dikkatle bakın. Ne yapıyor Allah-u Teala? Daha tasavvufa girerken kişi, daha doğrusu Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başladığı an mürşidine tabi olarak başlayabilir. Başladığı an o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böylece kişi sıfır günahlı ama sevapları günahlarının derecesini de aynı seviyede bir derecesi sevine ihata ederek yalnız kazançlardan ibaret bir hayat filmine sahip olur. Mürşidine tabi olduğu gün ne vardı? Şart neydi? Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a ulaşacağından ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanan insanların dizaynı bu sevgili izleyenler. Bu kesinliği Allah-u Teala iki ayet-i kerimede dile getirmiş. Birincisi Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bu şu sebeple tarif ediyor. Ellezine Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına mutlak olarak yakin hazırlayarak inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kılacaklarına. Ve diyor ki ölümden sonra da ruhlarının mutlaka Allah'a geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu standartlar söz konusu Allah'a insanoğlu ruhunu ölmeden ulaştırmaya kesin şekilde bir inancın sahibi olacağım. Olursa ne olur? İşte ikinci ayet-i kerime, ikinci grup. Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar bir musibetle karşılaştıkları zaman, onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerimede sonuç veriliyor. Bakara 157. Allah Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Demek ki iki ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Allah'a mülaki olmaya kesin şekilde inananlar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu inancın sahipleri sıfır günahla kulvara, ikinci kulvara giriyorlar. Birinci kulvarda insanlar bir yarışın içerisindeler. Eşit şartlarda onlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler veya dilemeyecekler. Dilemezlerse gidecekler yer kesin olarak cehennem. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmışsa, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, ulaşacağına inanıyorsa, o zaman o kişinin durumu farklı. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Dereceleri tamamen değişti. Peki, böyle bir insan fıska düşerse ne olur sevgili izleyenler? Kazandıkları bütün dereceler yok olur. Başka alternatif de var mı acaba? Var sevgili izleyenler. Bir insan eğer hidayete, yani insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa ve Allah'ın ayetlerini yalanlıyorsa, Allah Teala habitat amalihim diyor, onların amelleri boşa gider, sıfırlanır diyor. Öyleyse kazanılan derecelerin yok olması diye bir olay var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, fısk hali. İki, Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve özellikle hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını yalanlamak. Kim sevgili izleyenler ve dinleyenler bunu yaparsa onun bütün amelleri boşa gidiyor. Gerek Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde, gerekse Nisa suresinin, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ayetlerine inanmayanları, tekzip edenleri ve özellikle hidayeti insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını reddedenleri, onları, onların amellerinin boşa çıkmasıyla cezalandırıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada o kişi için bir tek kazanç unsuru kalıyor. Başka birisi ona zulmettiği zaman bu zulüm sebebiyle kul hakkı dolayısıyla kazandığı dereceleri o kişi kazanabiliyor. Sadece kazançları onarılıyor. Yoksa kendi amelleri dolayısıyla kazandığı derecelerin hepsi boşa gidiyor. Peki sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynın daha ötesi var mı acaba? Daha ötesinin de var olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Eğer o kişi Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, onun için mizan tutulmuyor. Yani başkalarının zulmü sebebiyle kazandığı dereceler de yok oluyor. Öyleyse bu derece işlemine çok dikkatle bakmamız lazım hepimizin, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve insanların dereceleri onların hayatı kadar kıymetlidir. Hesaba çekilmeleri bu dereceler itibariyledir. Ve hesaba çekilmek Allah'ın karşısına çıkıp da "Ya Rabbi ben şunları yaptım, bunları yapmadım" demek değildir. Hesaba çekilmek herkesin kendi hayat filmini ibretle seyretmesidir. Ve sonuçta da yazılan hayat kitabını, yani onu üç boyutlu olarak gösterecek olan o filmi almasıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derecat dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın çok basit bir şeyden bahsetmediğini, böyle bir muhtevayı bütünüyle içerdiğini düşünün derecatın. Hepimizin mutlaka kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olarak Allah'ın cennetine girmesini, daha ötelere geçmesini, dünya saadetini ve bütün boyutlarını yaşamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat salam selam amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Belirtmek için Allah Teala bir kıssa olarak Hızır Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadarki bir zaman aralığında getirdiğinden bahsediyor. İnşallah bize fizik, vücut, ruh ve nefis tayin mekanlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın fesatında Yüce Rabbimize nefes ederiz. Sayın mekan, mekanın sayı edilmesi, ortadan kaldırılması, aşılması biliyoruz ki Allah-u Teala zamanı sıfırlayınca mahlukatından hiçbirisi bu yetkinin sahibi değil. Allah-u Teala öyle bir hızlı sahibi ki bu hız zamanı sıfırlıyor. Böyle olunca Allah-u Teala zamandan münezzeh oluyor. Ama zamandan münezzeh olmak aynı zamanda mekandan münezzeh olmayı da sağlar. Eğer Allah-u Teala yapacağı her şeyi sıfır zaman aralığında yapıyorsa, kainatın her noktasında aynı anda sıfır zaman aralığında bulunabiliyor. Öyleyse bu Allah-u Teala'ya has bir özellik. Yalnız yaratıcının böyle bir özelliği var. zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hızın sahibi olmak. İnsanlar da sonsuz hızın sahibi mi? Elbette. İnsanlar da sonsuz hızın sahibi. Ama bir küçücük farkla hiç kimse zamanı sıfırlayamaz. Allah'tan başka hiçbir varlığın, hiçbir mahlukun böyle bir yetkisi mevcut değil. Öyleyse insanın boyutlarına baktığımız zaman üç boyuttan ibaretine dönecek. Yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere. Oysa ki bütün insanlar beş boyutludur. Dördüncü boyut zaman, beşinci boyut hız. Bu dördüncü ve beşinci boyutlar ters orantılıdır birbirine. Ve zamanın kısalması hızın sonsuz derece yükselmesine bağlı. İşte zaman dediğimiz müessese bildiğiniz gibi Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bir standartla başlıyor. Diyor ki Allah-u Teala evvelce gökler ve yer bir idi. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmez mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir tek noktada toplanmış olan, kainat kadar ağır bir tek noktada toplanmış olan, bütün uzaylara çıkarılmış olan bir sistem. Uzaylar çıkarıldığı zaman nokta oluşuyor. Sonra uzayları katıyor Allah-u Teala ve her partikülü bir belli gezegeni vücuda getirmek üzere oraya gönderiyor. Kinetik enerji vererek gönderiyor, itiş hızıyla gönderiyor ve sonsuz hıza yakın bir hızla ama aslında ışık hızının ötesine geçemeden bütün partiküller ait olduğu alemlere gidip orada ait olduğu gezegenleri gerçekleştiriyorlar. Ve kainat hala büyüyor. O bir tek noktadan ayrılan ve kainatın her noktasına dağılan bütün partiküller bir noktadan ayrılıp devam ettikleri sürece yola geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasında yaşarız. Sonra ne olur? Kıyamet günü Allah'ın verdiği kinetik enerji sona erer. Artık itiş enerjisi yoktur. Büyüme duracaktır. Arkadan gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekebilme gücü ve kainat küçülmeye başlayacaktır. İşte bu büyümenin ve küçülmenin dizaynı zamanla alakalı olduğu için bunları bu akşam söylüyoruz. Büyüme bittiği anda zaman duruyor. Gravitasyon başladığı anda zaman tersine dönüyor. Çünkü artık uzayların yok edilme sistemine geçiyor Allah-u Teala. Ve bütün gezegenler koptukları parçalarıyla tekrar birleşiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala dünyanın güneşle birleşmesinden, dünyanın ayla birleşmesinden, sonra her ikisinin güneşle birleşmesinden bahsediyor. Öyleyse nasıl dünya güneşten koptuysa, ay da dünyadan koptuysa akkor halindeyken, kıyamette bunların tekrar evvela güneşin, evvela dünyanın ayla birleşmesi, sonra her ikisinin birden güneşle birleşmesi söz konusu oluyor. İşte böylece geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman orada duruyor ve tekrar geçmişe geri dönüyor. Bu zamanın çeşitli standartları Kur'an'da açık açık anlatılmıştır. Allah-u Teala katına kadar olan yolun 50 bin yıllık bir yol olduğunu söylüyor. Işık hızıyla gidildiği takdirde. Sonsuz hızla gidildiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi belki birkaç dakikada oraya varmak söz konusu. Öyleyse 50 bin yıllık bir zaman yolla birkaç dakikalık bir yol aynı yol değilmiş gibi görünüyor. Ama fark, sürat farkıysa bu neticeye ulaşılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olan bir olgudur. Yalnız yolculuk kısmından bahsediyoruz. Öyleyse bu yolculuğun rahatlıkla bir tayin mekan olduğunu söyleyebiliriz.
2: kılıyor. Fizik vücut sayı mekanıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bir fani olduğu için, bir yaratık olduğu için

İşte kaymakam dediğimiz zaman bunun üst seviye bir dizaynı var. Bir de bazı zamanı sıfıra doğru yaklaştıran bir özelliği var. Sonra bu sebeple maddenin oluştuğu sistemin tahrip edilmesi söz konusu. Yani bir nevi ortadan kalkması veya kısaltılması, iki noktanın birbirine yaklaştırılması. Öyleyse tayin mekan dediğimiz zaman bir noktadan yola çıkan birisinin inanılmayacak bir hızla, sonsuz hızla bir başka noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın hız kanunlarını dikkatle incelediğimiz zaman üç ayrı hızdan bahsedildiğini görürüz. Işık hızı diğer ikisinin arasındaki bir köprüdür. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreden biraz daha fazla bir hızı ifade eder. Bütün fotonlar ışık ışınıdır. Ve saniyede 300 bin kilometreden biraz daha hızlı bir şekilde doğrusal olarak hareket ederler. Bu hareket bir kendilerine bir itiş enerjisi verilmesine ihtiyaç göstermez. Bildiğiniz gibi elektronlar ve karşı elektronlar bu alemdeki atomların mutevazı içindedir. Karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadar ve bir takım madenlerde veya gazlarda karşıt elektronların kendilerine elektrik enerjisi verildiğinde daha hızlı bir şekilde devir sayısını arttırdıklarını görüyoruz. Bunun manası kısacık bir zaman parçasının sonunda karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısının artmasına rağmen karşı elektronların devir sayısı daha çok arttığı için birbirine eşit olmasını sağlar. Ne zaman elektron ve karşı elektron devir sayısı birbirine eşitse, bulunduğu o noktayı baz teşkil eden bütün fotonlar bulundukları yerden lineer olarak, doğrusal olarak 90 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Bu itibarla dayandıkları baz her birinin değişik bir vasat olması hasabıyla her tarafa birden yayılma başlar. Odanın bir noktasına yakılan bir ışık doğru çizgiler halinde odanın her tarafına birden yayılır. İşte bu ışığın hızı ışık hızıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eder. Düşünebileceğiniz her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eden nedir? Zahiri alem kanadında elektronun karşıt daire alem kanadında yani merzah alemi kanadında karşıt elektronun vazife aldığı iki kanadı birbirine eşit ağırlıkta olan bir uçak bu. Işık duvarı üzerinde saniyede 300 bin küsur kilometreyle hareket halinde olan bir ışık. Bir elektron, bir karşıt elektron. İşte bu hızın altı normal standartlarda dünyamızdaki bütün hızları ifade eder. Hızların ulaşabileceği, yani itiş enerjisiyle ulaşabileceği son hız, ışık hızına çok yakın bir hızdır ama ışık hızına ulaşamaz. Işık hızına ulaşmak, kinetik enerjiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Söylediğimiz gibi mutlaka bir elektronla karşı elektronun bir araya gelmesi gerekir. Öyleyse neyi gördük? Fizik standartlarda fizik aleminin varlıkları ışık hızına kadar hıza ulaşabiliyorlar. Onun ötesine kendi alemlerinde geçemiyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada bir sırrı var. Sırrı şu, bir maddenin veya bir partikülün ışık hızını aşabilmesi mutlaka onun karşıt elektronlarının devir sayısının, elektron devir sayısının geçmesi lazım. Başka bir ifadeyle hiçbir madde veya partikül kendi aleminde sonsuz hızla hareket edemez. Mutlaka başka bir aleme ait olan bir varlık olması lazım. İşte bu alemin varlığını başka bir alemin varlığı haline getirebilmeniz için Allah-u Teala'nın belirlilik ilkesinin

0: gereği olan elektron ve karşı elektron arasındaki dengenin tersine çevrilmesi lazım. Biliyorsunuz ki elektronlar karşı elektronların iki katı devir sayısına sahip. Bir saniyede bir elektron 100 defa dönüyorsa bir karşı elektron 50 defa dönebilir. Ama karşı elektronun hızını arttırdığınızı düşünelim. 50'yi 100 yaptınız, ikisi birbirine eşit oldu. 50'yi 101 yaptığınız zaman karşı elektronun devir sayısı elektron devir sayısını aşar. Bu noktada o varlığı bunun böyle bir sistemden oluşan bütün karşı elektronları elektron devir sayısını aşmış olan bir varlığı dünya üzerinde artık hiç kimse göremez. Çünkü izlenebilirlik ilkesinin gereği olan sistemde elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısının sahibidir. Eğer bu devir sayısı dengesi bozulursa, asıl ifadeyi kullanalım, karşıt elektronların devir sayısı kendisinin iki katı olan elektron devir sayısını da aşarsa, bu noktadan itibaren artık bu aleme ait olan bir varlık sayılmaz o. Onu izlenebilirlik ilkesinin bütün gerekleri yok olduğu için bu alemde artık kimse göremez. Gözden kaybeder. İşte UFO'lar bu statünün sahipleridir. Birçok kainatta gezegen bizden, bu dünyamızdan çok daha uzun süre ilmi devam ettirebilmişler. Hayat bütün gezegenlerde aynı anda başlamış. Biliyorsunuz ki şu anda Kur'an sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta bilinmektedir. Tıpkı bunun gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Ve bu bilinen şey Kur'an'da açıkça ifade ediliyor. Biz diyor Allah-u Teala Kur'an'ı bütün alemlere indirdik. Yalnız dünyamızla alakalı bir konu değil. İşte böyle bir dizaynda hangi gezegen karşıt elektronların devir sayısını elektronun devir sayısının ötesine geçirmeyi başarabilmişse onlar ışık hızının ötesine geçmişlerdir. Bu hız daha ötede sonsuz bir şekilde artabilir. Öyle artar ki düşünce hızına ulaşır en sonunda. Nedir düşünce hızı? Size desem ki kendinizi şu anda kapının önünde düşünün, düşünürsünüz. Size desem ki kendinizi ayda düşünün, onu da düşünürsünüz. Güneşte düşünün, gene düşünürsünüz. Tahayyül ettiğiniz en uzak gezegende düşünün desem, onu da düşünürsünüz. Ama mesafeleri karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük bir farklılığın oluştuğunu görüyoruz. Nasıl bir farklılık bu? Buradan kapıya kadar olan mesafe 10 metre ise, 20 metre ise böyle bir kapının önünde oluşu bir saniyelik zaman parçasında düşünebildiğinizi varsayalım. Düşünmek mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Bütün mahluklar için olay budur. Kendinizi ayda düşünün dediğim zaman o ayda düşünmeniz 10 metrelik mesafe ile ayın mesafesi arasında bir sonsuzluk vardır, sonsuz kat. Ama gene bir saniyede düşündünüz. Güneşte düşünün dediğiniz zaman gene düşündünüz. Gene aynı zaman parçasını kullandınız. Oysa ki o kullandığınız zaman parçası içinde düşünceniz, düşünme sisteminiz, hiçbir aleme ait olmayan düşünceniz o düşündüğünüz yere kadar ulaştı aynı anda. Öyleyse birer saniye zaman parçaları içinde buradan kapının ne kadar gidebilen düşünceniz güneşe kadar gitti. Gene aynı zaman parçası içinde bir saniye içerisinde en uzak gezegene kadar ulaştı. Öyleyse mesafeler bu alemin dışındaki bir varlık için geçerli değil. Sonsuz hızla hareket edebilir. Bu hızın son noktası düşünce hızıdır. Ama düşünce hızı da mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Ve böyle bir dizayn mümkün. O zamandan bir parçayı muhtevasını almayan kim? Sadece Allah. Zamanı da yaratan, mekanı da yaratan ve kendisi ne kadar geriye giderseniz gidin hep var olan, ne kadar ileriye giderseniz gidin gene var olmakta devam edecek olan. Öyleyse nasıl oluyor da düşünce böylesine bizim hız sınırlarımızın ötesine geçebiliyor? Allah-u Teala'nın kanununa çok uygun. Çünkü akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Şimdi alemleri beraber düşünün. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Onun karşıtı nefsimizin alemi, berzah alemi. Ruhumuz, emr aleminin varlığı, üçüncü alem. Onun karşıtı şeytanın hakimiyet kurduğu zulmani alem. Allah Teala'nın ruhlar alemi adını verdiği sistem zemin kattan başlar. 7 tane gökyüzü aşarak Allah'a kadar ulaşır. Sırat-ı müstakim. Ondan sıfır kotundan aşağı doğru inen 7 tane gökyüzü, 7 tane yer katını itibar eden sistem o da sırat-ı cehim. Öyleyse ister sırat-ı müstakim olsun Allah'a ulaştırsın, ister sırat-ı cehim olsun şeytana ulaştırsın, cehenneme ulaştırsın. Birisi ötekinin zıttı, 4 alem oldu. Cinlerin yaşadığı gayb alemi, 5. alem ve bu alemin zıttı, cinlerin, nefslerinin, onlar öldükten sonra, yandıktan sonra yaşadığı alem, onların berzah alemi, onların, cinlerin ve nefslerine ait olan berzah alemi, 6 alem oldu. 7.'si yokluk. İşte akıl, akıl var ya akıl, akıl bu alemlerin hiçbirine ait değil. Bu alemlerin tümünün dışında. Hepsinin dışında. Onun için hangi alemde olursa olsun düşünce, aklın ürünü olan, aklın neticesi olan düşünce bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Öyleyse bu fizik kanunları ait olduğuyla oturtunca sayı mekan kolay anlaşılır. Bir nesne olacak şimdi. Nefsimiz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde oluştuğu zaman nefsimiz fizik vücudumuzdan bu alemde dışarıya çıktığı zaman bu alemin malı olmayan bir varlık artık ortadadır. İşte bu sebeple aklımız onu bu alemin içinde sonsuz hızla hareket ettirebilir. Kendi alemine ulaşırsa o zaman Allah Teala o alemde nefsimizin sonsuzluğa gidebilmesi için mahiyet değişikliği yapıyor onda. Kendi alemine, berzah alemine ulaşan nefs eğer hareket halindeyse yani akıl onu bir yere götürecekse o zaman bu nefsin yapısı berzah aleminin yapısının dışına çıkartılıyor Allah Teala tarafından. Sonsuzluğa devam ediyor. O alemden geriye dönerken gene kendi aleminde yani berzah aleminde nefsin yapısı değiştiriliyor ve o alemin dışına çıktığı anda asli yapısına kavuşuyor. Zaten o zaman zahiri alemde hareket halinde olduğu için sonsuz hareketine hiçbir şey engel olamıyor. Öyleyse demek oluyor ki nefsimizin bu alemde hareket haline geçişi ışık hızının ötesinde bir hızı otomatik olarak geliştiriyor. Bu sebeple nefs sayı mekanı yapanlar bu gezegenden başka bir gezegene gidebilirler. Birkaç dakikanın içinde oraya varırlar. Varmaları nefslerinin zahiri alem içinde hareket ettiği için sonsuz hızla hareket etmek imkanına sahip olmasından kaynaklanır. Ruh içinde durum aynıdır. Fizik vücut içinde durum aynıdır. Öyleyse her biri kendi aleminin dışında olma vasfını kazandıkları anda derhal sonsuzluğa geçmek imkanının sahibidirler. Ruh için zaten bir problem yok. Çünkü Allah-u Teala ruhu bütün alemlerde hem fizik hem de fiziğin ötesinde bir konuma ulaşmak üzere programlamış. Öyleyse ruh dilediği an vücudumuzdan ayrılır. berz-i aleminin varlığı olabilir, zahiri aleminin varlığı olabilir, emr-i aleminin varlığı olabilir, bütün alemlerin varlığı olabilir ve bütün alemlerde oranın varlığının dışına da çıkabilir. Öyleyse bu nevi-i asr-ı nasır bir özellik taşıyor. Zaten fizik vücudumuz da nefsimiz de dört enerji küresinden oluştuğu halde ruhumuz altı enerji küresinden oluşur. Ruhumuzun her atomu altı enerji küresinden oluşur. Öyleyse farklı bir ortamda farklı bir dizayn söz konusu. Nedir sayı mekan? Zamanın yok edilmesi, mekanın tay edilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bir neticeye ulaşıyoruz. Burada dizaynı Allah-u Teala'nın standartlarında dikkat edilmek lazım. Üç ayrı tayyi mekan, üç ayrı uygulamayı gerektirir. Nefs tayyi mekanı en kolay ve en yaygın tayyi mekan şeklidir. Nefs tayyi mekanını zaten herkes yaşar. Fakat bunu yaşadığının farkında değildir. Yani her kim rüyasında uçmuşsa o nefs tayyi mekanını yaşamış birisidir. Ama kontrol altında değil. Ne zaman bir insan farkına varırsa ki o anda rüyadadır. Bunun şuuruna erdiği andan itibaren duruma hakimdir. Tayyi mekanı gerçekleştirir. Artık o dilediği yere sonsuz hızla hareketmek imkanının sahibidir. Neden sonsuz hızla? Nefs tayyi mekanının standartlarına beraberce baktığımız zaman hemen bulunmayacağı çözeceğiz. Ne zaman fizik vücudumuz gerçek uykuya ulaşırsa uykuda gezenler hariç olmak üzere herkesin nefsi vücuttan ayrılmaya hazırlanır. Neticede de ayrılır. Nasıl ayrılır? Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar ayrılabilmesi için eşitlik olması lazım. İşte gerçek uykuya ulaştığımız zaman parçasının belki bir tek saniyelik bir bölümünde nefsin elektron devir sayısı artar, fizik gücün elektron devir sayısı azalır ve ikisinin dengeye geldiği anda nefs vücuttan seriyeden kıl çeker gibi ayrılır. Bu neye benzer? Bir kamyon düşünün. Bir de özel araba düşünün. Özel arabanın sürati 200 kilometre olsun, kamyonun 100 kilometre. Eğer kamyonun hızını 150 kilometreye çıkartırsanız, öteki arabanın da hızını 150 kilometreye indirirseniz, ikisi yan yana giderken birisinin, herhangi bir insanın birinin ötekine geçmesi sokakta yürüyormuş gibi bir kolaylık arz eder. Çünkü iki araba aynı hızla ve yan yana gidiyor. Birinin ötekine geçmek hiçbir problem göstermez. Ne demek istiyorum? Kim nefs tayyi mekanı yaparsa, kim uykuya varırsa, uykuya vardığı anda onun vücudundan nefsi derhal ayrılır. İşte tayyi mekanı yaşayanlar bu ayrılığı uyanık olarak gerçekleştirenlerdir. Yani o kişinin aklı nefsine kumanda etmeye başlar ve nefs fizik vücuttan ayrıldığı zaman tamamen nefsi kontrol altında bulundurur akıl. Artık akıl fizik vücuda kumanda etmemektedir. Fizik vücudun elektron devir sayısı nefs kendisine ayrıldığı an tekrar eski haline döner. Nefsin elektron devir sayısı da fizik vücuttan ayrıldığı an derhal kendi elektron sayısına döner. Ve böylece nefs başka bir alem olan zahiri alemde kendisine ait olmayan bir alemde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi olur. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmemiz hepimiz için mümkündür. her gece insanlar rüya görür. Bir kısım insanlar da rüyalarında uçarlar. Uçanlar aslında uykularında tayyi mekanı yaşayanlardır. Ama onlar hiçbir zaman tayyi mekan yaptıklarının farkına varamazlar. Sadece rüyasında uçtuğunu, bir hayal aleminde uçtuğunu düşünür. Oysa ki rüyamızın çok az bir bölümü hariç aşağı yukarı bütünü gerçektir. Bu alemde cereyan etmeyen, başka alemlerde cereyan eden bir güzel yolculuğu her seferinde yaşarız. İşte söz konusu olan şey bunun bilincinde olmaktır. Ne zaman bilincinde olursak o zaman yaşadığımız şey artık rüya değildir, tayin mekandır. İster insanlar uyumadan evvel tayin mekan standartlarına girmeyi denesinler, nefs vücuttan ayrıldığı an fizik vücut derhal uykuya dalar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmemektedir, nefse kumanda etmektedir. Fizik vücudu idare edilir, otomatik kontrol sistemleri, midemizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, akciğerlerimizi, bütün organlarımızı çalıştıran otomatik kontrol mekanizmaları artık onları kontrolünü almışlardır. Bu sistemlerin her biri sünnetullahın bir bağlantısını ifade eder. Sünnetullah, bütün sistemleri kontrol altında tutan Allah'ın sonsuz kompütürüdür. Ve vücuttaki kumanda merkezleri o sonsuz kompütüre bağlı olarak devamlı kontrol altında tutulur. Öyleyse vücudumuzda bütün bu sistemleri uygulayan gıddeler var. Bunlar otomatik kontrol sistemleri. Akciğerlerimizi çalıştıran, kalbi çalıştıran, midemizi çalıştıran, böbreklerimizi çalıştıran otomatik kontrol sistemleri var olduğu sürece fizik vücudumuzun bizi uykudayken aklımıza ihtiyacı yoktur. Ama o dönemde nefsimizin aklımıza ihtiyacı vardır. Ve aklımız nefsimizi kullanır. Gene o aklımız, Allah'ın bize verdiği en büyük akıl, ihsan olan aklımız sonsuz hızla nefsi hareket haline geçirir. Hangi gezegene gidecekse oraya gider. Bu dünyada kendine bir gezi düşünmüşse dilediği yeri düşünmesi yeterlidir. Düşündüğü anda düşünce hızıyla oraya ulaşmıştır. Ve akıl kendisinin ulaştığı, sonsuz hızla ulaştığı oraya, o yere ait olduğu bu olayın yaşandığı alemin dışındaki bir herhangi bir nesneyi aynı hızla ulaştırmak imkanının sahibidir. Bu sebeple nefsimiz bir anda ait olduğu yerden gitmek istediği yere ulaşır. Bu sonsuz yıldızlara baktığınız zaman her birinin bir dünya gibi bir gezegen olduğunu düşünün. Kimisinde hayat var, kimisinde yok. Düşünün ki sadece bizim galaksimizde 250 milyon güneş sisteminin varlığından bahsediyor. Yani böyle bir dizaynda artık ötesini düşünmeye gerek bile yok. Allah'ın sonsuzluğu bütün alemleri kaplamış. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte sonsuz ilim sahibi olan Allah Teala bu iliminden bir parçayı insanlara da vermiş. Ve insanlar nefs tayyi mekanı yapıyor ve insanlar ruh tayyi mekanı yapıyor ve insanlar fizik vücut tayyi mekanı yapıyor. Öyleyse nefs tayyi mekanında vücuttan ayrılan nefs bir aleme, başka bir aleme gider. Fizik vücutla nefsin arasında başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah-u Teala'nın yarattığı bu kordon nasıl bir kordon sistemi ise, nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuzluklara giderse gitsin, bu kordon hiç kopmaz. Allah her şeye kadirdir. Ve başka insanların kordonları birbirine karşılaşsa, biri ötekine hiç dokunmadan birbirinin içinden geçerler. Ve bir gün başımızın önündeki kordondan nefsimize bağlandığını göreceksiniz. İşte nefs tayyi mekanı yaptıklarını iddia eden Budistler diyorlar ki bu kordonlar göbekten birbirine bağlıdır. bunun külliyen yalan olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Başka bir şey yaşıyorlarsa biz onu bilmeyiz. Ama bildiğimiz, yaşadığımız tay mekanı başımızdan, fizik vücudumuzun başından nefsimizin başına bir kordon uzatıldığını gösteriyor. Bu kordon sonsuza kadar uzayabilen bir nesnedir ki hiçbir nefsi başka bir vücuda ulaştırmaz. Başka bir vücudun bir nefsi kendisine mal etmesi veya buna benzer bir olay hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin dilediğimiz yere, düşündüğümüz yere birkaç saniyede ulaştığını görüyoruz. Ve gittiğiniz yerlerde eğer insanlar sizi görmüyorlarsa bilin ki nefs halindesiniz. O yaşadığınızda zahir alemdir. Zahir alemden hiç kimse normal standartları nefsi görmezler. İnsanların arasında gidersiniz ama sizi kimse görmez. Dünyadasınız. Ama sizin uyuduğunuz esnada gündüzü yaşıyorsunuz. O zaman dünyanın öbür tarafındasınız. Diğer yarım küresindesiniz. Ve güneşin olduğu taraf, gecenin olduğu taraftan daima farklı ve dünya döndüğü için devamlı şekil değiştiriyor. Öyleyse nerede şartlar fizik değilse orada bilin ki nefsiniz bu alemde. Ama bir de şartların fizik olduğu bir aleme gideceksiniz. Sizden hemen ölmüş olanların yaşadığı berzah alemi. O zaman şu bardağı nasıl elinde tutabiliyorsam, nasıl içindekini içebiliyorsam, işte eğer o alemde böyleyseniz, bardağı tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olan kişilerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı yerdesiniz. Berzah alemi nefslerimize göre fizik olarak yaratılmıştır. Ve bütün insanların nefsleri öldükten sonra mutlaka oraya giderler. Orada yaşantılarını devam ettirirler. Ta kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. İşte nefsleriniz o gittikleri yerde sonsuz hızını devam ettirebilmek için Allah Teala nefslere küçücük bir değişiklik yaptırır. Nefslerin yapılarında o yaptığı değişiklikle nefsimizin karşıt elektronların devir sayısını elektron devir sayısının ötesine geçirir. O zaman berzah aleminde de sonsuz hızla hareket edebilen nefsler bu aleme ulaştıkları zaman tekrar yapı değişikliğine uğrarlar. Işık duvarı üzerinden geçerken iki alem arasındaki ve bizim alemimizde normal bir nefsin standartlarında gelirler. Bir gün inşallah hepinize tayy mekan nasip olacak. Tayy mekanı yaptığınız zaman şunu unutmayın. Sakın şu vücudunuzu düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü düşünürseniz soluğu vücudunuzda alırsınız. Tekrar dönmeniz de o gece bir hayli güç bir şey. Öyleyse inşallah yaşarsınız. Yaşadığınız zaman göreceksiniz ki aslında uçaklara falan fazla para vermenize gerek yok. Allah'ın yardımıyla her şey çok güzel gerçekleşebilir. İşte nefs tayy mekanı bu standartlar altında gerçekleşebilen bir olgudur. Söylediğim gibi herkes tayy mekanı kim bilir kaç defa yaşamıştır. Ama rüyada yaşadığı için, bunun bilincinde olmadığı için bir hayal yaşadığını zannetmektedir. Oysa ki mutlaka bir kez geri gitmiştir. Eğer bunun bir ötesine geçmek söz konusuysa bunun adı ruh tayy mekanıdır. Ruhumuz kendine ait olan elektron devir sayısını dilediği an dilediği standartları değiştirmek imkanının sahibidir. Ruhumuz 6 grup enerji küresinden oluşur ve emr aleminde, zahiri aleminde, berzah aleminde bütün özelliklerini bir ruh dilediği an kazanabilir veya yok edebilir. Zahiri alemde bir ruh, zahiri alemin bir parçası olur derse, ileride zahiri alemin parçası olur, hemen dışına çıkar. Berzah aleminde bir ruh, berzah aleminin varlığı olur, herkes onu nefsen eder veya dilerse bir anda Müslümanların dışına çıkabilir. Aynı ruh, gayb aleminde, gayb aleminin standartlarına girer veya dışına çıkabilir. Öyleyse Allah-u Teala ruha farklı bir özellik vermiş. O dilediğini dilediği standartlarda yapmak imkanının sahibidir. Kim ruhtayı mekanı yapabilir? Salaha ulaşan kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir hediye olarak kendi ruhunu gönderir o kişinin. Bu onun nefs-tayı mekanını yapması için Allah'ın bir hediyesidir. Ruh tay mekanı yapması için. Onun başının üzerine taşıdığı bu ruh, aklının her zaman komanda edebileceği bir nevi uçak gibidir. Ve o ruha komanda eden akıl, o ruhu dilediği yere bir anda ulaştırabilir. Nefs-tayı mekanından ruh-tayı mekanının farkı, ruhun gittiği yerde fizik hüviyete derhal bürünebilme imkanıdır. Ama orada o bunu yaparken eğer fizik vücut uykuda değilse o kişinin fizik vücudunu aklı kumanda etmektedir. O zaman ruha Allah kumanda eder. Öyleyse farklı bir tay mekan boyutuna girdik. Ruh tay mekanı. Sadece salaha ulaşıp da başının üzerine Allah'ın ruh tay mekanını yapmak üzere böyle bir ruhu hediye ettiği insanlar bunu gerçekleştirebilir. Bu konuda çok şeyler okumuşsunuzdur. Birçok hikayeler anlatılır. Hikaye diyorum ama aslında hepsi hangi evliya bunu gerçekleştirmişse bildiniz ki hakikattir. Allah'ın kanunları fizik kanunlardır. Fiziğin ötesi ise o ait olduğu alemin fiziğidir. Gene aynı şeydir. Her alemde geçerlidir. Alem farklılıkları sonsuzluğun varlığına sebeptir. Öyleyse bir kişi fizik vücuduyla burada herhangi bir şehirde görünürken onun ruhu başka bir yerde, mesela haçta, aynı anda aynı gün görünebilir. Eğer akıl o kişinin fizik vücudu uykudaysa o sırada akıl ruha kumanda eder. Kişi uyanıksa, fizik vücudunun içindeyse, fizik vücudunu aklı kumanda ediyorsa, o zaman ruha kumanda eden Allah'ın sünnetullahıdır. Ve bu tayı mekanının sahibi olan kişi aslında bu tayı mekanı yaşayan değildir. Öyleyse birçok evliya için anlatılan çok şeyler duymuşsunuzdur. Aynı günde hem Konya'da görülmüştür Mevlana Celalettin Rumi, hem Haç'ta görülmüştür. Ve normal standartlarda fizik olarak görülmüştür. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü söylediğimiz gibi ruh, dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği alemde fiziğin destesine geçebilir. Bu ikinci tay mekan çeşidinde de ruhun hareket halinde olması, söylediğimiz gibi fizik vücudun uyku haline girmesiyle gerçekleşirse eğer, kişinin aklı ruhu kontrol altında tuttuğu için bütün olanlardan Allah-u Teala'nın ve evliyası her zaman haberdardır. Ama Allah-u Teala bunu dilerse ruhu bir başka varlığa, bir başka şeyi ispat etmek için o kişinin ruhunu Allah'ın sünnetullah'a kumanda ederek başka bir yere her zaman gönderebilir. Ve bunun da neticeleri çok görülmüştür dünya üzerinde. Öyleyse bir başka tayin mekan çeşidi var mı? Evet var. Fizik vücut tayin mekanı. Zannetmeyin ki fizik vücut kendi kendine fizik vücut tayin mekanı yapabilir. Hayır, fizik vücut daima bir vasıtadır. Öyleyse sonuca bakarsak ne görüyoruz? Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi lazım fizik vücut sayı mekanını yerli yerine oturtabilmek için. Fizik vücudumuz içindeki nefs, elektron devir sayısı itibariyle fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Öyleyse bu sebeple fizik vücudumuzun içinde esirdir. Fizik vücut bayılmadıkça, fizik vücut ölmedikçe, fizik vücut uykuya dalmadıkça nefs fizik vücudumuzdan ayrılamaz. Demek ki bir insanın nefs sayı mekanını yaşayabilmesi 3 standartta gerçekleşir. Fizik vücudun uyku haline girmesi, birinci standart bayılması, ikinci standart ölmesi, üçüncü standart ölürse artık o kişinin nefs sayı mekanı zaten 40 binlik bölüm mezarda geçen, geri kalanı da berzah aleminde geçen, kıyamete kadar devam edecek olan bir sayı mekan olayıdır. Fizik vücut sayı mekanına gelince bu söylediğimiz kanunla çok yakından alakalıdır. Hangi kanunla? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esirdir. Neden esirdir? Çünkü nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzunkinin yarısı kadardır. İşte öyle bir an düşünün ki ruh fizik vücudun üzerine geliyor, yerleşiyor yerine ama ruhun elektron devir sayısı fizik vücudumuzun iki katı kadar. Ne demek bu? Şu demek. Ruh fizik vücudumuzu esir olur. Ve fizik vücudumuz ruhumuzun her zerresine kumanda etmesi sebebiyle görünmez olur. Hiç kimse fizik vücudu göremez. Neden göremez? Çünkü ruhu göremezler. Ruh da fizik vücudumuzun her zerresine sahip olduğu için, her zerresini kapladığı için hiç kimse fizik vücudumuzu göremez. İşte böylece fizik vücudumuzun ruhumuzla birlikte sonsuz hızla hareket edebildiğini görüyoruz. Bir kişi ruh sayı mekanı yaptığı zaman ruhu yalnız gider oraya. Sonsuz hızla gider. Orada şekil değiştirir. Normal bir insan hüviyetine girer. Kimse onun ruh mu, gerçek bir fizik beden mi olduğunu anlayamaz. Sonra da tekrar sonsuz hızla ait olduğu yere geri dönecektir. Fizik vücudun üzerindeki yerini tekrar alacaktır. Ama fizik vücut sayı mekanında fizik yere ulaşıldığı zaman ruh kontrol müessesesini bıraktığı anda fizik vücut orada serbesttir. Orada dilediği gibi hareket edebilir. Ama geri dönerken, kendi alemine bulunduğu yere geri dönerken o zaman tekrar fizik vücudu ruhun kontrol altına alması gerekir. Ve tekrar ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudun üzerine gelip onu tamamen kaplar. Bu geri dönüş için mutlaka gereklidir. Geriye ulaşıldığında, ait olduğu yere geri dönüldüğünde ruh tekrar fizik vücudu terk eder ve başın üzerindeki yerini alır. Fizik vücut da orada sanki bir uykudan uyanmış gibi normal standartlarına ulaşır. Öyleyse fizik vücut standartları, ruh standartları, nefs standartları 3 ayrı tip sayı mekanı sergiler. İşte Hazreti Süleyman'ın Belkıs tahtını getirmeden evvel bana hanginiz onun tahtını getirebileceksiniz dediği zaman İfrit adlı cin diyor ki siz daha yerinizden kalkana kadar ben onu size getirebilirim. Kitaptan bir bilme sahip olan adamsa dedi ki diyor Allah-u Teala, siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar ben onu size getiririm. Ve Hazreti Süleyman o kişiden yüzünü döşemeye çevirdiği zaman döşemenin üzerinde tahtı gördü diyor Allah-u Teala. Öyleyse olay gerçekleşmiş. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a verdiği huzuru 3 ayrı bölümde dizayn etmiş ve fark ediliyor ki Hazreti Süleyman devamlı olarak tayin mekan yaşamış. Sonsuz hızın sahibiydi. Öyleyse bu statüde Allah-u Teala'nın zamanı geriye çalıştırması veya sonsuz hızı tarif eden birçok ayet-i kerimesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela yedi uyuyanlar için Allah-u Teala zamanı durdurmuş. Zaman diğer insanlar için devam ediyor ama onlar için tutuyor. O mağaradaki hayatta onlar mağaraya alındıklarında diyorlar ki Allah-u Teala ya Rabbi bize katından bir mürşit gönder. Bizi mutluluğuna ulaştır. Allah-u Teala diyor ki bunları sağdan sola, soldan sağa hep döndürdük. Ve çıktıkları zaman uyandırdık onları. Ne kadar uyandıklarını sordular birbirlerine. Birkaç saat dediler diyor. Ama diyor fırına ekmek almaya gittiklerinde bunun ellerindeki paraların 200-300 yıl evveline ait olduğu anlaşıldı. Ve böylece yedi uyuyanlar o dizayn içerisinde zamanın kendilerine çalışmadığı bir ortamın sergilendiğini anladılar. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği hız müesseseleri bütün sistemlerde Allah'ın emrettiği biçimi boyuta geçerlidir. Mesela 50 bin yıllık yol dediği Allah-u Teala dünya ile kendi arasındaki mesafeyi için meleklerin oraya bir günde çıktığını söylüyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birkaç dakikada çıktığını görüyoruz. Öyleyse farklı sistemler söz konusu. Bu dünyadan Allah'ın katına kadar gidip, fizik vücuduyla gidip oradan dönebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir o güne kadar. Hazreti İdris'in de Hazreti İsa'nın da Allah'ın katında olduğu söyleniyor. Fizik vücutlar olarak oradalar. Ve tekrar Hazreti İsa'nın geri döneceği konusunda Allah-u Teala'nın kesin bir teminatı var. Ama Hazreti İdris'in ne olacağı hakkında bir işaret Kur'an-ı Kerim'de görülmüyor. Öyleyse bu da bir sayı mekandır. Hazreti İdris'in cennete alınması olayı bir tayin mekan olayıdır. Hazreti İdris Allah-u Teala diyor ki mutlaka görmek istiyorum diyor cennetini. Allah-u Teala sonunda dayanamıyor. Onu cennetine götürüyor. İyice dolaştıktan sonra çık tekrar seni dünyaya indireceğim diyor. Hazreti İdris diyor çıkmaz. Allah-u Teala diyor ama ben bana diyor söz verdin çıkacağım diye. Tamam diyor verdim. Ama diyor şimdi çıkmak istemiyorum. Sen diyor benim Rabbimsin, beni affedersin. Allah-u Teala'yı ki kabul ettin. Hadi kal diyor burada. Yani naz makamı da Allah-u Teala'ya bazen böyle onun önceden bildiği ama bilmez göründüğü şeyleri yaptırır. Allah-u Teala muhakkak her şeye kadirdir. Ve Hazreti İsa'nın göğe alınışına beraberce bakalım. O 12. havari Romalılara haber veriyor ve geliyor salona. Allah-u Teala diyor ki o geldiği zaman diyor biz onun yüzüyle Hazreti İsa'nın yüzünü değiştirdik diyor. Onu diyor götürdüler diyor çarmıha geldiler. Biz de diyor Hazreti İsa'yı katımıza kaldırdık diyor. Nasıl kaldırmış? Yine tayin mekan olayı. Hem Hazreti İsa'nın hem de Hazreti İsa'nın olayı tayin mekan olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın katına çıkması miraç olayı. Yine tayin mekan. Üçünün de fizik vücut tayin mekanı. Unutmayın hepsinin fizik vücutlarının üzerine ruhları örtü olmuş. O standartlar içinde Allah'ın göklerine yükselmişler. Allah'ın katına kadar yükselmişler. Ve iki tanesi orada kalmış. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e has bir olay yaşanmış. O tekrar geri dönmüş. Öyleyse ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır Allah-u Teala'ya ki o bizim peygamberimiz. Allah-u Teala Kur'an'ı ona indirmiş. Ve bütün alemlerde mutlaka tanınan bir peygamber. Allah-u Teala onun için diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Kur'an-ı Kerim'i gene Allah-u Teala öyle söylüyor. Alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman sadece bizim şu dünyamızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilen, sadece bu dünyada tanıdan bir din kitabı değil, Allah'ın bütün alemlere indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kitap kendisini ilen kişi olarak bütün alemlerde tanınıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracına dikkatle baktığımız zaman onun da bir fizik vücutta mekanı olduğunu görüyoruz. Ne yapmış Allah Teala? Gelecek nesillere ibret olsun diye ve Mekkelilere ibret olsun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan doğruya katına almamış. Oradan bilmem kaç hafta mesafede olan bir kervana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e evvel ulaştırmış. Orada durmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervan sahipleriyle konuşmuş. Oradan bir iki dakikalık konuşmadan sonra ayrılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç dakika içinde ikinci kervana ulaşmış. İkinci kervan birinciden bir hafta sonra gelecek Mekke'ye. Ve onlarla da konuşmuş. Özellikle zaman ölçüsünü onlara tayin ettirmiş. Ve ondan sonra da Allah Teala onu Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış. Mescid-i Aksa'yı da tavaf ettikten sonra oradan yükselmiş Allah Teala'nın katına. Ve Allah Teala'nın huzurundayken Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani ruhunun gözleriyle görüyor. O zaman Allah Teala'nın katına ulaştığı zaman gördüğü şeyi ruhunun baş gözleriyle görüyor. Ama ondan evvel gördüklerini Allah Teala bize de gösterdiği gibi, bütün kalp gözü açık olanları gösterdiği gibi kalp gözüyle göstermiş. Ve Allah Teala bu sebebe dayalı olarak kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah Teala'yı görmek istedi. Baş gözleriyle görmekte ısrar etti. Allah Teala da buyurdu ki sen buna dayanamazsın. Biz baş gözlerini bizi görebilecek olan vasıfta yaratmadık. Onun için sen peygamber de olsan buna dayanamazsın. Bundan vazgeç dedi. O da vazgeçmem dedi. Allah Teala öyleyse dedi şimdi bu karşıdaki daha dedi tecelli edeceğim. O beni kendi gözleriyle görecek. Dağın kendisine has olan görme özelliğiyle görecek. Sonucun ne olduğuna bak. Ondan sonra ısrar ediyorsan o zaman düşünelim. Ve Allah Teala daha tecelli ettiği dağın kendisine ait olan görme hasasıyla Allah Teala'nın görmesi, Allah Teala'yı görmesini sağladı. Ama dağ buna dayanamadı ve merhaba oldu. Ve Hazreti Musa da o anda dağın görme hastasını yakaladı. Ve o da bayıldı. Bu görüşten sonra Hazreti Musa'nın artık Allah-u Teala'yı baş gözüyle görme talebinden vazgeçtiğini görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna vardığı zaman baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmedi fizik vücudunun. Ruhunun baş gözüyle gördü. Ki ruhu zaten emr aleminin varlığıdır. Allah'ın katındaki varlıkların gözleriyle gördü. Unutmayın, huzur namazının imamının fizik vücudu orada değildir. Ruhu oradadır. Bütün o namaz kılanların, orada namaz kılanların fizik vücutları değil, ruhları o namazları kılmaktadır. Öyleyse hepsi her an Allah-u Teala'yı görebilmektedirler. Ve sadece fizik vücudumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmeyi tahmin edemez. Nefsimizin gözleri Allah-u Teala'yı görmeye tahmin edemez. Ama ruhumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmenin yeterli vasıflarına sahiptir. Bir de nefsimizin kalbindeki kalp gözü Allah'ı görmenin standartlarına sahiptir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken Cebrail aleyhisselam'ı gördü. Onunla karşılaştılar, konuştular. Oradan Allah-u Teala'nın katına ulaştı. Geriye döndüğünde ispat vasıtaları birer birer geliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki falanca yerde kervanla karşılaştım. Tabi hiç kimse inanmamıştı. Ama kervan geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştıklarını, konuştuklarını anlattılar. Onlardan bir hafta sonra gelen ikinci kervan da aynı şeyleri söyledi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mescid-i Aksa hakkında sual sordukları zaman derhal gözünün önüne Mescid-i Aksa'nın bütün camları, pencereleri, her şeyi geldi ve bütün cevapları bir defa daha görerek net olarak verdi. Öyleyse Miraç olayı da tam bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanı olayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi birçok fizik vücut tayin mekanından bahsedildiğini görüyoruz. Öyleyse tayin mekan dediğimiz zaman fevkalade güzel bir olayın yaşanması söz konusudur. Bilet parası falan ödemeden bir yerden bir yere her zaman gitmek mümkündür. Allah-u Teala bunu dileyen bütün yoldaki insanlara bir gün onların layık olduğu gün mutlaka o insanda bulunacaktır. Hepinizin Allah'ın tayin mekan müessesesinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.
1: Sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz.

Fatih Rami as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Amin Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Onu da açmış. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, bu sonsuz saadeti yaşamak üzere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Bugün 2000 yılının Nisan ayının birinci günü ve çok mutlu olmamız için büyük bir sebep var. Diyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki çok mutlu bir noktaya ulaştık. Bütün dünyaya bu güzellikleri, Allah'ın güzelliklerini anlatmak için Allah'ın emrettiği üniversiteyi açmış bulunmaktayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bildiğiniz gibi kainatta sadece Allah'a teslim olmak söz konusudur. Bütün peygamberler, yani nebiler ve onlara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum, şunu yerlerine oturtmanızı istiyorum. Allah'a teslim olmanın dışında başka bir din hiç olmamıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanlardan bahsediyor. Hepsinin İslam olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsetmişse o ve ona bağlı olanların hepsinin İslam olduğunu söylüyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olduğunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti İsa için de ve onun havarileri için de ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için de ve onun sahabesi için de Allah aynı şeyi söylüyor. Hepsi ama hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefini yaşamışlar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir mutlu açış günündeyiz. Kainatın üniversitesi, Allah'ın üniversitesi bugün hamdolsun ki açıldı. Hepiniz için www.universityofallah.org organization'ın org'u. www'dan sonra bir daha var nokta universityofallah.org ve sevgili izleyenler ve dinleyenler org
organization. Ya hepsi büyük harf ya da hepsi küçük harf. İşte bu kadar sevgili izleyenler, dinleyenler. Buraya bunu yazdığınız zaman İslam'a girmiş olacaksınız. Ve üniversiteniz bugünden itibaren inşallah derslerine başlıyor. Buradaki saatle veya Türkiye'deki saatle söyleyelim. Buradaki saatle öğleden sonra bir, yani saat 13'te başlayacak üniversite 2 saat. 1 ile 2 arası, 2 ile 3 arası. Yani orada 8 ile 9, 9 ile 10 arası 2 saatlik bir süre üniversitemiz içindir. Bu günden itibaren cumartesi günü, cumartesi akşamı 2 saat Türkiye'ye göre, akşam 8 ile 10 arası, pazar akşamı 2 saat, yine 8 ile 10 arası ve çarşamba akşamı 2 saat, yine 8 ile 10 arası. Saatlerde değişiklik olursa inşallah size haber vereceğiz. Benim açımdan yapılması lazım gelen bütün açıklamalar bu bir haftadaki 6 saat içinde gerçekleştirilecektir. Gerekirse ek süreler kullanacağız programımızı tamamlayabilmek için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hazırladığınız konular henüz bilgisayara konu isimleri olarak şu anda girmedi. Ama akşam programı başlayıncaya kadar girmiş olacağını ümit ediyorum. Kardeşlerimiz o konuda gayret sarf edecekler. Ve

Önümüze Allah-u Teala hamdolsun ki yeni bir ufuk açtı. Bu üniversitenin açılmasındaki Allah-u Teala'nın temel muradı dinleri bir çatı altında birleştirmek. Biliyorsunuz ki demin anlattığım gibi bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardı kendilerine tabi olanlarla birlikte. Hepsi yani İslam'dılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün güzellikleri yaşayan o nebilerle, peygamberlerle, onlara tabi olanlar aslında hep aynı şeyleri yaşadılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ve nefslerini Allah'a teslim ettiler. Önce Allah'a böylece kul oldular. Sonra da başta Allah'ın peygamberleri olmak üzere o ve onlara bağlı olanlar Allah'a köle olmayı başardılar. Teslimin ötesine geçtiler. İşte İblis mukaddes kitaplardaki Kur'an'ın dışındaki daha evvelki mukaddes kitaplardaki birçok konuyu değiştirebildiği halde Allah'a teslim babındaki ayetler Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da duruyor. Onlar yok olmamış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman bir muhteşem konu görüyoruz. Gelecekte dinlerin birleştirilmesi, bir çatı altında toplanması, Allah'ın dostlarının bütün dünyada bir araya gelmesi. Bunun buradaki international konferanslarda ilk adımı atıldı ve genel anlamda herkesin pozitif baktığı bir olay olarak gelen temsilcilere içerik yani muhteva sunuldu, genel kabul gördü. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler konunun henüz başlangıcındayız. Ama sohbetler hem Türkçe hem de İngilizce yapılacağı için bütün dünyaya genel, bugünün genel lisanı olan İngilizce ile yapılacak o hitap bütün dünyadan öğrenci çekecektir diye düşünüyoruz. Ayrıca duvarları olmayan bir üniversite, bir bilgisayar üniversitesi, Allah Teala'nın bize son ve en büyük ihsanıdır diye düşünüyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakalım. Orada bir yumukluk var ya. Bu taraftaki ayağını biraz kaldır. Şöyle. Ben şimdi oturuyorum. Bak yumuk görünüyorum orada. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en güzeli doğru yürüyebilmek bu üniversitenin dizaynı içinde gerçekleşecek.

Geister eingeschaltet, das haben wir heute nicht. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri hepinize en güzeli anlatmak üzere, dizayn etmek üzere bir araya geldi. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri hep beraber yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın dizaynı her açıdan insanları gelecek günlerde, yıllarda inşallah bütünüyle kavrayacak. O zaman bir sonuçla karşı karşıya olacağız. Bütün dünyada Allah'ın dostları bir araya gelecekler. Allah'a teslim olma çatısının altında hepsi toplanacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yüce davayı onun emredildiği istikamette yerli yerine oturtabilmek için bir hedefe yürümemiz lazım. Bu hedefe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olacağı bir hedefe, Allah yolunda bir dünya birliğine, dünya beraberliğine. Bu muhteşem saadeti insanlar yaşamaya başladığı zaman bir belki bir harptan sonra ama sağ kalanlar için muhteşem bir sükun ortamı, sulh ve sükun ortamı oluşacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, belki kelimesini kullanmamıza rağmen gelecekte bir hak kaçınılmaz. Allah'ın dostlarıyla onun düşmanlarının karşılaşacağı bir üçüncü dünya savaşı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bizlerden ölenler şehit olacak. Kalanlar da gazi. Bu savaş kaçınılmaz. Mutlaka geleceğin kesin işaretlerinden birisi olarak ikinci asr-ı saadetin yaşanmasından evvel mutlaka bir savaş söz konusu olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki artık bu asr-ı saadete insanları gösterecek olan bütün dünya insanlarının, Allah'a dost olanlarını bir araya getirecek olan, birleştirecek olan, onlarda birlik ruhunu oluşturacak olan yeni bir atılım, yeni bir taze kan ve yeni bir heyecan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu heyecanı siz de benimle beraber duyuyor musunuz? Bunu hissetmeye çalışın. Bunun için varız. Bunun için hayata getirildik. Bu güzelliği bütün insanların yaşayabilmesi için. Böyle bir konuda hepinize sevgili izleyenler ve dinleyenler derece derece görev düşüyor. Öyleyse güzelliklerin en güzel olduğu
Bir yeni hayatın eşiğinde dünya. Başka başka dinlerde olduklarını düşünen insanlar, aralarındaki cahillerin temel hedefi olarak, şeytanın esirleri olarak fışkırtmalarıyla birbirlerine asırlar boyunca düşman olmuşlar. İslam toplumunda da diğer bütün toplumlarda da aynı olayla karşı karşıyayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu olaya baktığımızda düşmanlıklar bileniyor insanlar tarafından. Her dinden olanları diğerine düşman kılan insanlar var. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşmanlık nefsimizin afetlerinden birisidir. Dostluk ruhumuzun hasletlerinden. Öyleyse Allah-u Teala bir olmamızı, beraber olmamızı ve kardeş olmamızı istiyor. İnanmayanlar zaten bu kardeşliği paylaşamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar için bir beraberlik ancak korkunun getireceği bir beraberlik olacaktır. Ama Allah'ın dostları bir sevgi halesinin etrafında toplanacaklardır. Onları güneş gibi aydınlatan, ısıtan Allah'ın nurları, onları dünya üzerinde hangi milletin olurlarsa olsunlar birbirlerine perçinleyecektir, yaklaştıracaktır, dost kılacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dillerin mensupları kendi kitaplarının derinlerini araştırdıkları zaman orada mutlaka Allah'ın teslim emrini göreceklerdir. Ve böyle bir güzellik onları da işlerinden saracaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda İslam aleminin İslam'ın dışındaki dinleri yaşayanlardan ne yazık ki bir farkı yok. İslam'ın çok büyük bir çoğunluğu, 190'dan çok daha fazlası İslam'ı unutmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam kelimesi sin kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu kelimenin asıl manası Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala sizin için İslam'ı seçtim diyor. Sizin için teslimi seçtim diyor. Yalnız ondan razı oldum diyor. Teslimden razı oldum diyor. Ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da

0: nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte o zaman İslam olacaksınız. Yoksa bugün İslam alemindeki insanların çoğunun yaşadığı İslam'ın beş şartıyla namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle yalnız kendi başınıza İslam olmak şerefine eremezsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak İslam'ın beş tane şartını yaşarsınız. Bu ise sizi hiçbir kurtuluş noktasına ulaştıramaz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili izleyenler, dinleyenler şöyle diyorlar. Zamanımızın Eçerler kafilesi şöyle diyorlar. İslam teslim olmak demektir. Ve İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini yapıyoruz diyorlar. İslam'da teslim olmak demekse beş tane şarttan ibaret olan bu İslam'ı biz gerçekleştirdiğimize göre bizden daha çok kim Allah'a teslim olabilir? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ifadesini yazmış. Kur'an-ı Kerim boyunca kaç defa Allah-u Teala tekrar ediyor aynı konuyu. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye hepimize soruyor Allah-u Teala. Bir olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne diyorsunuz? İnsanlık sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek cenneti mutlaka elde edeceklerini bilseydi böyle mi olurdu İslam alimi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bugün dünyanın en geri ülkelerini İslam alimi oluşturuyor. Bir zamanlar dünyaya ışık saçan, matematiğe negatif değerleri koyabilen, dürbünün, optiğin, barutun ilk uçma şerefinin sahibi olan İslam alemi bugün çok gerilerde kalmış. Arkasında hep dinin temel kaidelerinin unutulması var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a teslim olmanın güzelliğini, mutluluğunu, huzurunu yaşayamamak var. Hep bize onu söylüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam, İslam diyorsun, işte görüyoruz İslam ülkelerini. Herkes İslam olsa ne yazar? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şöyle bir baktığımız zaman ufka, o İslam, İslam dedikleri insanları biz göremiyoruz. Gören var mı? Bize bir işaret versinler. İslam, Allah'a teslim olmak bu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın beş tane şartını yerine getirerek Allah'a teslim olduklarını zanneden insanlar, öldükleri zaman ne demek istediğimizi anlayacaklar. Kurtuluşları mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir cehalet uğruna insanlar şu dünyadan gerekli sonuçları alamadan ölüyorlar. Dünyadan ayrılıyorlar hayatları sona erdiğinde. Ve en doğruyu yaptıklarını zannederek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sahabenin Kur'an'da Allah'ın anlattığı hayatı bize örnek olmamalı mıdır? Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Allah'a teslim olmak şerefine ermişler. Hem dünya saadetinin sahibi olmuşlar, hem de cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler kaidelerini koyarken farzlarını indiriyor. Birinci safhasında bu var Kur'an-ı Kerim'in. İkinci safhasında Allah Teala bu farzları yerine getirenlerin kurtuluşa mutlaka ulaşacağını ifade ediyor. Cennet vaat ediyor onlara. Üçüncü safhada sevgili izleyenler ve dinleyenler gerçekleştirmeyenlerin kurtuluşunun mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Onlar için cehennemin hazırlandığını söylüyor. Ve dördüncü safhada mutlaka sahabeyi örnek olarak veriyor Allah Teala. Bütün sahabenin Allah'ın farz emirlerini mutlaka yerine getirdiğini ifade ediyor. O farzlar ki onların yerine getirilmediği bir dünya hayatı yaşıyor artık İslam alemi. Ne ruhun Allah'a teslimi, ne fizik vücudun Allah'a teslimi, ne nefsin Allah'a teslimi artık İslam aleminin %90'dan fazlasında yaşanmıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı unutmuşlar. Onu yaşamıyorlar. İblisin korkunç bir tuzağına düşmüşler. İblis İslam'ın 5 şartı diye tutturmuş onlara ve kabul ettirmiş tezini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir ortamdan gelecek günlerde dünya insanını feraha çıkartmak, aynı zamanda felaha erdirmek, bu hakikatlerin bütün dünyaya öğretilmesiyle mümkündür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve göreceksiniz ki önümüzdeki 3-4 senenin içinde bütün Allah'ın hakikatleri dünya insanına yeterli boyutlarda ulaştırılmış olacaktır. Bu konunun başlangıç kademesindeyiz. Bugün Allah'ın üzerimize vazife olarak verdiği yeni bir kesimi gerçekleştirmek hamdolsun ki nasip oldu. Bu büyük müjdeyle içimiz sürur içerisinde mutluluğu yaşıyoruz. Allah'ın üniversitesini açmanın büyük şerefini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ismi Allah'ın üniversitesi olan bu üniversite bütün dünyaya bir ışık olacaktır, bir nur olacaktır. Unutulmuş olan Allah'ın temel hedeflerini insanları mutlaka cennet saadetine ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan ve onları bütün Allah'ın dostlarını hangi dinden olurlarsa olsunlar bir araya getirecek olan, bütün dünya için açılan bir pencereden bakıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buradan görüyorum, bu pencereden görüyorum hepinizi. Beni dinliyorsunuz. Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği mutlulukları bir heyecanla, bir coşkuyla, bir güzelliğin habercisi olarak sizlere sunmak için buradayım. Bugün güneş takvimine göre 1 Nisan 2000 yılında 21. asırda Allah'ın en güzel gerçeklerini bütün dünyaya açıklamak için bütün dünyadan aramıza katılacak olanları bu Allah'ın üniversitesinden mezun etmek için buradayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar elbette güzelliklerini yapacaklar. Bu güzellikleri yaşamak istemeyenler için söyleyecek sözümüz yok. Onlar ne dilerlerse öyle yapacaklardır. Ama kim mutlu olmayı diliyorsa onlar mutlaka öğreneceklerdir Allah'ın doğrularını. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan sadece bir sahtekardır. Sizin üzerinizde hiçbir sultası yok, Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı gibi. Ama aldatmayı çok güzel becerir yalanlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü bütün insanlara iblisin ne söyleyeceğini Allah-u Teala ifade buyuruyor. Diyor ki, İblis cehennemde onlara dedi ki, Allah da size vaatte bulundu, ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü, vaadini yerine getirdi. Onun vaadini yerine getirmemesi mümkün değildir. Çünkü sözü var. Ama ben size vaatte bulundum ve yerine getirmedim. Ben şeytanım. Öyleyse neden bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı bunları yaptırdım? Buraya cehenneme gelmenizi icap ettiren şeyleri ben size zorla mı yaptırdım? Siz kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendinize kızın diyor İblis. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz de diyoruz ki işte İblis size bunları söyleyecek o gün. Ama eğer o söylediğimiz ayetlere, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman onun asli çizgilerini Kur'an-ı Kerim'den derlediğiniz zaman bugün yaşanan İslam'ın iyisi bile olmadığını göreceksiniz. İşte bu büyük hakikatleri bilmeyen insanlara ulaştırmak için bu güzelliği, bu perdeyi aralayarak sizlere göstermek için varız. Perde tamamen açılacaktır. İnsanların kalplerindeki perde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta mutluluk var, huzur var, sükunet var. Öbür tarafta mutsuzluk var, huzursuzluk var, kargaşa var. Hangisini tercih ediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah hangisini emrediyorsa onu tercih ediyoruz diyorsanız, o suç ve sükunu ve mutluluğu emrediyor. Hanginiz kendinizi başka insanların mutluluğunu adayabilirsiniz. İşte o mutlu insandır. Hanginiz kendisine ait olan şeylerden vazgeçip de başka insanları mutlu etmeye çalışıyor? İşte o bu hedefe ulaşacak olandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayatınızı ne zaman başkalarına adamayı başarırsanız, o zaman göreceksiniz ki siz mutlu bir insan olacaksınız. Mutluluğunuz başkalarına verebildiğiniz mutlulukla orantılıdır. Onun hudutları içinde kalır, insanlara göre o hududu iki defa aşar, Allah'a göre. Ne demek istiyorum? Bir başkasına herhangi bir güzel davranışta bulunduğunuz zaman ona verdiğiniz mutluluğun iki katını önce Allah, sonra da ruhunuz size yaşatacaktır. Sonunda ulaşacağınız cennette sonsuz mutlulukta cabası sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala şu din adı verilen müesseseyi neden koymuş? İnsanların mutluluğu için. Bugün insanlar görüyorsunuz din adına ahkam kesen insanlar. Bir de bakıyorsunuz ki birbirinin neredeyse boğazını sıkacaklar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala dini insanların mutlu olması için koymuş. Aradaki harbin, soğuk savaşın, insanların birbirine karşı açtıkları savaşın bitmesi için koymuş dini. Din hem sübjektif hem de objektif iki tane hedefe yönelir. Sübjektif yani enfüsi hedefte insanın iç dünya saadeti vardır. Objektif yani afaki hedefte insanın dış dünya saadeti vardır. Ama ikisi müştereken yürür. Beraber yürür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse şu dünya hepinizin mutlu olması için gerekli bütün şartları hazır olan şu dünya bu asırda sizin mutlu olabilmeniz için devam ediyor, var olmakta. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk olan insan adı verilen bu yaratık mutlu olmaya layıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah böyle söylüyor. O yaratan olarak böyle söylüyorsa hakikat sadece budur demektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Hepiniz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Hepiniz mutlu olmaya layıksınız. Ve mutsuzluğunuzu oluşturan sebeplere dikkatle bakın. Göreceksiniz ki bir tek suçlu var. Sadece siz. Eğer mutsuzsanız sakın başkalarını aramayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Arkasında o yalnızlığınız, huzursuzluğunuz, sıkıntınız, üzüntünüz, onların arkasında sadece siz varsınız. Neden acaba Allah-u Teala emirlerini vermiş bütün insanlara? Neden Allah-u Teala seviniz diyor ve siz sevgili izleyenler ve dinleyenler çok büyük bir kısmınız sevmiyorsunuz. hatta nefret ediyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kinin, düşmanlığın, husumetin dünyada hiç yeri olmayacağı bir güne ulaşacağız. O güne dikkatle bakın. Herkesin birbirine yardım ettiği, yardım elini uzattığı bir dostluklar demetinin bütün insanları kavradığı yeni bir dünya, Allah'ın söylediklerinin anlaşıldığı, öğrenildiği ve yaşandığı bir güzellik kumkuması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu söylediğimiz sadece bir yaşam biçimidir. Bu istikamette böyle bir yaşam biçiminin Allah-u Teala'nın bütün mutluluklarına açık bir dizaynı oluşturduğu kesindir. Bugün dünya üzerindeki bütün dinlerin mensupları yaşadıkları devrelerde kendi dinlerinin gerekliliğini yaşadıkları devrelerde bizim sizlere anlattığımızı yaşadılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi aynı şeyleri yaşadı, aynı standartlarda yaşadı. Hazreti Adem'den başlayan bir öğretim sistemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hep peygamberlerle yürüdü. Peygamberler de yani nebiler de aynı zamanda zaten sürdüler. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Her peygamberin yaşadığı devrede o peygamberin ait olduğu milletin dışında kalan bütün milletlerde gene Allah'ın resulleri vardı, peygamber olmayan resuller. Bütün peygamberlerle peygamber olmayan resuller her milletin içinde beraber yaşadılar. Bir peygamber, belki yüzlerce resul. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün de durum peygamber hariç olmak üzere aynı. Şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi, İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi, şu anda dünyanın bütün kavimlerinde, bütün milletlerinde birer Resul yaşıyor. Dün de yaşıyordu, evvelki gün de yaşıyordu, yarın da yaşayacak, öbür günde yaşayacak, kıyamete kadar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu söylediklerimiz onlar tarafından şu anda dünya üzerinde yaşayan her milletin içindeki bütün resuller tarafından biliniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir birliğin ve beraberliğin oluşacağı da biliniyor. Onların her biri kendi milletlerinde bu konunun yeşermesi için birer çekirdek olacaktır. Nükleus, sevgili izleyenler ve dinleyenler, başlangıç aşamasındayız. Gelecek vaatlerle dolu, Allah-u Teala'nın güzelliklerini Allah yaşatmak istiyor, şeytan da engellemek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yapıyorlardı? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi ne yaptıklarını söylüyor. Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yol bizim yolumuzdur. Bu yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a davet ettiğimiz diyor bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a davet ediyorlardı. Onlara de ki Habibim buyuruyor Allah Teala, ben sizden yaptığıma karşılık bir ücret istemiyorum. Sadece Allah'a giden yolu tutmanızı, sırat-ı müstakime ulaşmanızı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmanızı ve teslim etmenizi istiyorum. İşte böyle diyor Kur'an-ı Kerim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve 11 defa da insanların üzerine Allah-u Teala farz kılmış. Allah'a giden yolu, sırat-ı müstakimi tutmamızı, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı ve ona teslim olmamızı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sapma buradan başlıyor. İnsanlar 14 asır evvel yaşadıkları İslam'ı unutmuşlar. Ondan evvelki insanlar da unutmuştu. Allah-u Teala'nın gönderdiği her bir peygamberle olay yenilenir. Bütün insanlar bir büyük şevkle, aşkla, heyecanla Allah'a teslim olmayı başarırlar. Sonra da aradan geçen asırlar yozlaşmayı adım adım şeytan sebebiyle başlatır. Şeytanın en büyük özelliği insan tabiatındaki yozlaşmayı, yozlaşma eğilimini keşfetmiş olmasıdır. Hep bunu kullanır sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırdan beri iblis insanları Allah'ın sırat-ı müstakiminden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan yola girmelerini engellemeye çalışıyor. Başarmış mı? Bugün İslam aleminde İslam yaşanmadığına göre artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırması diye bir hedefleri kalmadığına göre, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmek diye bir şeyden dinlerini yaşadıklarını zannedenlerin hiç mi hiç haberleri olmadığına göre geriye ne kalmış ki sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç bahsetmiyorlar bile. Unutmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hedeflerini unutmuşlar. Bir sapma müessesesi var. İblis geçen asırlarda boş durmamış. İnsanların yüzlerce kitap yazmasını temin etmiş. Sonuç bu, sadece kitapların öğrettiği şeyler kalmış. Onlarda da ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin elde edilebileceğini ifade eden temel farzlar yok edilmiş. Birinci temel farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu emaniyat verilen yüzlerce kitabı okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık mevcut değil. Ama düşünün ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin edecek şey, onları doyuracak şey dünya hayatıdır. Manevi hayatta ilgilenmezler. Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, cehennem müessesesine dikkatle bakın. Orada Allah'a ulaşmayı dilememek var. Bu bir genel hükümdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtulması mümkün değil. Her şey buradan başlıyor. Daha bu başlangıç noktası kimse tarafından bilinmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nasıl kurtulacak zamanımızın insanları? İşte insanlara buradan başlayan 5 safhadan oluşan Allah'a teslim olma içeriğini, muhtevasını anlatmakla hepiniz derece derece vazifelisiniz. Öyleyse anlatacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün güzellikler sizin için. Her şeyin en güzel dizaynını koymuş Allah Teala ortaya. Ve İslam'ın 5 tane şartının hiç kimseyi kurtaramadığı bir dünya nizamı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep var. Buna karşılık İslam'ın 5 tane safhasının herkesi kurtardığı bir hakikati var Kur'an'ın. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı denemek, ikinci safhada mürşide ulaşmak, üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safhada nefsin Allah'a teslimi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanla Allah arasında 28 basamaklık bir başlangıç var. 28 basamak. Bunun 27.sinde son safa gerçekleşir. 28. basamak bu safayı da gerçekleştirmiş olanların salih makamının sahiplerinin basamağıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın gözlükleriyle, sizlere vermek istediği gözlükleriyle olaylara bakmaya çalışın. O zaman mutlu olacaksınız. O zaman herkesin sizin için dost olması gerektiğini anlayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Her şeyin en güzelini sizler için ortaya koymuştur. Allah Teala her şeyin en güzelini hepinize layık görüyor. Öyleyse geleceğe dikkatle bakın, ibretle bakın ve hasretle bakın ki o gelecek bütün insanların mutluluğunu taşıyor, sinesinde barındırıyor. Ta ki onu elde edesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem bu dünya mutluluğunu hem cennet mutluluğunu gönlünüzle yaşamanız için açılan Allah'ın üniversitesinin bu ilk açılış gününde hepinizi buradan sevgiyle ve Allah'ın bütün güzellikleriyle kucaklayarak selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun sevgili izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha. Selamat. Ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne enam sâlihîn. Bâlim mâdûlâhîn. Alâ sâlihîn. Amin. Allah razı olsun.
1: Sizden de Allah razı olsun. Sevgili efendim, bizler bütün kardeşlerimiz olarak elinizden son kısmını kesiyoruz inşallah. Ve bu akşam üzerinde denemiş olduğunuz Allah'ın üniversitesi sohbetimizde, bekleyen sohbetimizde de zaten bizle birlikte olmayı biliyoruz. Bu istikamette çok değerli dualarınızı bekliyoruz. Ellerinizden son kısmını kesiyoruz inşallah sevgili efendim.
0: Allah hepimizden razı olsun. Hepimizin sonsuz mutluluğa ulaşması dileğimizde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala biz ve siz bu sefer konumuzun içine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de giriyor. Konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Farz nedir sevgili kardeşlerim? Farz, Kur'an'da Allah-u Teala'nın açık bir şekilde emrettiği bütün müesseseler farzı oluşturur. Neyi emretmişse o bir farzdır. Namaz kılın diyor Allah-u Teala, farzdır. Zikir yapın diyor, farzdır. Zekat verin diyor, farzdır. Öyleyse bu farzların ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuda getirdiği başka hususlar var. Bunların ötesinde sadece ona ait olması lazım. Özel işler. Bu farzların ötesindeki müessese sünneti vücuda getirir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Sünneti seniyesi diyoruz buna. O zaman namaz kılmak bir farzdır. Ama farz olan namazın iki rekatı veya üç rekatı veya dört rekatı farz hüviyetindedir. Ama gene aynı vakit namazının bu farzın ötesinde sünnetleri de vardır veya sünneti vardır. O zaman farzı Allah koymuş, sabah namazını kılın demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam ilk gün namaz kılıyorlar. Dikkat edin. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşididir. Tabiyetini gerçekleştiren odur. Cebrail aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmuştur. Hatırlayacaksınız olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün, bazen 40 gün bir mağaraya çekilirdi. Yanında sadece kuru ekmekle su alırdı. Ve itikafa çekilirdi. Yalnız olurdu. Ve o devrelerden birinde Cebrail aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan şeklinde temessül etmişti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben okumak bilmiyorum dedi. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Zaten o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Kollarıyla onu sımsıkı sardı. Ve tam o sırada Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Kolları arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de sımsıkı tuttuğu için cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Ve ikisi birden şiddetle sarsıldılar. O günden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sık sık bu cezbe Allah-u Teala'dan gelip sarsmaya başlayacaktır.
İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le Cebrail Aleyhisselam'ın kıldığı 2 günlük namazlara baktığımız zaman, birinci gün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün vakitlerin sonunda kıldıklarını görüyoruz. Ölçüler güneşe göreydi. Güneşin en büyük olduğu nokta öğle namazı. Güneş doğmadan evvelki son namaz süresi, sabah namazı. Akşamın karanlığı çökünce akşam namazının vakti. Öğleyle akşamın arasında ikindi namazı. Ve karanlığın girişinden sonra, belki 1,5 saat sonra, ona benzer, ona yakın bir zaman parçasının sonunda yatsı namazı. 5 vakit namaz. Cebrail Aleyhisselam imam oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tabi'in ve beraber namaz kıldılar. Birinci gün bütün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün bütün vakitlerin sonunda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkatini ikindi namazı çekti. İkindi namazı kılınıyor ama akşam namazının girmesine yarım saat kaladan daha evvel Cebrail Aleyhisselam namazı kıldı ve bitirdi.

aslında farz içinde son yarım saatte kılınmamasının daha uygun olduğunu ifade etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sabahın iki rekatı farzdır. Öğlenin dört rekatı farzdır. Sabah iki rekat farza, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat sünnet ilave etmiştir. Elbette Allah-u Teala'nın emriyle, elbette farzın ötesinde. Sonra geliyoruz öğle namazına. Dört rekat farz. Ama o dört rekat farzdan evvel dört rekat ön sünnet. Dört rekat farzdan sonra iki rekat son sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazına ilaveleri. İkindi namazına dört rekat bir sünnet ilavesi var. Akşam namazına iki rekat sünnet ilavesi var. Yatsı namazına hem sünnet ilavesi var. Dört rekat ön sünnet, iki rekat son sünnet, hem de vacip ilavesi var. Vitir namazı, vitri vaciptir. Öyleyse bu muhtevada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini uygulamak mecburiyetinde miyiz? Bunu Allah-u Teala'nın uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecat kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi üzerine, kutsiyeti üzerine yapmış oluruz. Ve onun izinden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ta yok olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ahsen, güzellerin en güzeli demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala ahsen örnek ifadesini kullanıyor. Ahsen bir örnek. Şimdi burada Allah-u Teala'nın ne demek istediğine bakalım. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerini ele aldığımız zaman şöyle diyor Allah-u Teala sahabe için: وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadi. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan

iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. İnabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Yani sahabe böylece Allah'a kul olmuşlar, Allah'a yönelmişler ve arkasından da Allah'a kul olmuşlar. Bir sonraki ayette, ayet-i kerime Zümer 18, kulumuzla alakalı diyor ki Allah Teala Zümer 18 konusunda onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler. Onlar ulul erbab oldular diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Orada geçen ahsen kelimesiyle Asaf 21'de geçen ahsen kelimesi aynı kelime. Aynı manada kullanılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri İki açıdan ahsendir. Bir, o kendinden konuşmazdı. Allah onu konuştururdu. Allah'ın tasarrufu altındaydı. Son nebiydi. Devrin huzur namazının imamıydı. Tabiatıyla nebi ve resuldü. Bütün nebiler bildiğiniz gibi aynı zamanda resuldür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen. Neden ahsen? Konuşmaları ahsen. Niçin? Çünkü o konuşmuyor. Allah onu konuşturuyor. Ne söylemesi lazım gelirse Allah söylediyor, söyletiyor. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o kendiliğinden konuşmaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden konuşmuyor. Allah'ın ona konuşturduklarını konuşuyor sadece. Konuşturan Allah, konuşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki Habibim orada onlara kum attığın zaman sen atmadın diyor. Biz attık diyor Allah Teala. Yani sen bizim tasarrufumuzdasın. Biz attırdığımız için attık. Attın o kumu. Kum gözleri kör etmiş. Öyleyse

Allah konuşturuyorsa elbette sözleri ahsen olacak. Sözleri ahsen çünkü onu konuşturan Allah'tır. Peki onun söyledikleri bir başka açıdan daha ahsen değil mi? Ahsen. Hangi açıdan? Kur'an-ı Kerim açısından. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ı kalbine Allah'ın yazdığı bir peygamberdir. Allah Teala Kur'an'ı onun kalbine yazdı ve kalbinden okumasını sağladı. Kitapla Kur'an-ı Kerim'in yazılarına bakarak hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i okumamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'i kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı biliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazan Allah. Diyor ki, Habibim, o sana yazdırdığımız Kur'an'ı ezberleyeceksin diye ne diye kendini üzüp duruyorsun? Sana o Kur'an'ı indiren Allah senin kalbine, sana onu ezberletecek olan yetkinin de sahibidir. Öyleyse şimdi bir olgu ile karşı karşıyayız. Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ama yazılara bakıp da Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamıştır. Okuma yazması yoktu. Onun için Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Ümmi Nebi Resul olarak geçer. Diyor ki Allah Teala Araf 157'de, kim o Ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ümmi Nebi Resul. Okuma yazma bilmiyor. Peygamber ve Resul ve elçi. Resul elçi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde, her zaman şeyle örnekti. İşte Kur'an-ı Kerim'de namaz mı söz konusu? Namazların farzları Allah Teala tarafından konmuş, Cebrail aleyhisselam öğretmiş. Sünnetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik mevkine koymuş, konmuş ve usul haline gelmiş. İçin usul haline gelmiş, Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaşanlar için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında ifna olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir
örnek vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahsen bir örnek. Her açıdan. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. Mekke'nin en güvenilen kişisiydi.

Ve İsra Suresinin 72. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Habibim, gece kalk. Sana mahsus bir namaz kıl. En az gecenin üçte birinde, en çok gecenin üçte ikisinde teheccüd namazı kıl. Sırf sana mahsus bir nafile namaz. Teheccüd namazı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesidir. Ama Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesini sahabe biliyordu. Ve teheccüd namazı konusundaki ayet gelince Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Müessesesinin gereği olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber teheccüd namazı kılmaya başladılar. Evin hepsini alması mümkün değildi. Ama lambayı öyle bir şekilde koydular ki, ya da mumu, aşağıya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi vuruyordu. Ve dışarıdakiler o gölgeden faydalanarak onunla birlikte her gece teheccüd namazını kıldılar. Sevgili kardeşlerim, teheccüd namazı deyince bir deneyin bakalım. Gecenin üçte birinde namaz kıldığınızı düşünün. 12 saatlik bir zaman dilimi düşünelim gece için. Geceliğinizin eşit olduğu noktada yapalım hesabımızı. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Gece 12 saatse üçte biri 4 saat. Gece 9 saate kadar iniyor. 9 saat gece ise üçte biri 3 saat. Ya üçte ikisi

İşte 3 saatle 9 saat arası bir süreyi alıyor. Azalıyor veya çoğalıyor mevsimlere göre gecenin küçülmesiyle veya büyümesiyle. Ve devamlı bir namaz. Her gece yerel saatle saat 12'den sonra kılınan bir namaz. Teheccüd namazı gece. Her gece 12'den sonra, yani bir sonraki günün vakti, bir sonraki günün zamanı başladıktan sonra kılınacak. Öyleyse öyle bir müessesede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün yaptıklarının tatbikata sokulması söz konusu oldu. Onun her yaptığı mutlaka en güzeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teheccüd namazı Allah Teala tarafından emredildikten sonra o kılmaya başladı. Gecenin en az üçte biri kadar kılardı. Çoğu zaman daha öteye giderdi. Ve sık sık üçte ikisinin ne kadar da zamanı kullanırdı. Allah Teala Fetih Suresinin son ayet-i kerimesinde diyor ki teheccüd namazının size ağır geleceğini biz biliyorduk.

Siz onun yaptıklarını yapamazsınız. Biz sizi onu donattığımız gibi donatmadık. Onun yaptıklarını yapamazsınız. Burada hep eksik kaldığınızı göreceksiniz. Ama bu teheccüd namazı sebebiyle yüzleriniz sarardı. Hastalanmaya başladınız. Onun için bu yüzlerinizin sararması, hastalanmaya başlamanız sebebiyle teheccüd namazını artık kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, 4 rekatlık bir namazı kıldığımız zaman 6-7 dakikanın içinde bu namaz normal standartlarda biter. Ama namazın uzun uzun kılındığı bir ortam söz konusu. Çünkü 11 rekatta kılınacak olan

Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha farz kılınmamışken teheccüd namazı sahabe için vazgeçilmezdi. Ama dayanamadılar teheccüd namazına. Benizleri soldu, hastalandılar. Allah Teala da ancak ondan sonra onun üzerine sizin dayanamayacağınızı elbette biz biliyorduk diyor. Bundan sonra diyor teheccüd namazınızı kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani ne demek istiyor Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın? Demek istediği şey aslında basit. Yani artık 6 saat, 9 saat teheccüd namazı kılmayacaksınız. Diğer namazları nasıl kılıyorsanız normal bir 4 rekatlık namaz 6-7 dakika içinde kılınır. 10 dakika olsun. Sahabede öyle bir dizayn yaptılar o ayet geldikten sonra. Gene teheccüd namazı kılmaya devam ettiler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ama o zaman rükünlere daha dikkatli olarak, sarılarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en güzelini usul haline getirmiştir. Ve onun indinde Allah-u Teala'nın sadece emirleri vardı, kendi hayatının bir değeri yoktu. Allah'a göre ise o hayat, gelmiş geçmiş hayatların, gelecekteki hayatların en kıymetlisiydi. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ve münafıklar arasında devamlı bir iletişim, bir beraberlik söz konusuydu. Münafıkların hepsini bilirdi, yüzlerine vurmazdı. Allah-u Teala onu güzel ahlakla yoğurmuştu.

Oye, ¿sabes? Fíjame en pensar, ¿sabes? Her açıdan çağının güneşiydi. Gene kainattaki en kıymetli güneştir. Ölmesi neticeyi değiştirmez. Kıyamete tekrar canlanacaktır. Peki sünnetlerin muhtevasına bakın. Ne diyor Allah Teala? Orada verdiği tarifte sünnetlerin ortaya konacağı, sünnetlere riayet edileceği ifade edilen ayette Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in genel davranış biçimleri içerisinde bir değerlendirmesini yapıyor. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse

Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaştıktan sonra da Allah-u Teala'nın zatında yok olmayı dileyenler. Allah-u Teala her şeyin en güzelini dizayn etmiş sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranışları hep sünnet olabilecek liyakat seviyesini sergilerdi. Kim kendisine saldırmışsa, ona kötülük etmişse, vurmuşsa, yaptıkları her şey onların kendi günahlarını oluşturur. Öyleyse arkasından, kendisine yapılan her kötülüğün arkasından Allah'a yalvarmıştır. Ya Rabbi, sen onları bağışla, onlara merhamet et. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Bu böyle bir duası söz konusu. Her zaman insanların affından yanaydı. Cezalandırmak onun işi değildi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirdi ve başkalarından daha üst boyutta. Gördük ki sadece teheccüd namazında onunla beraber kılmak isteyen sahabe bir süre sonra yorgunluktan kendini perişan hissetmeye başladılar, hastalandılar. Arkasında onun peygamber oluşu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti o çağda onunla beraber yaşamış olanların arasında hiç kimseye nasip olamazdı. Çünkü o tasavvuftaydı. Bir peygamber olarak vardı. Her şeyi en güzel standartta gerçekleştiriyordu. Her şey çok güzeldi. Ve Allah-u Teala'nın kendisine yüklediği sünnetleri vücuda getirirken hiçbir sıkıntı duymadan gerçekleştirirdi.

görüyorsunuz ki o muhteşem bir örnekti kendisinden sonra gelecekler için. Ve korkardı. Vücuda getirdiği sünnetlerin başkaları tarafından da devam ettirilmesi mecburiyetini getirmiş oluyordu sünnetleriyle. Aslında Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri bütün sahabeye ışık tutuyordu. O bir peygamberdi. Çok sade bir hayatı vardı. Bütün güzellikleri işlemek üzere yaratılmıştı. Daimi zikir onun işiydi. O devirde birçok insan daimi zikre ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en ölçülü şekilde tatbikata geçirilmesinin daima sahibi olmuştur. Ondan herkes örnek alırdı. Bütün davranışlarıyla onu devreye koyardı.

Keylül'ün isimli ikinci uykusu onun sünnetiydi. Sabah erkenden kalkardı. Sabah namazından çok daha evvel. Zaten o gecede gecenin bir kısmını mutlaka emredildiği kadarını teheccüd sünneti kılarak geçirmiştir. Ve sabah namazından sonra da uyumazdı. Ne zaman uyurdu? Öğlenle ikindi arasında veya iki namazından sonra Keylül'e isimli bir uykuya dalardı. Her şeyi onun sünnetiyle sahabe dizayn etmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir farz kılmamıştır yemek yeme konusunda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın emri. İki, doymadan kalkın emri. Bugün de bütün tıp aleminin insanların sağlığı için ortaya koydukları aynı şey. Aradan geçen 1400 senede tıp ilmi bu kadar üst seviyeye ulaşması bir vaka olduğuna göre Allah Teala'nın kendisine verdiği büyük şeylerin sahibi olduğu, büyük yeteneklerin sahibi olduğu, bugünlerde düstur edilecek olan temel şeyleri söylemesi ve tatbik etmesiyle bellidir. Gerçekten tabii bugün gıda alma konusundaki temel prensipleri bu ikisidir. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, hep fazla yemek yeriz. Hep karnımız doyana kadar sofrada kalmak isteriz. Öyle gelir içimizden. Sağlıklı olmanın da bir işareti bu. Ama aslında yemeği usul haline getirdiğimiz miktarın yarısını yiyip sofradan kalksak 15 dakikalık bir zaman zarfında karnımızın doyduğunu hissedeceğiz. Demek ki her zaman yediğimizin yarısı da bizim doymamız için yeterliymiş. Ama onu hissedemiyoruz normal standartlar içerisinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. İki kanun. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Yani vücudunuzu lüzumsuz yere fazladan yiyeceğiniz yiyeceklerin yığdığı bir toksin deposu haline getirmeyin demiş oluyor. Dişlerin fırçalanması konusunda Allah Teala'nın dişlerinizi fırçalayın tarzında bir ifadesi yok. Temiz olun diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam özel bir ağacın dalları ki hala aynı ağaç İslam'da diş fırçası olarak kullanılır. Ve diş çekilmelerini de önleyen bir özelliğin sahibidir. O sahabenin arasında dişlerin fırçalanması esasını getirdi. Ve bugüne kadar da sünnet-i seniyyesi devam etti. Yarın da devam edecektir. Kim dişlerini fırçalarsa o sünnet-i seniyyeyi tatbik etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için
sahabesi çok kıymetliydi. Hepsini ayrı ayrı severdi. Allah'ın zamanı kıymetli bir faktör olarak verdiğini en iyi bilendi. Boş vakti hiç olmazdı. Her zaman birileriyle meşguldü. Her zaman tebliğ için vardı. Bunu yapardı. Ve sahabe de tebliğ ile çok başarılı bir çevreyi oluşturmuşlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam etrafındakilere öğrettikten sonra onları başka ülkelere tebliğ yapmaları için gönderirdi. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın her tarafı dolaşması elbette mümkün değildi. Ama sahabe bölük bölük ayrılarak, grup grup ayrılarak her tarafa gidebilirdi. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışı, her güzel sözü bir örnek olmuştur. Her şeyi sünnete esas olarak değerlendirilebilir. Her davranışının arkasında mutlaka ibret alınması lazım gelen bir şeyler mutlaka vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Onun için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler için Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor. Elbette o örnek olacaktı. Çünkü Allah ona öğretiyordu. O da bütün sahabeye öğretiyordu.

birçok konularda sünnet haline gelmesin diye çok dikkatli bir tatbikatın içinde bulunmuştur. Onun sünnetlerine baktığımız zaman sünnetlerinin sadece faydalı alanları doldurduğunu görüyoruz. Yani insanların her an Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı en iyi değerlendirmesini hep hedef almıştır. Ve bunu hep belirtmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün hayatını başka insanlara adayan, onlar için yaşayan, onları en güzele ulaştırmak için hayatını tüketen sevgili Peygamberimiz, muhterem Peygamberimiz, onun yüce zatı, Peygamber Efendimiz. Sünnet-i Seniyyesi daha nice asırlara, kıyamete kadar hep örnek olmakta devam edecektir. On dört asır evvelden bu tarafa bütün güzelliklerin yayılmasındaki en aktif unsur onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleridir. O sünnetleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin davranışlarını takip ettiği, örnek aldığı ve onunla birlikte oluşturduğu bir odak noktasıydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı, Zülcenayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşamki konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah-u Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetlisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve rahmet eylesin.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, sevgili öğrenciler. Bu akşam ya da Türkiye'dekine göre bu sabah ders yok. Sohbet var. Size gönlümce Allah'tan bahsetmek istiyorum. O kainatı yaratan, sizleri düşünemeyeceğiniz kadar çok seven, hiçbirinizden vazgeçmeyen o yüce Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden istediği yani şey Allah için olmanız. O Allah için olmak kendinizden vazgeçmekle mümkün olabilir. Hangi ölçüde kendinizden vazgeçebiliyorsanız ona bakın. Allah'a o kadar teslim olmuş olursunuz. Teslimiyetin muhtevası üç vücudunuzu ifade eder. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra da nefsinizi. Eğer sevgili kardeşlerim cennet saadeti istiyorsanız Kur'an-ı Kerim bunu inanılmayacak kadar kolay bir hüviyete sokmuş. Yani Allah-u Teala'nın indinde bir kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi bir tek dilekle mutlaka oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyeceksiniz ki bu Allah'ın cennetine girmek bu kadar kolay mı? Evet. Bu kadar kolay. Allah hepinizin cennetine girmesini istiyor. Ve bunu bir dileğinize bağlamış sizin. İçinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Cennete girmeyi dilemek gibi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer hepiniz cennete girmeyi diliyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer Allah'ın cennetine giremezseniz bilin ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Bu kadar basit ve kolay bir düzen içerisinde Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizi cennetine almaya hazır. İstediği mi? Hiç kimsenin cehenneme gitmemesi. Ama kanunlarını koymuş sevgili kardeşlerim. Bu kanunlar sizi cennete götürecek olan bütün kolaylıkları muhtevasında taşıyor. Öyleyse size de şey deseydim ki kim cennete girmeyi dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Buna inanamazdınız herhalde. Ama diyor kim Allah'ın cennetine girmeyi dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü Allah-u Teala'nın cennetine girmeyi dilemek de bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilek. İkisi de sadece bir dilek. Ha birinci dileği, ha ikinci dileği dilemişsiniz. Ama dilemişseniz, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka hangi şartların içinde olursanız olun, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bu arada küçücük bir nasihat. Sakın kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size bir sürü ihsanı var. O ihsanları göz ardı edemezsiniz. O ihsanlar sizi hayata bağlayacak olan, mutluluklaştıracak olan temel şartları simgeler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse nerede diler? Birinci basamakta Allah'a, birinci basamakta hepiniz olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'la aranızda 28 basamak var. Sizi tekamülün zirvesine çıkaracak olan 28 basamak. Sizi insanı kamil yapacak olan 28 basamak. Sevgili kardeşlerim,
Bu 28 basamağa dikkatle bakın. Her birisi sizi bir yerlere ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kalan olan dizaynı yerli yerine oturtmanız lazım. Allah ikinci basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan yapmaz sizi. İkinci basamak olayları değerlendirme basamağı. Ama kim olayları değerlendirebilirse o hangi olayların niçin sizin etrafınızda oluştuğunu fark ederseniz o zaman üçüncü basamak için hazırsınız demektir. Üçüncü basamak sadece bir dileğin sahibi olmanız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah-u Teala'nın indinde mutlaka Allah'ın cennetine girmeye hak kazanmıştır. Çünkü üçüncü basamağı bilen bu kişinin Allah'ın cennetine ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah-u Teala Hud 29'da diyor ki Hazreti Lut kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenleri amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşacaklar, ulaştıracaklardır. Allah'a milaki kılacaklardır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu ilâ kim Allah'a milaki olmayı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen Kur'an-ı Kerim'de bu kişiler amin olanlar olarak anılıyor. Amin olanları mutlaka kurtulacağını kesinleştirmiş. Velâsr suresinde diyor ki velâsr asra zamana yemin ederim innel insâne lefî hüsr insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme gidecekler. İllellezîne âminû İlla hariç ellezine onlar ki aminu, aminzurlar. Aminu olanlar hariç, onlar cennete, cehenneme girmeyecekler diyor Allah-u Teala. Yani onların gidecekleri yer

Ulâike mevâbun nâru bimâ kânû yeksubûn. Ey amel olanlar! Böyle bir durumda olmayanlar kim amelmişse bu ayetin hükümleri içerisinde değildir. Çünkü Allah Teala burada diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler onlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyumlaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bizim ayetlerimizden haberdar olmayanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. Kazandıkları derecede itibar ediyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Ulaşmayı dilemeyenler onlar için kurtuluş söz konusu değil. Öyleyse eğer 4. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz ondan sonrasını gelin beraber birer birer ortaya koyalım. 4. basamaktasınız. Allah-u Teala rahim esmasıyla size tecelli eder. 5. basamakta bu tecelli derhal kendisini gösterir. Hükmünü icra eder. Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestur adlı perdeyi aranızdan çeker alır. Mürşide karşı nefret duyan insanlar, mürşide karşı sevgi duymaya başlarlar. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Yani irşada müteallik hususları öğrenmeyi engelleyen bir sistem olacaktır o kişiden. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki ekinleti, yani idraki önleyen ilahi kompütür sistemini o kişinin kalbinden alacak, kişinin kalbine idraki sağlayan bir part koyacak. Bundan sonra ne yapacak? Allah-u Teala o kişiye ulaşacak, o kişinin kalbine ve kalbinin içindeki kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek.

sorumu sonra Allah-u Teala o kişiye öyle bir lisanda bulunacak ki onun göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Burası 10. basamak. Ve böylece kişi biraz şu zikir yaptığı zaman %1 derken %2 nur birikimiyle nefsinin kalbinde o kişi huşuya ulaşacak. Şuraya kadar olan olayları sayarsak eğer sadece bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi sebebiyle Allah'ın ona 10 tane birden insanda bulunduğunu görüyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Burada ne yapmış insanoğlu? Bir dilek var kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın hepinizden istediği yegane kurtuluşunuzun mutlak temsilcisi bu taleptir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a doğru bir adım atmış oldunuz. Şimdi sıra Allah'ta. O 10 adım atar. Ne yapar? İrşat makamıyla aranızda bulunan

0: Güzel bir mısrayı alır. Bir, kulaklarınızdaki vakayı alır. İki, üç, nefsinizin kalbindeki ikiliti alır. Dört, nefsinizin kalbinizine ihbatı yerleştirir. Beş, kalbinizin nur kapısını şeytan önünden Allah'a dönük hale getirir. Altı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Yedi, sizi huşuya ulaştırır. Mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize ulaştığınız zaman 8 nefsinizin kalbindeki mührü açar. Allah kapısı mühürlüdür. O mührü açar. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Herkesin kalbi başlangıçta mutlaka bu yazıyla yazılı olarak insanlar doğar. Kim doğarsa doğsun, doğduğu anda mutlaka kalbinde küfür kelimesi vardır. Ve on, Allah-u Teala kalbinizin içine küfür kelimesini aldıktan sonra iman kelimesini yazar. Ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a doğru bir adım attınız. Allah ne yaptı? O size 10 adım attı. Bire karşılık 10 tane size yardımda bulundu. Bunların 7 tanesi ihsandır, 3 tanesi nimettir. Kalbinizin mührünün açılması birinci nimet. Kalbiniz içindeki küfür kelimesinin kalbinizden dışarı alınması ikinci nimet. Kalbinizin içine imanın yanılması üçüncü nimet. Bu kadarla kaldınız mı? Hayır. Bakınız ne yapıyor ondan sonra Allah-u Teala. 10 tane hediye, 10 tane bire karşı 10 size ulaştı. 3 tane nimet, 7 tane de İhsan. Bu kadar mı? Hayır. Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu 10 tane dışında bunlar. Sonra nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Sonra Allah Teala bir sevabınıza o güne kadar 10 katını verirken o günün itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Sonra Allah Teala size başlangıçta rahmetle fazla gönderirken zikre başladığınızda o günün itibaren rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ekliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah-u Teala'nın sonsuz ihsanlarıyla karşı karşıyasınız. Bu kadar çok şey hangi şartlarla oluştu? Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Gördünüz mü nasıl donatıyor etrafınız Allah-u Teala? İnsanlar var, namazlarını kılmıyorlar, oruçlarını tutmuyorlar. Diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sevgili kardeşlerim yani böyle bir masalı kimseye anlatamazsınız. Allah-u Teala'nın kalbinizi bildiğini açıkça Kur'an-ı Kerim'e yazması söz konusu. Ve yazmış bunu. Allah işitir, bilir ve görür kalbinizdekini. Üç tane fiille kalbinizdeki muhtevaya sahip olur Allah-u Teala. Allah'tan hiçbir şey saklanamaz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse boşuna kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmayı dilemiyor diyebilirsiniz de sadece kendinizi aldatmış olursunuz. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırırdı. Daha başlangıç seviyesinde bu kadar hediyesi var Allah Teala'nın. Bu kadar nimeti var. Öyleyse burada bir duralım bakalım. Biz ne yaptık? Allah ne yaptı? Biz sadece bir dileğin sahibi olduk. Bütün sahabe nasıl bundan 14 asır evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerse bugün de bizler Allah'a ulaşmayı diledik. Dilediğimiz anda Allah-u Teala bize bizim attığımız bir adıma karşılık 10 adım attı. Ardından birçok da nimet verdi. Öyleyse ihsanı boldur, nimeti boldur ve dünyanın en kolay şeyini yapmamızı istiyor. Sadece bir dilekte bulunmak. Sevgili kardeşlerim, sizle dünyanın şu anda en önemli konusundan bahsediyorum. İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar, biliniz ki o İslam'ı yaşadıklarını zannettikleri İslam'la hiçbir zaman kurtuluşa eremezler. Felaha ermeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Sadece bir tek sebep yüzünden, Allah'ın doğrularını bilmedikleri için. Biliyor musunuz ne olmuş sevgili kardeşlerim? 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim, 14 asır evvel bütün sahabe tarafından ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Çok basit. Unutulmuş. Ve Kur'an'ın bilinmesi lazım gelen, insanı cennet saadetine ulaştıracak olan temel ögeleri kaybolmuş. Unutmuşlar insanlar. İnsanı cehenneme ulaştıracak olan asıl şartlar onlar da unutulmuş. Ve insanların kurtuluşu şeytan tarafından imkansız kılınmış. Şeytan diyor ki, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadete getirin, mutlaka cennete gidersiniz. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde şunu söylüyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Anlıyor musunuz farklılığı? Bunca din adamı, din alimi sizi Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Çünkü onların elinde başka bir reçete yok. Kurtuluşu tahakkuk ettirecek olan temel faktörlerin hepsini unutmuşlar. Unuttuklarına göre sevgili kardeşlerim, bilmeleri lazım gelen Kur'an gerçeklerini bilmedikleri için Allah'ın bütün insanları kainattaki en kolay metotla cennetine ulaştıracağı temel bilgi Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Ama her şey buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne yazık ki kurtuluşunuz mümkün değil. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama bir insan düşünün, 30 sene 40 sene, 50 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş. Ama kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. İşte bunun arkasında cehalet yatıyor. Bilmedikleri için insanlar ne yazık ki bu kadar basit bir temel faktörü bilmedikleri için ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öğretmesi lazım gelenler bu hakikatlerden haberdar değil. Haberdar olmayınca haklı olarak sadece öğrendiklerini öğreteceklerdir. O zaman da o öğreti içerisinde hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. İşte dinlerini bilenler yerine onun dışındaki insanların öğretisinin sonuçları Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah-u Teala tarafından öğretiliyor bütün insanlara. Diyor ki Allah-u Teala, o cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve sadatlarına itaat ettik. Kübera, kebirler, büyükler demek. Sadatlar da her konunun ileri gelenleri, bu konunun da ileri gelenleri, dinin ileri gelenleri, onlara itaat etmişler. Ne diyor dinin ileri gelenleri? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Madde 1. Madde 2, İslam teslim olmak demektir. Madde 3, biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Öyleyse bizden daha çok kim Allah'a teslim edebilir, teslim olabilir? Cehaletin bir büyük örneğiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olabilmek, birinci teslim, ruhun teslimi 22. basamaktaki bir olgu. Fizik gücünün teslimi 25. basamaktaki bir olgu. Nefsin teslimi 27. basamaktaki bir olgu. Ve bu kişiler, biz kurtulacağız. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyoruz. Allah'a biz teslim olduk, bizden daha fazla kim teslim olabilir diyenler mi? İkinci basamaktalar. Üçüncüye ulaşabilseler, Allah'a ulaşmayı bir dileseler, hepsi kurtulacak. Şimdi anlıyor musunuz? Allah-u Teala'nın bütün zamanlardaki insanlara seslenişindeki o büyük hikmeti ne diyor Allah-u Teala? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Şimdi ben hepinize soruyorum. Daha kolay bir şey biliyorsanız siz bana söyleyin. Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi mutlaka cennetime alacağım.
1: Allah!
0: Ve sevgili kardeşlerim, insanlar dilemiyorlar. Onlara dinlerini öğretenler bu konuda lazım gelenleri söylemedikleri için iyi ama nasıl söylesinler bilmiyorlar ki. Neden bilmiyorlar? Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmediler. Dinlerini insanların yazdığı yüzlerce kitaptan öğrendiler. Ve bir faydasız ilim tahsil ettiler. Kendilerini cehenneme götürecek bir ilim. Sadece o kadar olsa, sadece onlar bilse, o zaman bunu büyük bir problem olarak düşünmeyiz. Ama onların alim titrine bakıp söylediklerinin doğru olduğunu zanneden 60 milyon insan da beraberce cehenneme gidiyor. İşte konunun burasına gelince biz dayanamıyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes bu kadar basit bir taleple Allah'ın cennetine ulaşabilecekken herkesin cehenneme gittiği bir ortamda yaşıyoruz. Gerçekten amen olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kurtulur mu? Kesin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Allah Teala? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki amin olanlar kurtulur mu? Kesin. İşte Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel Asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsranlıdırlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gelince de hepsi hüsranda olanların hepsinin gideceği yer cehennem, ebediyen kalmak üzere cehennemde. İllel lezine aminu diye devam ediyor Allah Teala. Ama ameli olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amin olanları Allah'ın mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Tabii şimdi ne olur diyecekler bizim sevgili dostlarımız. Sırat-ı müstakim, hepimiz zaten sırat-ı müstakimdeyiz diyorlar. Çünkü sırat-ı müstakimi doğru yol olarak Türkçeleştirmişler. İstikamet üzere olan bir yol, istikametinin nereye olduğunu söylemezseniz neticeyi değiştirmiş olursunuz. İstikameti Allah, sırat-ı müstakim insanların yollarını Allah'a ulaştıran yol. Ama kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim sırat-ı müstakimin tarifini veriyor. Enam 87-88'de veriyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir ki Allah dilediğini onların kardeşlerinden, evlatlarından seçer ve onları bu sırat-ı müstakimle kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Onların ruhlarını sırat-ı müstakimle bu yolla kendi zatına ulaştırır diyor. Nisa 175'te daha da açıklamış. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi bakıyoruz. Müminler kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka onlar sırat-ı müstakimin üzerinde. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hepsinin gideceği yer cehennem diyor Allah Teala. Müminler kim sevgili izleyenler bilmiyorlar. O 73 fırkadan bir tanesi. Geriye kalan 72 fırkanın hiçbirisinin kurtulması mümkün değil. Aynı şeyi Kur'an-ı Kerim'de net olarak ayetle vermiş Allah-u Teala. Diyor ki Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakimdir. Yani yemininizi, müzakirinizi, ahdinizi yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Sakın sırat-ı müstakime tabi olun. Yani ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinde bulunsun, onun üzerinden Allah'a ulaşsın. Eğer sırat-ı müstakime değil de onun dışındaki o geri kalan 72 fırkadan birine tabi olursanız o zaman diyor Allah-u Teala o zaman bu 72 tane fırka sizi Allah'a ulaştıran yegane yol olan sırat-ı müstakimin dışında olan diğer fırkalara tabi olduğunuz takdirde o fırkalar sizi şeytana kul eder. Allah'ın yegane yolu olan iki ayette Sebe 20'de Enam 153'te 73 fırkanın hepsini vermiş, bir fırkayı ayırmış. Ayrılan aynı fırka isim verilmiş bu fırkaya. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler vasıf verilmiş bu insanlara. Vasıfları ne sıratımızda gelin? Üzerinde de var. Allah Teala amin olanları mutlaka sıratımızdakinin üzerine çıkaracağını söylüyor. Garanti veriyor Allah Teala. Yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a ulaştırılacağını garanti ediyor. Ulaştırılanların da mutlaka cennete gireceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Vel Asr, Allah Teala Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ruhlarına ulaştırdıklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُحُونَ بِعَقْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْفِدُونَ الْمِيثَاقَ اَلَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ بِيَوَعْفُونَ سُعَى الْمِيثَاقَ وَيَحْشَنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَعْوَلِ اَبْتِلَى وَالْكَلَى بِهُمْ. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki bu dizayn içerisinde Allah Teala onlar diyor yeminlerinde, misaklarında, ahitlerinde yerine getirirler. Ama özellikle ruhlarının misaklarını yerine getirirler. Bozmazlar. Mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler ulaşıyormuş? Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Ki işte bakıyoruz 14 asır evvele. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kurtuluşa kesin olarak ulaşmış. Enam suresinin 57. ayet-i kerimesi. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Hepsi cennet müjdesini almış. Yedi basamak burada bitiyor. Sekizinci basamakta Allah'ın o kişinin kalbine ulaştığını, dokuzuncu basamakta kalbinin kapısını Allah'a döndürdüğünü görüyoruz. Onuncu basamakta bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala. On birinci basamakta kişi zikir yapıyor. %2 nur birikimini sağlıyor. O zaman kişi 12. basamağa geçiyor. Huşu sahibi oluyor. Kişi hacet namazını kılıyor. Allah-u Teala ona kendisine en yakın mürşidi bildiriyor. Kişi de gidiyor önünde çıkıp tövbe ediyor o mürşidi. Ve tabi oluyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek el yapıyor. Tövbe ile birlikte. 14. basamağa ulaştığınız sevgili izleyenler ve dinleyenler ve bu süreç içerisinde Allah-u Teala'nın başlangıçta 7 tane ihsanla 3 tane nimet aldınız. Sonra nimetler arttı. Ve mürşidinize ulaştığınız gün bunlar gerçekleşiyor. O noktada itibarında nefs tezkesine başlıyorsunuz. Zikrinize karşılık Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazla selavat üç ayrı nur olarak göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin hareketli hale gelen ürünü kalbine aldık doğru ediyor. Zülmani kapıyı kapatıyor. Rabbani kapı açık. Bu arada Allah'ın nurları girip kalbinizi tamamen nurlar kaldırıyor. Ve zikir yapıyorsunuz. Bu sebeple bunlar oluyor. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi biliyorsunuz Allah Teala kalbinizin içindeki küfürü alıp onu dışarı atmış, kalbinizin içine küfür kelimesi, iman kelimesini yazmış ve böylece imanın sahibi yani mümin olursunuz sevgili izleyenler, izleyenler. Öyleyse o 4. basamakta mümin olan siz ne yapacaksınız? Bir kere yapacaksınız. Nefsinizin kalbine ulaşan rahmet fazla salavattan fazlalar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlıyor. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Bu çekim gücü onun karşı kutbuna sahip olanları kendisine çeker. İşte o fazıl. Yani faziletlerin tekili. Sevgili kardeşlerim, fazıllar %1, %2 derken dostunuzun kalbine giderek büyüyerek yaklaşıyor. Yapışıyor. İman kelimesinin etrafında bir nurlar birikimi oluşmaya başlıyor. İman kelimesi fazılları kendisine çekmek gibi bir yetkinin sahibi bir atraktivitesi var. Çekim gücü. Öyle için kalbinde Allah'ın nurları fazıllar %1, %2 derken %7'ye kadar çoğalıyor. Nefsi emare, şerre emreden nefs kalemesi. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsime merhamet ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli etti nefsler hariç. İşte %7 nur birikimi sağlandığı zaman başlangıçta nefsin kalbi yalnız afetlerle dolu olduğu için %100 şerri talep ederken nefse emareye ulaştığınız zaman artık nefsinizin kalbinin %7'si şerri talep etmiyor. Hayrı talep etmeye başlıyor. Ve siz zikriniz arttırdıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvamı. O levvamı nefse kasem ederim diyor. Kınanan nefs. Nefsinizi kınıyor. Sonra bir daha izlediğiniz hükümü nefsin hükümüne Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Yani bir sonuçla karşı karşıyasınız sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbi devamlı %7 nurlarda doluyor. Ve daha çok zikir yapıyorsunuz. Yeni bir %7 nur birikimini sağlıyorsunuz nefsinizin kalbinde. Böylece nefsi mutmainliğe ulaşıyorsunuz. Doyuma ulaşıyorsunuz. Allah'ın verdikleriyle doyuyor iç dünyanız. Yeterli oluyor sizin için. Onunla. Bundan sonra ne olur? Nefsi mutmainliğinden sonra doyumlaştıktan sonra yeni bir %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluyorsunuz. Radiye. Bir daha %7 nur birikimi Allah'tan sizden razı oluyor. 6. defa oldu. 7. defa %7 nur birikimiyle nefsiniz tezkiye oluyor. Ruhunuz da Allah'a ulaşıyor. 14 basamağa 7 basamak daha ilave ettiniz. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Nasıl ulaştı? Zemin katta sizden ayrılan ruhunuz 107 nur birikiminde 1. gök katına ulaştı. 2. 107 nur birikiminde 2. kata ulaştı. 3. 4. 5. 6. 7. 107 nur birikimlerinde 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına ulaştı. Yedinci gökkatında yedi tane alem geçti tekke kapısından sonra. Ve Sittet-i Müntaha'ya ulaştı. Sittet-i Müntaha bütün ruhlar için son basamaktır. Sittet-i Müntaha'ya ulaşan bir ruh mutlaka orada Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kurtuluşa ulaşan insanlar mürşitlerine ulaştıkları zaman iki açıdan daha kurtuluşa ulaşıyorlar. Mümin oldukları için ve dalaletten kurtuldukları için. Bütün sahabe mümin olmak şerefine ermiş. Bütün sahabe dalaletten kurtulmuş. Bundan yedi basamak sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah'ın zatında mutlaka ifna olur, yok olur. O zaman ne olur? Allah'a ulaşan bu ruh sebebiyle kişi veli olur. Allah'ın evliyası olur. Ruhunu kim Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa o Allah'ın evliyası olur. İşte Allah-u Teala Yunus 62-63-64'te bunu söylüyor. Ela inne evliya Allahi la hafin aleyhim ve la hum yahsirun. Ellezine aminu ve kâdû yettekûn lehimilmiş rafil hayatı dünyanın lâneti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, işte böylesine güzel bir dizaynın sahibi kılıyor Allah-u Teala sizleri. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ve Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. 22. basamaktasınız. Velayetin birinci makamını işgal ettiniz. Fena makamı. Sonra niçin fena makamı? Allah'ın zatında ruhunuz ikna olduğu için. Sonra bir adım daha beka makamını sahip oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatında ruhunuz kayboluyor. Allah'ın zatı ruhunuza meat oluyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yolu iddiaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meat olur. Söyle kuruluyor. Sevgili kardeşlerim, velayetin birinci makamından sonra bir süre sonra Allah-u Teala sizin ruhunuza bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Ruhunuz ebediyen o tahtın üzerinde baki kalacağı için beka makamının sahibi oluyorsunuz. İkinci makamı velayeti. Sonra daha sonra zikrinizi öyle bir arttırıyorsunuz ki her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başlıyorsunuz. İşte burası zühd makamıdır. Kim günün yarısından daha fazla, yani 12 saatten daha fazla bir zamanı zikirle geçirirse, zikirsiz geçireceği zaman 12 saatten daha kısadır. 13 saat zikrediyorsa, zikirsiz geçen süresi 11 saattir. 14 saat zikrediyorsa zikirsiz gece süresi 10 saattir. Öyleyse ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, 12 saatten öteye taşarsa, zikirsiz geçen zaman 12 saatten aşağı düşer. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu durumda bir sorun çıkıyor ortaya. Bu kişi sahit oluyor. Züht makamının sahibi. Sonra o kişi daha çok zikir yapıyor. Öyle bir gün geliyor ki fizik vücudu %90'a ulaşan nurlarıyla fizik vücudu o kişinin Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde 191 nur birikimi. Nefsin vücut Allah Teala'nın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi. Velayetin 4. makamı. Sevgili kardeşlerim, 5. makamda o kişi daim zikrin sahibi oluyor. Adı Ulu'l-Elbab. Allah Teala Bakara Suresi, Ali İmran Suresi'nin 190-191. Ayetlerinde diyor ki o Ulu'l-Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Öyleyse burada daimi zikrin sahibi olan bir insan var. Çünkü bütün insanlar sadece üç halde bulunabilirler. Ayaktadırlar, oturuyorlar veya yan üstü yatıyorlar. Üç halin üçünde de Allah-u Teala gönlünüz üçte Allah'ı zikretmenizi istiyor. Yani daimi zikir emri vermiş. İşte bu makam, Ulu'l-Elbab makamı daimi zikir makamıdır. Bundan 14 asıl evvel bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Hepsi önce ruhlarını teslim etmişler. Sonra da fizik vücutlarını. İşte Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara diyor Allah-u Teala. O ümmetlere ve kitap sahiplerine sor bakalım. Acaba onlar da onlardan da fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka ondan daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse görüyoruz ki veçin teslimi, fizik vücudun teslimi ikinci teslim. Ondan evvel herkes birinci teslimini gerçekleştirmiş, ruhunu Allah'a teslim etmiş. Şimdi bütün sahabe için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söyletiyorsa, Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin hepsi de daha evvel ruhlarını Allah'a teslim ettikleri cihetle ruhlarını da daha evvel Allah'a teslim etmiş sahabe. Ve geriye sadece nefsleri kalıyor. İşte o sahabe ki kulüleri yok olmuş, bundan sonra ilham sahibi olacak. Kim kulüleri yok olursa lüklerin sahipleri olur ve o kişiyi hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olmak bir sacaya üzerine oturur. Birinci ayağı hayırdır. Yani kişi nefsinde icabet kalmadığı için sadece hayır işleyebilir. İkinci ayağı tezekkürdür. Dişi de aynı sıkıntı sahibi olmuştur. Üçüncü ayağı hüküm sahibi olmaktır. Öyleyse Hulagat makamı hikmetin birinci makamı olarak bu üç esası ihtiva eder. Kişi kalp gözü ve kalp ile açılmıştır. Allah'ın emirlerini mutlak olarak yerine getirmekte, yasak ettiği hiçbir günü asla işlememektedir. Ama kalp gözü açılan bu kişiye sadece zemin katın sırları gösterilir. Daha ilerideki bir tarihte bu kişi farklı bir uygulamaya girecektir. Ve bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Nefsi de teslim olacaktır. Kişi ihlas sahibi olacaktır. İşte bir insanın nefsinin Allah'a teslim etmesi, teslim olması onun üçüncü ve son teslimidir. Fizik vücudun tesliminde, nefsin kalbinde hala 109 karanlık vardır. Ama ne zaman ki bir insan daim zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bu 109 karanlık da yok olur. O zaman o 109 nur birikimi karanlık yani daim zikirle yok olur. Nefsin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donur. Burası Ulle'l-Bak makamıdır. Hikmetin ikinci makamı ise İhlas makamıdır. Ulle'l-Bak makamına sadece birinci gök katı gösterilir. Ama İhlas makamı Ulle'l-Bak'a sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman bir insanın kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine birinci gök katını göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelecektir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını o kişi mutlaka görecektir. Bu kişi ihlas sahibi olmuştur. İhlas sahipleri için Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينِ مِنَفَاءٍ Onların yok evrulmurlar ama Allah'a nefslerini teslim etmiş dinde halis kullar olmakla evrulmurlar ve bunu harifler olarak gerçekleştirmekle. İşte burası velayetin 6. makamı. İhlas makamı kişinin nefsinin kalbi halis olduğu için halis olan anlamına ihlas kelimesi kullanılıyor. Ve bu kişi birinci kattan başlayan rüyetine yedinci katın yedinci alemine kadar ulaştığında Allah'tan yeni bir hediye almakta yoluna devam eder. Bu yeni hediye bir muhteşem olay teşekkür ettirir. Allah-u Teala o kişiye fethi nasıl nasip ettiğini mutlaka gösterecektir. Ve ondan sonra o kişiyi Allah-u Teala'nın katında selah makamına sahip olmak üzere Allah-u Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i Nasuh bir daha bozulması mümkün olmayan bir tövbe çeşididir. Ve kişi ruhunu da fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslim ettikten sonra melekler davete muhatap olur. Ve kişi huşu sahibi olmuştur başlangıçta. Burada, bu son safhada nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş ve kişi Allah-u Teala'nın dininde en yüksek mertebeliyle yükselmiştir. Kim tövbe-i nesutla, tövbe-i çağırırsa o kişi bir tövbe müessesesinin sahibi olur. Bu tövbe Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzellikleri kapsar. O kişinin bu tövbesi hiçbir zaman bozulmaz. burası Salah makamını ifade eder. Salah makamı kendi içinde 7 bölüme ayrılır. İlk 4 makamı kulluk mertebeleridir. Ama 5. ve 6. makamlar kulluğun kendisine yetmediği insanlar tarafından taleple o noktaya gelebilirler. Allah'a kul olmanın üstesine geçip köle olmak isteyenlerdir bunlar. Allah Teala talebi kabul ettiği takdirde o kişi Allah'a köle olmanın 1. makamına ulaşır. İradesi bağlanır Allah Teala tarafından. 2. mertebede iradesi saldırılır, reddedilir. Böylece kişi insanların normal standartlara verebilecekleri en üst seviyeye ulaşmıştır. İnsan ikramı olmuştur. Devrin imamı ise 7. Salah makamının 7. kıdemesine yükselebilir. Burası tasarruftur. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ya, Allah ile olan ilişkileriniz 28 basamaktan oluşuyor ve sizi sıfır koddan alıp kainatın en mutlu insanlarından birisi haline getiriyor. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı mutlaka sizin hayrınızdır. Yol gösterir, öğretir ve sözlerimize nasıl başladıysak öyle bitiriyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç bilen de bilmeyen bir olur mu? İnsanlar bilmedikleri için kaybediyorlar. Allah razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah onu da tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken a'udu ve iyâken estaîn. Ehtenâ s-sırâta al-mustakîm. S-sırâta al-ezzenâ. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Eûzü Besmele'yle başlayalım inşallah. Eûzü Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bir defa daha Allah'a şükretmek için fil güzelliği yaşamak üzere beraberiz. Ve şükretmek için çok sebeplerimiz var. Sevgili kardeşlerim, dünyanın neresinde olursanız olun, işte beraberiz. Sanki bu ibadet yerinin içindeymişsiniz gibi, bu mescidimizin içindeymişsiniz gibi, biz de sizin odanızdaymışız gibi. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremiyle karşı karşıya değil miyiz? Haftada 4 gün bir arada oluyoruz. Hep Allah'tan bahsetmek üzere, hep mutluluğu yaşamak üzere. Unutmayın, bütün suallerinizin cevabı Allah'ta vardır. Öyleyse bir güzelliği daha hadi beraber yaşamaya başlayalım. Hadi beraber Kur'an-ı Kerim'de bir yolculuğa çıkalım. Suallerin cevapları hep Kur'an'la alakalı. Hep kalp kalbe, gönül gönüle Allah'ın yolunda mutlu olmak üzere var olmalıyız. Eğer kendimizi başkalarına adarsak, başkalarını mutluluğa adarsak, bu istikamette en başarılı sonuçları alırız. Ve suallere geliyorum. İstanbul'dan Melike Hanım kardeşimiz der ki, Allah-u Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor, diyor. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisteküm. La yedibüküm men dalle izat edeytüm. Sümme mercüküm cemiyam. Fe güne bir hüküm bir mahkûntüm tâminûn. Allah-u Teala diyor ki, ey âminû olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Nefs tezkiye edilecek olan bir varlığımız. Sonra da diyor ki, siz hidayet üzere olduğunuz zaman, yani nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız an, nefsinizin kalbine ilk nurlar gelip de fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başladığı an, mürşidinize tabi olduğunuz an, bu andan sonra zikir yaptığınız anda bu olay başlar. Dalalette olanlar size zarar veremezler diyor Allah Teala. Sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz ve Allah yaptıklarınızı size haber verecek diyor. Burada nefsinizi tezkiye etme müessesesi var. Nefslerinizin tezkiyesi. Bir insan Allah-u Teala tarafından seçilir. Şayet zalim değilse, şayet asi değilse, o kişi Allah-u Teala tarafından seçilir.
seçildiği zaman o kişinin seçilmesiyle Allah-u Teala ona öyle olaylar yaşatır ki kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan bir alanda hisseder kendisini. Ve Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda Allah-u Teala onun dileğini işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye ard arda 10 tane ihsanda bulunur. Bu 10 ihsan yani Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasının neticesine tahakkuk eden 10 ihsan, gözlerdeki hicab-ı mestirenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinletin alınması, yerine ihfat konulması, Allah'ın kalbinize ulaşması,

İkinci nimet Allah-u Teala'nın kalbinizin mühürünü açmasıdır. Sonra kalbinizdeki küfür kirmesini alır. Üçüncü nimet. Kalbinizin içine imanı yazar. Dördüncü nimet. Ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Beşinci nimet. Sonra hidayetler başlar. Ruhunuz vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuz hidayet üzere olur. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Nefsiniz hidayet üzere olur. Fizik vücudunuz nefsinizdeki tezkiyeye paralel seviyede şeytanın kulu olmaktan kurtulup kurtulmaya, Allah'ın kulu olmaya başlar. Yani bu da fizik vücudunuzun hidayetidir. Allah size 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlar. Bunu 700'e kadar çıkartacaktır. Ve rahmetle fazla birlikte rahmetle salavatla göndermeye başlar. 10 tane nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Bu nimetlerden bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanızdır. Bu şartlardaysanız, yani Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidinize ulaşmışsanız, bu ulaşmanın neticesinde eğer siz nefs tezkiyesine zikir yapmaya başlamışsanız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat partikülleri mutlaka size ulaşacaktır. Nefsinizin kalbinde göğsünüze ulaşacaktır. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin mühürünü aşağı doğru bastıracaktır. Zilmani kapıyı kapatacak olan mühür orayı kilitleyecektir, mühürleyecektir zikir boyunca. Ve Allah'tan gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazıllar iman kelimesinin etrafında daha evvel rahmetin oluşturduğu bazın üzerinde yerleşmeye başlayacaktır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs açısından hidayet üzere olmanızı ifade eder. Nefsinizin kalbine ilk gelen ve iman kelimesinin etrafında toplanan ilk partikülle, ilk fazıl partikülüyle siz hidayet üzere olursunuz. Bu ayeti kerime hidayete erdiğiniz zaman demiyor. Maide suresinin 105. ayeti kerimesi. Bu ayeti kerime hidayet üzere olduğunuz zaman diyor. İzah tedeytüm. O zaman ki hidayet üzresiniz demek. Bir hidayet üzere olmamak var. Bu noktadan evvel 10 tane nimet almanıza rağmen affedersiniz. Bu noktadan evvel Allah-u Teala'dan 10 tane nimet değil, ihsan almanıza rağmen siz hidayet üzere değilsiniz. Ama uzak bir delalet içinde de değilsiniz. Hidayete yakın bir delalet içindesiniz. Ama delaletiniz her geçen gün az oluyor, az oluyor, az oluyor. Bu 10 safayı düşünüyorsak her safhada 10'da bir azalıyor. Neticede mürşidinize ulaştığınız zaman delalet sıfırlanıyor. Hidayete adım atıyorsunuz. Hidayete ermiyorsunuz. Hidayete ermek için nefsinizin kalbinde 7 defa %7 nur birikiminin gerçekleşmesi lazım. Ruhunuzun Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ikna olması lazım. O zaman nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz Allah'a ulaşır. O zaman ruhunuz hidayete erer. Nefsiniz yine hidayete ermemiştir. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsiniz yine hidayete ermemiştir. 27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Nefsiniz o zaman hidayete erer. Ama hidayet üzere olduğunuz andan itibaren korunun altına girersiniz. Allah razı olsun. Şimdi burada kardeşimiz, siz nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler buyuruyor diyor. Bu ifade hatalı. Siz nefsinizi tezkiyeye başladıktan sonra demesi lazımdı. Tezkiye ettikten sonra değil, tezkiyeye başladıktan sonra.

veya nefs konusunda hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar, büyü yapanlar, hiddam yapanlar, herhangi bir zilmani işlemle meşgul olanlar, okültizmin sahipleri size bir zarar veremezler. Ne cinler size zarar verebilir, ne insanlar zarar verebilir. Diyor ki kardeşimiz, Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimelerinde de وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً. Eğer Allah velev şahe, eğer dileseydi Rabbike, Rabbin لَجَعَلَ النَّاسَ kılardı اُمَّةً وَاحِدَةً, sizleri tek bir ümmet kılardı. Eğer Rabbin dileseydi, sizleri tek bir ümmet kılardı. وَلَا يَذُلُّونَ مُحْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ.

Allah Teala bunu yapmadı da onlar ihtilaf edip durdular diyor Allah Teala. Veli zalike halakatüm, Allah sizi bunun için yarattı diyor. Tek bir ümmet olmanız için yarattı diyor Allah Teala. Allah sizi tek bir ümmet olmanız için yarattı.

Onlar diyor Allah-u Teala itiraf edip durdular. Ama Rabbinin koruduğu müstesna, Allah'ın korudukları itirafın içinde değillerdir. Çünkü onlar dediler ki kainatın bir tek dini vardır. Bu dünyanın değil, kainatın bir tek dini vardır. Tek bir din. Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim ettiği, Allah'ın farz kıldığı tek bir din. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. Bütün peygamberler bu standartlarda İslam'dı. Hepsi ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim ettiler. Ve Allah Teala diyor ki Allah hepinizi bunun için yarattı. Tek bir ümmet olup ihtilaflarınızı bitirin diye. Ve temmet kelimeti Rabbike, Rabbinin kelimesi tamamlandı. Le emle enne imla etmek, doldurmak demek. Le emle enne cehenneme minel cinneti ve nazi ecmain. Cenneti, cehennemi insan ve cinlerle tamamen doldurdu. Yani Allah-u Teala'nın, senin Rabbinin cehennemi tamamen insanlardan ve cinlerden dolduracağım sözü yerine geldi. Öyleyse burada Rabbinin koruduğu müstesna diyor. İlla men rahime Rabbike.

Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde lehu muakibatun min beyni yedeyhi ve min harfihi. Onun için onu takip eden, önüne ve arkasına doğru uzanan ve onu muhafaza eden يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emrinden olup onu muhafaza eder. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah لَا يُغَيْرُ مَا بِقَامٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفِسِهِمْ Bir kavim nefslerinin temizlenme ameliyesini bozmadıkça nefslerini tayyip etmedikçe Allah da muhakkak ki onların durumlarını bozmaz diyor. Yani başların üzerindeki devrin imamının ruhunu onlardan almaz diyor. Ve izâ eradallâhü bi kavmin süren eğer bir kavmi Allah azap diledi mi kötü olan onların üzülmesini oluşturan şeyi azabı diledi mi dilediği zaman felâ mereddelehu onu değiştirecek, geriye döndürecek çevirecek bir şey, bir çare yoktur. Ve mâlehum min dûnihi min vâr. Ve onlar için Allah'tan başka bir yardımcı da yoktur diyor Allah-u Teala.

Allah'ın emrinden bir ruhtan bahsediyor Allah Teala burada ve başının üzerinde olduğunu söylüyor ve onları muhafaza ettiğini söylüyor. Şimdi bakalım Mücadele 22 ne diyor? Allah Teala la tecidu kavmen, o kavmi bulamazsın. Yuminune billahi, Allah'a iman eden, amin olan, ve yevmil ahiri, ve Allah'a ulaşmaya amin olan. Yuvaddune men haddallahi, ve Resulü'nü, Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dost bulamazsın diyor. Ve levkânü âbâihim, onların anne babaları olsa, ve ebnâihim, onların çocukları olsa, ve ihvânihim, ve kardeşleri olsa, ev aşiretihim, ve onların aşiretlerinden olsa da netice değişmez diyor. Onları sevişir bulamazsın onlarla diyor. Dost bulamazsın. Ülâike ketebe fî kulübihimin imâne, onların kalplerinin içine iman yazılır. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve eyyedehüm bir ruhin minhu, Allah'tan, ondan bir ruhla onlar desteklenirler. Allah'ın katından, oradan, Allah'tan bir ruhla desteklenirler. Ve yudhilühüm cennetin tezrimin tahtiyel enharı, altından nehirler akan cennetlere konulurlar. Halidine fiha, arada ebediyen kalırlar. Radiyallahu anhüm ve radü anhü, Allah onlardan razıdır ve onlar da ondan, Allah'tan razıdırlar. İlâike hizbullah, onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Elâ inne hizbullahi hümün müflihun, İşte onlar kurtuluşa, felaha erenlerdir. Bütün sahabe öyleydi. Hepsinin felaha erdiğini söylüyor Araf 157. Kim o ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Şimdi burada ne görüyoruz? Ne diyor Allah-u Teala? Ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler, yed edilirler diyor Allah-u Teala. Ve eyyedehüm, ve onlar yed edilirler, desteklenirler. Bir ruhin minhü, ondan, Allah'tan, Allah'ın katından gelen bir ruhla onlar desteklenirler. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. İşte devamını da söyleyelim. Onlara Allah'ın emrinden olan bu ruh onlara ulaşır ve onlara senin Allah'a ulaşma günü yevmit talakın geldi ikazını yapmak için. Onların üzerine diyor Allah Teala, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah Teala. Allah'ın emrinden. Ve burada

Allah Teala Rahat suresinin 11. ayet-i kerimesinde de yine Allah'ın emrinden bir muhafız diyor Allah Teala. Yahfezunehu onu muhafaza eder min emrillah Allah'ın emrinden olan ve takip eden

bir muhafız vardır diyor Allah Teala. Ruh kelimesine kullanmamış, muhafız diyor. Onu muhafaza eder. Hem takip ediyor, muhakibatın hem takip ediyor, hem de muhafaza ediyor. Yani onunla birlikte. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki yed etmek, eyedehüm ifadesi, buradaki muhafaza etmekle eş anlamlı. Üçünde de insanların başlarının üzerinde, yani Mümin 15'te de, Ra'd Suresinin 11. ayet-i kerimesinde de, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde de, insanların başlarının üzerinde bir muhafız var. Onları koruyan bir muhafız. Neden koruyan? Evvela Zülmani bütün ilimlerden koruyan. Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytanın büyüsü ve Zülmani ilimlerinden hiçbirisi Allah izin vermedikçe bir insana zarar veremez. Ne zaman Allah-u Teala izin vermiyor? Kişinin başının üzerine Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu geldiği andan itibaren Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesine göre o kişiye şeytanın büyüsü bir zarar veremez. Şimdi suallerine geliyoruz kardeşimizin. Allah-u Teala el öptükleri zaman onların başlarının üzerine emrimizden bir ruh ulaştırırız diyor. Bu Mücadele 22'de. Bu ayetlere göre insanın mürşidinin elini öptüğü gün delaletten kurtulduğunu ve başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilmesiyle delaletteki insanların verecekleri zarardan da kurtulduğunu söyleyebilir miyiz diyor. Evet. Allah'ın da söylediği şey zaten bu. Ne zaman bir insan baştan anlattığım gibi 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa onun 10 tane nimetinden bir tanesi olan nefs tezkiyesine başladığı anda kalbine fazılların ulaştığı andan itibaren o hidayet üzeredir. O kişinin ruhu sıratımızdakimle üzerinde hidayet üzeredir. O kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Bu ruhun pozitif elektrik yükü cereyanı şeytanın negatif elektrik yükünden her zaman daha güçlüdür. Bu yüzden şeytan her zaman ona yenilmek mecburiyetindedir. Şeytanın elinde bu istikamette hiçbir şey yok. Yani şeytan ilmini, büyüsünü, insanların üzerine cin göndermek yoluyla yaptığı iddiamını devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gidip bu ayetler gelince yerleşmişse onlara söktüremez. Onlara bu zararı veremez. Meğer ki o kişi devrin imamının ruhu başının üzerine gidip yerleştikten sonra yoldan çıkmış olsun. Yoldan çıktığı an devrin imamından şüphe duymaya başladığı an Allah-u Teala bütün verdiklerini geri alır. İlk aldığı devrin imamının ruhudur. Arkasından o kişinin kendisindeki ruhunu iade eder. Arkasından o kişinin kalbine, kalbindeki imanı alır. Küfrü tekrar koyarak mühürler. Arkasından o kişiyi huşu sahibi olmanın dışına çıkartır. O kişinin gözlerindeki icab-ı mesuleyi yeniden gözlerine takar. Kulaklarındaki bakrayı takar. Kalbine tekrar ifat alıp ekinlet yerleşir. Yerleştirir. Kişi ameni olmadan evvelki standartlara tekrar geri döner. O kişi ikinci defa fıskırır. Ama normal standartlarda bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10 tane insan olarak mürşidine ulaşmışsa devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu andan itibaren şeytanın büyüsü ve iddiamı o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez.
İkinci suali öyleyse bu birinci sualin cevabını verelim. Allah'ın katından bir ruh gönderilmesiyle o kişinin başının üzerine belâdeki insanların verecekleri zarardan da kurtulduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. O andan itibaren kurtuluyor. İkinci suali, Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala siz hidayete erdiğiniz zaman zararlı olanlar size bir zarar veremezler diyor. Hayır, yanlış. Hidayete erdiğiniz zaman değil, hidayet üzere olduğunuz zaman. Hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman başınıza devrin imamının ruhu gelir gelmez. O noktadan itibaren korunma altındasınız diyor Allah-u Teala. Başkalarının yaptığı mealleri değil, bizim meallerimize dikkatle bakın. Allah-u Teala izah tedeytüm diyor. İzah o zaman ki tedeytüm, siz hidayet üzresiniz. Sizin hidayet üzre olduğunuz andan itibaren demek. Ne zaman hidayet üzresiniz? Nefs tezkiyesine başladığınız an hidayet üzresiniz. Başınız üzerinde kim var? Devrin imamının ruhu var. Şeytanın ona bir hile yapması mümkün değil. Öyleyse bu olaya dikkatle bakın. Burada mutlak bir korunmanın altındasınız. Allah-u Teala siz hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Ama kardeşimiz herhalde böyle biliyor. Siz hidayete erdiğiniz zaman olarak biliyor ki sualin geri kalanı buna göre dizayn etmiş çünkü. Sual baştan yanlış. Yani hidayete erdiğiniz zaman değil, hidayet üzere olduğunuz zaman diyor. Şimdi o hidayete erdiğiniz zaman diye düşündüğü cihetle sualini soruyor. Ama biz mürşidimize ulaştığımızda daha ilk teslimimizi yapmamış oluyoruz. Nefs, fizik vücut ve ruhumuzun hidayeti henüz gerçekleşmemiş. Ama hidayet üzere olmuş oluyorsak, burada gene hidayet üzere olmuş oluyorsak diyor kardeşimiz, güzel. Allah-u Teala'nın koruması bizim nefsimizi tezkiye değil, sevgili kardeşlerim, tezkiye kelimesi Z ile yazılır. Tezkiye. Zeyd'indeki Z, Süleyman'daki S ile yazılmaz. Tezkiye değildir. Tezkiye. Biz hidayet üzere olmuş oluyorsak Allah-u Teala'nın koruması bizim nefsimizi tezkiye etmemize mi öncelikle bağlı? Yoksa esas unsur başımız üzerinde Allah tarafından muhafız olarak gönderilen mürşidimizin ruhu mudur? Hem nefsimizi tezkiye etmemize bağlı bu ayet gereğince, tezkiyeye başladığımız ana bağlı. Tezkiyeye başladığımız andan itibaren hidayetteyiz. Ruhumuz da zaten o noktadan itibaren Allah'a doğru yola çıkabilir. Yani bir insan 10 tane ihsan aldı, Allah'a ulaşmayı diledi, Allah ona 10 tane ihsanı verdi, kişi mürşidine ulaştı, her şey tamam. Kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder ve o mürşidin bulunduğu dergaha ulaşır. Burası birinci menzil. Ve birinci sebilin yarısı. Kişi orada mürşidinin bulunduğu dergâhta el öpmüşse zaten ruhu orada çıkıp oradaki manevi dergâhta yerini alır. Ne zaman ki kişi bu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşmiştir. Yerleştiği andan itibaren zararlı olanların o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir.
Ama ruhun kişinin vücudundan ayrılıp da o dergaha gelmiş olan ruhun oradan öteye geçip ana dergaha ulaşması ve oradan birinci gök katına ulaşması kişinin zikrine bağlıdır. Zikir varsa birinci kata ulaşacaktır ruh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. katlara ulaşacaktır. 7. katın 7 tane alemini geçecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Bunlar zikirle gerçekleşebilir. Ve nefsimizin tezkiyesi de tasfiyesi de hidayet adlı bir müesseseyi içerir. Ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşarak teslim olmaktır. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirip yasak ettiği hiçbir fiili işlemememiz halinde geçerlidir. Nefsimizin tezkiyesi de aynı standartlara tabidir fizik vücutla. Nefsimizin %100 faziletlerle dolu olması, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasıyla ancak nefsimiz hidayete erer. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla misakimizi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim etmesiyle, teslim olmasıyla ahdimizi, nefsimizin tasfiye olmasıyla, bütün afetlerden %100 kurtulmasıyla, nefsimizin yeminini yerine getiririz. Üç vücudumuzu böylece Allah'a teslim olur. Öyleyse demek oluyor ki başımızın üzerine devrin imamının ruhu geldiği andan itibaren, muhafız geldiği andan itibaren artık olay tamamlanmıştır. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde büyü, sihir, hüdam yapamaz. Sihir büyünün Arapçası, Türkçemizde sihire büyü diyor insanlar. İstanbul'dan Burcu ve Serap kardeşlerimiz diyorlar ki, birinci suallerinde kiramen kaddimin meleklerimiz hayat filmimizi kaydederler. Sağ taraftaki sadece sevapları, sol taraftaki melek ise sadece günahları kaydettiğine göre, bir saniye sonra işleyeceğimiz fiilin günah mı sevap mı olacağı belli değilken, hangi meleğin kaydedeceğini belirleyen mekanizma nasıl çalışmaktadır? Böyle bir mekanizma yok. Böyle bir mekanizmanın çalışmasına da gerek yok. Neden yok? Çünkü elimizde mizan var. Kıyamet günü orada elimizde mizan olacak. Kiramen katibin meleklerinin de hem sağ taraftakinin hem de sol taraftakilerin de mizan var. Düşüncelerimiz de filme alınıyor. Yaptığımız ameller de filme alınıyor. Her ameli yaptıkça, mesela zikrettikçe, birinci saniye zikrettik, Allah dedik. Allah dediğimiz an, iş dünyamızda bu kelime yankılandığı an, bir derece mutlaka kazanırız. Nasıl kazanırız? Kiramen Kâtibin meleğinin elindeki mizan, otomatik olarak bizim hayat filmimize, İşlem tamamlandığı anda, o saniye tamamlandığı anda bir derece ilave eder. Kümülatif değer bir derece artar. Tekrar Allah dedik. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dedik 5 defa. Her Allah deyişimizde bir derece artımız söz konusudur. Hem kümülatif değer değişir, toplamaların sonucunu bildiren değer değişir. Hem de hayat filmimizde o rakam olarak mutlaka yeşil rakam olarak ilave edilir. Hangi tarafa ilave edilir? Sağ taraftaki kiramen katibin meleklerinin bulunduğu tarafa ilave edilir. Biz zikir yaparken derecat kazanırız. Zikir yapmazken derecat kaybederiz. Ama zikir yapmazken her saniye derecat kaybederken, zikrimiz olmadığı için biz derecat kaybederken, bir taraftan da birisine biz iyilik yapmayı düşünüyorsak, zikirsizliğin bize kaybettirdiği derecatın bir taraftan kaybedilmesi söz konusuyken,
öbür taraftan da devamlı derecat kazanırız. Başkalarına bir güzelliği ulaştırmaya çalıştığımız, bunu düşünmeye başladığımız andan itibaren biz derecat kazanırız. Öyleyse zikir yaparken derecat kazandığımız gibi namaz kılarken de derecat kazanırız. Kime hangi iyiliği yaparsak o anda da derecat kazanırız. Ama namaz kılarken namazın derecatını kazanırız. Aynı zamanda her saniye bir derece kaybederiz. Ama namaz kıldığımızın çok daha fazlasını kazanırız. Öyleyse bir taraftan elimizdeki mizan, sol taraftaki filmimize her saniye zikir yapmadığımız her saniye bir derece, negatif derece, kırmızı derece kaydederken, sol taraftaki kiramen katibin meleklerinin derecesi yükselirken, bir taraftan da sağ taraftaki kişi namaz kılarken her saniye bir derecenin çok ötesinde derece kazanıyor. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki daima normal standartlarda ben size 1'e 10 veririm. Kişinin hangi standartlarda olduğu, hangi seviyede olduğu mizan tarafından net olarak bilinir. Ve o seviyeye göre eğer bir insan namaz kılıyorsa namazın da bir insana 5 derece kazandırdığını düşünelim aynı saniye, 1 saniyelik zaman zarfında. Bunun 10 katını vereceği için Allah Teala en az 50 derece yazılır aynı saniye. 1 derece zikirsizlikten dolayı kaybederken sol tarafımızda 1 derece yazılırken sağ tarafımızda 50 derece yazılır. Ama biz Allah'ın yoluna girmişsek 5 derecelik bir kazanç 100 katını bize Allah Teala kaydettireceği için mizana 500 derece yazar. 1 derece kaybederiz, 500 derece kazanırız. Eğer biz Allah'ın evliyası olmuşsak 700 kat kazanacağız. Eğer kazandığımız derece 10 derece ise onun karşılığında 700 katını alacağımıza göre 7000 derece kazanırız. Ve 7000 derece kazanırken sağ tarafımızdaki yeşil rakamlarla sağ tarafımızdaki film 7000 derece kazanırken sol taraftaki film 1 derece kaybeder. Aynı anda iki ayrı mizan, aynı mizan iki tarafa birden aynı sonucu aynı anda kaydeder. Negatif ve pozitif puanlar birbirini takip ederek devamlı işler. Şimdi bunların ışığında suallerin cevaplarını verelim. Diyor ki kardeşimiz, kiramen katibin meleklerimiz hayat filmimizi kaydederler. Sağ taraftaki sadece sevapları, sol taraftaki melekler ise sadece günahları kaydettiğine göre bir saniye sonra işleyeceğimiz fiilin günah mı sevap mı olacağı belli değilken hangi meleğin kaydedeceğini belirleyen mekanizma nasıl çalışmaktadır? Belli olmadan evvel çalışmaz. Belli olduğu an derhal oraya mark eder. Derhal oraya rakamı yazar. Kiramen katibin melekleri ellerine temeşir alıp da yazmıyorlar. Ellerindeki mizan nasıl şimdi bilgisayarlarda birinin bilgisayarından öteki bilgisayara e-maili anında ulaştırabiliyorsanız orada da bilgisayar sistemi anında pozitif değerleri sağ taraftaki kiramen katibin meleklerinin hayat filmine, anında negatif değerleri sol taraftaki kiramen katibinin hayat filmlerine kaydeder. Düşüncelerimizin alındığı filmde derecat yoktur. Sadece düşüncelerimiz görünür. Çünkü düşünceler insana derecat kaybettiremez. Hiçbir şey yapmayan ama kötü bir şeyler düşünen insan bu kötü düşünce sebebiyle derecat kaybetmez. Bundan istisna var mıdır? Evet. Başkaları hakkında kötü düşünmek, onları bir kötülük yapmayı tasarlamak kişiye derecat kaybettirmez. Fakat ne zaman bir insanı yapmadığı bir suçla suçlarsanız bu iftiradır ve böyle bir dizayn içinizdeki sessiz sesi de olsa size derecat kaybettirir. Ve ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Öyleyse bir saniye evvel yazılmaz. Bir saniye evvel kiramen katibin meleklerinin bir şey yapması gerekmez.
aynı saniye, ikinci saniyeye geçmeden hemen hayat filminize bir rakam Kiremen Katibin meleklerinin kontrolünde olan mizan tarafından otomatik olarak hayat filminize yazılır. Bir saniye önce değil, işlem gerçekleştiği an. İkinci saniye hayatımızın herhangi bir saniyesinde işlediğimiz bir sevapla derecat kazanırken o an zikretmediğimiz için derecat kaybediyorsak, ikisi de gerçek, hem sağdaki hem soldaki meleklerin ikisi de kayıtta mı olur? Melekler sadece birer gözlemcidir. Kiremen Katibin melekleri gözlem sahibidir. İşlerin yürütülmesinden mesuldürler. Kayıtları yapan mizandır ve o mizan hem sağ tarafa hem sol tarafa aynı anda kumanda eder. Bir insan namaz kılıyorsa bir taraftan, öbür taraftan da zikir yapmıyorsa, zikir yapmadığı için her saniye bir derece kaybedecektir. Ama namaz kıldığı için diyelim her saniye 10 derece kazanacaktır. Ama bu adam Allah'ın evliyasıysa 700 katını alacağı için bir derece kaybedecektir sol taraftaki hayat filminde, sağ taraftaki hayat filminde 7000 derece kazanacaktır. Aynı anda kaydedilir. İkisi de, iki tarafta da kayıt yapılır. İkisi de olayın bütününü mü kaydederler? İkisi de olayın bütününü kaydederler ve hayat filmlerinin soldakinde derecat kaybı, sağdakinde derecat kazancı kaydedilir sadece. Yoksa ikisi de aynı filmdir. Üçüncü suali kardeşimizin, düşüncelerimizin filmini kaydeden mekanizmayı niyetimizin hayat filmimiz çekilirken ki rolünü açıklar mısınız diyor. Bir adam tabancasını temizliyor evinin bahçesinde. Tabanca elinden düşüyor. İçinde bir tek kurşun var. Bu elinden düşen tabancanın tetiği bir yere tıkılıyor. Çıkan kurşun yoldan geçen bir adamın ta kalbine isabet ediyor ve kişi ölüyor. Bu kişinin hayat filminin düşünce kesimine bakarsanız, onun düşünce kesiminde yoldan geçen adamın öldürülmesine dair hiçbir işaret göremezsiniz. Onun düşüncesinde tabancanın temizlenmesi var sadece. Ve olay olmuştur, vücut bulmuştur, adam ölmüştür diğeri, ama onun kafasında o adam öldürmek konusunda hiçbir taahhüt eseri yoktur. Düşünce filminde böyle bir taahhüt olmadığı için, taahhüdün olmadığı bir dizayn içerisinde hayat filmine değerler yazılır. Bir başka kişi ise buna benzer bir olayı planlamıştır diyelim. Bir kişiyi tesadüf süsü vermek suretiyle kendisinin hiç kastı olmaksızın öldürmek istediğini söylüyor. Öyle kurnazca bir dizayn yapmış ki tabanca gerçekten elinden düşüyor. Ama onu olduğunu düşünelim böyle bir şeyin. Zor bir misal söylüyorum. Öyle bir şekilde elinden düşülüyor ki tabanca yere düşerken tetiği bir yere takılıyor. Tabancanın ağrıyla tabanca ateş alıyor. O sırada yakın mesafeden geçmek falan alama isabet ediyor. Ölümüne sebebiyet veriyor. Bu kişinin hayat filmine baktığımız zaman bütün bu taahhüt unsurlarını görürüz. Nasıl onu dizayn etmiş, nasıl tabancayı o noktaya göre ayarlamış, nasıl öldürme fiilinin bütün faktörlerini tasarlamış, şekle sokmuş, sonunda da adamı öldürmüş. İki hayat filmi arasında fizik görünüşte bir farklılık göremezsiniz. Yani kişinin aksiyonları itibariyle tabancasını temizleyen bir adam var, tabancanın elinden düşmesi ve patlaması var. İkisinde de aynı film. Ama düşünce filmine baktığınız zaman birinde o adamı öldürmek için kasıtlı son derece ustaca bir tuzak hazırlamış olduğunu görürsünüz. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir.
ve mizan bunların taammüt miktarına göre değer vereceği için taammüdü %100 kontrol altında tutar. Öyleyse tesadüfen bir insanın ölümüne sebebiyet verecek olan hiçbir kazıt unsuru bulunmayan bir olayda kişi tedbirsizliğidir sebebiyle derecat kaybeder ama taammüt sebebiyle derecat kaybetmez. Taammüden adam öldüren kişinin hayat filminde o bütünüyle görülür. Taammüdün olmadığı da diğerinin hayat filminde tamamıyla görünür. Ve mizan taammüdün varoluş derecesine göre, yüzdesine göre dereceyi büyük ölçüde arttırabilir veya eksiltebilir. Ama realite %100 derecelere yansır mizanın sayesinde. Mizan, yeryüzündeki bütün fiilleri bütün taammüt derecelerine göre ayrı ayrı otomatik olarak hesaplayan Allah'ın ilahi kompütür sistemidir. Kayıtlarını otomatik olarak gerçekleştirir bir muhteşem dizaynda. Allah razı olsun. Öyleyse demek ki bir düşüncelerimizin filmini çeken mekanizma var. Bir adam otomobilini sürüyor, yoldan geçen birine çarpıyor ve onu öldürüyor. Düşünce filmine baktığınız zaman o kişinin böyle bir niyetinin var olmasını veya var olmamasını hayat filmindeki onun düşüncelerinin filminden son derece net olarak hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net olarak anlarsınız, görürsünüz. O kişiyi öldürmeyi tasarlayan, planlayan adam hangi noktadan itibaren arabasını nasıl sürüyor? Düşüncesi ne? Adamı öldürmek. Bu öldürmenin onun düşüncesine yansıyan şekli bütün boyutlarıyla suçunu haykırır. O kişi suçludur, ötekini öldürmüştür. Ama arabasını biraz dalgın bir şekilde süren bir insan ansızın karşısına çıkan falanca adama çarpmıştır. Adam gene ölmüştür. Ama onun hayat filmine baktığınız zaman düşüncelerine ait olan bölümüne orada taammüt yoktur. Hiçbir zaman adam öldürmeyi düşünmemiştir. O zaman sonuç bütünüyle değişiklik gösteriyor. Böyle bir dizaynda taammüt olmayan, taammüden adam öldürmeyi düşünmemiş olan, niyetlenmemiş olan bir kişinin amel defterine öldüren bir kişinin kasıtla öldüren, kurarak, tasarlayarak başka birinin ölümüne kaza tüsü vermek suretiyle sebebiyet veren bir insanın kaybettiği dereceyle hataen başkasını öldüren, hiçbir zaman böyle bir kastın sahibi olmayan bir insanın kaybettiği dereceler birbirinden ovayla daha kadar farklıdır. Görülüyor ki taammüt, düşüncemizin filmlere çekilmesi son derece önemli bir adalet müessesesini %100 gerçekleştirir. Allah'ın adaleti şaşmaz adalettir. Taammüt yüz üzerinden yüzle hesaplanarak bir insanın veya bir insanlar topluluğunun hiçbir zaman yapamayacağı bir hızda Allah'ın ilahi kompütürüyle sonsuz hızla anında gerçekleştirilir derecat ve adamın hayat filmine o derecat derhal yerleştirilir. İkisinde de negatif tarafa bir takım değerler yerleştirilir. Ama birisi kasti olmaması sebebiyle sadece tedbirli olmamasının gerektirdiği küçük miktarda bir puan kaybıyla bitirir. Öteki belki onun 100.000 misli fazla ceza alacaktır. Derecat kaybı oluşacaktır. Taammüden adam öldürdüğü için. Dördüncü sualleri kardeşlerimizin, Allah'ı hiç zikretmeyen bir insanın sol taraftaki kiramen katilin meleği sürekli kayıtta mıdır? Söylediğimiz gibi kayıtları yazan kiramen katilin melekleri değildir. Onlar işlemi takip edenlerdir. Yazan
bir ilahi kompütür sisteminin başka bir ilahi kompütür sistemine yazdırması suretiyle tahakkuk eder. Mizan yazdıran bilgisayardır. Hayat filminiz ise yazan bilgisayardır. Yani Kiramen Katibin meleği kayıtta değildir hiçbir zaman. Onlar işlemleri takip ederler ve bundan sorumlu meleklerdir. Vazifelerini hiçbir zaman aksatmazlar. Ama yazdıran sistem Allah-u Teala'nın ilahi kompütür sistemidir. Sürekli kayıtta mıdır diyor. Ondan sonra soruyor kardeşlerimiz. Bu durumda sürekli derecat kaybeden bu kişinin ne kadar ibadet ederse etsin hesap gününde amel defterinin sağ taraftan verilip verilmeyeceğini açıklar mısınız diyor. Eğer bu kişi Allah-u Teala'nın yoluna girmemişse amel defteri mutlaka sol tarafından verilecek. Başka bir çözüm yok. Çünkü o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişse hiç istisna yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hayat filmi mutlaka negatif sonuçlara açıktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hayat filmi mutlaka negatif sonuçlar verir. O kişi hüsranda olan bir kişidir. Günahları sevaplarından mutlaka daha fazladır. Sevapların 10 kat verilmesine rağmen o kişi bir defa devamlı olarak zikir yapmaması sebebiyle derecat kaybediyor. Kesintisiz bir derecat kaybı var. İkincisi nefsinin afetleri bütün boyutlarıyla serbest olduğu için devamlı günahlar işliyor. Üçüncüsü ibadetlerini de gerçekleştirmiyor veya gerçekleştirse de kaybettiği dereceler her zaman kazandıklarından fazla oluyor. Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın. Allah-u Teala biliyorsunuz ki dalalette olan insanları açıklıyor. Allah-u Teala'nın yoluna girmeyen bir insanın derecatı ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu sualin cevabını veriyor. Kardeşimizin sorduğu sualin cevabını veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ne kadar ibadet ederse etsin durumu ne olur? Yunus 7 ve 8 bunun cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala ellezine la yacuna likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'innü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nârı imâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Onların gidecekleri yeri tayin eden unsur kazandıkları dereceler. Şimdi bakalım kazandıkları derecelere göre kim cehenneme gider, kim cennete gider? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani sevap tartıları ağırsa, onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. 103'e geliyoruz. Kimin de sevap tartıları, kimin de günah tartıları ağırsa, günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimmiş cehenneme gidecek olan kişi günahları sevaplarından fazla, derecat açısından
bir insanın cehenneme gitmesini temin eden faktör o kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması. Ne diyor Allah Teala Yunus 8'de? Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların hepsinin, kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa, onların hepsinin günahları mutlaka sevaplarından fazladır diyor Allah Teala. Hiç istisna bırakmamış. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ömrü boyunca ibadet yapsa da kazançları kayıplarından mutlaka az. Yetmez. Bir başka faktör var. Konuyu geliştiren, şekline bağlayan. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zalimdir. Allah-u Teala onlara zalim diyor. Başkalarını da yoldan çıkardıkları için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara Allah-u Teala kafir diyor. Nisa 167. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَادُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لِدَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَلَمُوا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Zalimler başkalarının da günahlarını yüklenmek durumundalar. Ve sadece zalimler Allah-u Teala tarafından seçilmez. İsyanda olanlar seçilmez. İsyanda olanlara bakıyoruz. Onlar için Allah-u Teala mürşit tayin etmiyor. Onları hidayete erdirmiyor. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için yetmez. Kendileri ruhlarını Allah'a teşebbüs etmedikleri gibi başkalarının da ruhlarını Allah'a mani olup yeryüzünde fesat çıkarıyorlar Rad 25'e göre. Bu ayete göre de başkalarına zulmediyorlar. Her başkasına zulmeden kişi kendi günahına ilaveten Allah'ın yolundan saptırdığı kişinin de günahını yüklenir. Yetmez. Bu insanlar bir başka açıdan daha amel defterlerinin haneleri sıfır olanlardır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresi 3-4-5-6 ayetlerinde size insanların amellerini nasıl hüsrana düşürdüklerini söyleyeyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. İşte şimdi İslam'ın 5 tane şartıyla hareket edip namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatlarını veren insanlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Cennetteki yerimizi söyleyin bize bakalım. Cennetin hangi katına gireceğiz? Bu insanlar diyelim 60 yıl oruç tutmuşlar, zekat vermişler, namaz kılmışlar, ibadetlerini yapmışlar. Ara sıra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da demişler. Yani kelime-i şehadet de getirmişler. Ve paraları var, hacca da gitmişler. Bu insanlar diyorlar ki biz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğiz. İşte bundan iyisi yok. Biz yapılması lazımların gelenlerin hepsini yapıyoruz. Şimdi bu insanlar kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar. Onlara diyoruz ki kardeşim Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Allah'a ulaşmayı dilersen Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alırsın. Mürşidine ulaşmak mecburiyetindesin. Mürşidine ulaştığın zaman mümin olursun. Mürşidine ulaştığın zaman 3 hidayete birden başlarsın. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bütün günahların sevaba çevrilir. Hiçbirine aldırmıyor bu insanlar. Ve dediğim dedik, çaldığım düdük diyor. Ve yoluna devam ediyor. Ben diyor senin sözlerini hiç anlamıyorum diyor arkadaş. Bana diyor böyle anlattı atalarım.
zamanımızdaki bütün din adamları da böyle söylüyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, geri kalanına karışma. Ben bunu yaparım diyor. Bunu yapan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği cihete başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine mani olmasının var olduğunu veya var olmadığını düşünün. Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine bu insanlar mani olmuyor bir kısmı. Kendilerine sorulsa hayır Allah'a ulaşmak diye bir mecburiyet yoktur Kur'an-ı Kerim'de deyip çıkıyorlar. Ama bu insanlar böyle olduğu için İnsan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması konusunda harekete geçmedikleri için ve geçmeyecekleri için bu insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mutlaka günahları sevaplarından büyük olanlardır. Neden büyük olanlardır? Çünkü bunlar inkar ediyorlar. Diyorlar ki Allah-u Teala'nın insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması diye ayet-i kerimesi yoktur. Siz uyduruyorsunuz bunları diyor. Ve tabi Allah-u Teala'nın bu konuda söylediği 72 tane ayeti, 73 tane ayeti inkar etmiş oluyor. Ne olur diyeceksiniz inkar ederse? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresi 103. ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime.

Ve A'raf suresinin 147. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini inkar edenler, nakzedenler, yalanlayanlar ve ahirette ulaşmayı, yani insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Şimdi bir insan hayır, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu değil diyorsa, hem ahiret gününü inkar ediyor, yani Allah'a insan ruhunun mülaki olmasını, hem de Allah-u Teala'nın ayetini inkar ediyor. 73 tane ayetin inkarı var. İnkar ediyorsa Allah-u Teala söylüyor, amelleri boşa gitmiştir diyor. O kişi 100 yıl boyunca çalışsın isterse, 100 yaşında olsun, 200 sene yaşasın, hayatının 185 senesini zikirle geçirsin, ibadet etsin, ne zikri ona bir kalp temizliği sağlar, ne de ibadetinin ona kazandırdığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştırabilir. Çünkü ibadetlerinin kazandırdığı derecelerin hepsi, amellerinin kazandırdığı derecelerin hepsi sıfıra müncer oluyor kıyamet günü. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bir, iki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar ederse, onların amelleri, kazandıkları dereceler boşa gitmiştir. Ne kalır geriye? Başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler sebebiyle o kötülüklerin kendilerine derece olarak yansımasından kazandıkları hayırlar, kazandıkları dereceler kalır. Onlar da hiçbir zaman kaybettikleri derecatı karşılayamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah Teala diyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyenlerin kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyorsa eğer Allah Teala, o kişilerin gideceği yer cehennemdir. Arkasında da bu iki ayet var. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri ve Araf suresinin 147. ayet-i kerimesi. Eğer bu insanlar daha ileri giderlerse, Allah'ın ayetleriyle alay ederlerse ve Allah'ın resulleriyle alay ederlerse, ki zamanımızda özellikle Allah resulleriyle alay eden pek çok insanın var olduğunu görüyoruz. Onlar için Allah Teala diyor ki biz onlar için mizan tutmayız diyor. Yani sadece kazandıkları derecelerin yok olması söz konusu değil. Daha ötesi de var. Onlar başkalarının kendilerine yaptığı kötülükler dolaylı olarak kazandıkları, kul hakkı sebebiyle kazandıkları derecelerden de istifade edemezler. Amel defterlerinin gelir tarafı, kazandıkları dereceler tarafı sıfırdır. Sadece gider tarafında kaybettikleri dereceler var. Ve gidecekleri yer sadece cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse bu kanunlara dikkatle bakın. Bu kanunlar, Allah-u Teala'nın bu kanunları insanları mutlaka o kanunun icap ettiği yere götürür. Öyleyse bir insan Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsa, ki bugün din adamlarının %90'ından fazlasının Allah'ın ayetlerini açık bir şekilde inkar ettiğini görüyoruz. Diyorlar ki hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ölüm melekleri gelir ruhumuzu alırlar, o zaman ölürüz. Ruh ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır diyorlar. Yetmez. Bir de buna bir mesnetsiz

delil getirmişler. Diyorlar ki çünkü ruh insana hayat verir. Diyoruz ki yahu nereden çıkardınız? Ruhun insana hayat verdiğini gösterin bakalım bir ayet-i kerime bize. Ruh insana hayat verir diye. Hayır, öyle bir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama bilmem kaç yüzyıl önce ağababaları onlara bir şey söylemiş. Demiş ki ruh insana hayat verir. O günden sonra bunlar bunu kabul etmişler. Diyoruz ki siz Kur'an-ı Kerim'i bırakıp da insanların yazdıkları kitapları kendinize kılavuz ittihaz ederseniz, rehber ittihaz edersiniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz ve bu söyledikleriniz mümkün olmayan şeyler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayetten bahsediyor. 11 defa farz kılmış üzerinize, 9'u direkt, 2 tanesi en direkt. 11 defa üzerinize ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış diyoruz Allah-u Teala. İşte bakın diyoruz ayetlere. Ve kaçıyorlar. Ve gene insanların Allah'a ulaşmalarını engellemeye çalışıyorlar. İşte Allah'ın ayetlerine inanmadıkları, onları yalanladıkları için ve Allah'ın hidayetini gizledikleri için insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak ölümden sonra olduğunu iddia ettikleri için onların diyor Allah Teala onlar için amelleri sıfırlanır. Onların amelleri boşa gider. Habitat amalühüm diyor. Öyleyse bu kardeşimize diyor ki bu durumda sürekli derecat kaybeden bu kişinin ne kadar ibadet ederse etsin hesap günde ana defterinin sağ taraftan sol taraftan verileceğini açıklamasınız demek istiyor kardeşimiz. Sadece bundan değil. Zikir yapmadı diye derecat kaybetmekten değil. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için, tekzip ettikleri için, inkar ettikleri için ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ettikleri için amelleri boşa gitmiş durumda. Öyleyse bir amel defteri düşünün. Negatif derecelerinde bir defa sonsuza kadar zikir yapmadıkları için kaybettikleri dereceler var. Yetmez. Bu insanlar devamlı hata işliyorlar. Başkalarını yoldan çıkardıkları için onların kaybettikleri dereceler de bu insanlara yazılıyor. Ve zaten kendi amelleri sıfır. Hiçbir şey olmasa bile kendi kazandıkları hiçbir derece kalmayacağı için ve kaybettikleri dereceler sıfırın üzerinde mutlaka bir takım dereceler oluşacak. Bu kişiler de hayattayken bir sürü hata işleyecekler, derecat kaybedecekler. İbadetlerini yapmadıkları için derecat kaybedecekler. Mesela zikir ibadetini. Yani amel defterinin pozitif tarafında amel defterlerinin onların amel olarak yaptıklarından kazandıkları dereceler sıfır olduğu için günahlarının sevaplarından fazla olacağı kesin. Allah razı olsun. Amel defterleri mutlaka sol taraflarından verilecek. Allah'ı hiç zikretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyoruz sadece. Onlar zaten zikri İslam'ın farzları arasında görmezler. İslam'ın ne 32 farzında ne 54 farzında zikri farz olarak giremezsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim zikri farz kılıyor. Günün yarısından daha fazla çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri farz kılıyor. Ve bizim din adamlarımız çıkıyor. Hayır diyorlar. Zikir farz değildir. Derler ya. Ama bunların hepsi Allah'ın ayetlerinin inkardır. İnkarsa amelleri boşa gider. Ve bu insanı mutlak olarak cehenneme götürür. Kaldı ki zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'ın
o istikametteki ayetlerini inkar etmiş durumdadır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını emreden ayetlerini inkar etmiş durumdadır. Kurtuluşu mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz sevgili kardeşlerim, Allah'ın bahtlı kullarısınız ki Allah'ın ilmini alıyorsunuz. O zavallı insanlara ne kadar acısanız yeridir. Onlar bilmiyorlar. Kitaplardan öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu kadar alim insanlar bu kadar eser yazmış, onların yazdıklarının yanlış olduğunu iddia ediyor birisi şimdi çıkıp diyor. Şeytan onlara olayı bu kadar basit gösteriyor. Peki bu iddia eden insan ne diyor? Ne söylüyorsam diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe onların hepsini yaptılar. Ve diyor siz yapmıyorsunuz. O zaman sizin okuduğunuz kitaplarda yazılanlar eğer Kur'an-ı Kerim hükümlerinin tersi ise, Kur'an-ı Kerim hükümleriyle çatışıyorsa, aksini iddia ediyorlarsa Kur'an-ı Kerim ayetlerinin, ki aksini iddia ettikleri kesin ki siz onlar gibi düşündüğünüz için Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmıyorsunuz. Bu iki sebep zaten yeter. Bu iki sebep sizin buna dair olan bütün ayetleri reddettiğinizi gösterir. İnkar ettiğinizi gösterir. Ve bunun neticesi amel defterinizin kazanç hanesinin sıfırlanacağıdır. Sizin kazandığınız derecelerin. Öyleyse kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. Biz sizlere hamdolsun ki Allah'ın ilmini öğretiriz. Ondan öğrenerek öğretiriz. Onun öğretisini söyleriz ve o öğretisini bundan 14 asır evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak indirir. Her söylediğini ayetleri göstererek öğretir. Biz de size aynı ayetleri öğretiriz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mürşide ulaştığınız için çoğunuz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için aranızda birçok kişi hamdolsun ki Allah'ın hidayet mertebelerine ulaştı aramızda. Yüzlerce Allah'ın evliyası var. Hamd ederiz, şükrederiz. Öyleyse gerisi sadece lafı gizaf sevgili kardeşlerim. Ankara'dan bir bey dinleyicimiz diyor ki, beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklentiyi veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok.
dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisine kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz tayin mekana ulaşmak istiyor, kiminiz daimi zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. İç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alın bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben gelinimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o sevdiğiniz gibi o güzelliklerle davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın. Onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran akisleridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün.
Eğer bir şey yapmamışsınız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın, tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki o bana nasıl davranırsa davransın, sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah-u Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın. Bana tesir edemezsin. Benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz. Ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır. Yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanlara ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günahı teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim. Siz onları süslü gösterdim. Siz de benim söylediklerimi yaptınız. Ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeli miyiz? Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin. İsteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah. Onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız sizi
yok ederdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paraleldir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var. Sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor. Ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor. Ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır. Sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı vetire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız o zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da ondan. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor.
Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir süre evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden buna, ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ard arda. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın. Tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil. Daha ötesinde, daha önemlisi sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz. Gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizi nabzınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin. Şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusreti de yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti sizde amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu.
700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, cahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı bir savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz bir yardım hüviyetine, Allah-u Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah-u Teala o zaman nüsretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nüsret Allah'tan. D şeklinde de diyor ki kardeşimiz, daire zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Ve hepinize başka şeytanları musallat eder. Ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general, yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu diyor. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağı ördü, yüzlerce defa bozdum ama bozduktan sonra o gene ağı örmeye devam etti diyor. İşte şeytan o örümceğin yaptığını yapıyor. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var diyor. Bu direnci öğrenmem var diyor. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir örümcek orada bir hafta kalmış veya 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor. Bu bozuyor, o örüyor. Örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız şimdi biz size sevgili kardeşlerim? Örümcek vazgeçmiyor da siz niçin vazgeçiyorsunuz? Saatiniz de olduğu halde çalar saatiniz. Artık hiç haber alamıyorum sizlerden. Bir ara 25 dakikaya düştüm, 20 dakikaya düştüm, 15 dakikaya düştüm. Hamdolsun diyen kardeşlerimizden de hisset çıkmıyor. Şeytan hepinizi yere bulmuşa benziyor. Peki sevgili kardeşlerim, bundan utanç duymuyor musunuz? Bir tasavvuf mensupları grubunun şeytana yenilgisinden başka nedir ki bu? Sebatsızlığını size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız. Ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla.
Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman size düşeni yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Öyleyse insanları kırıyoruz gibi değil. İnsanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki
10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin iki katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız bunu başarmışsınız. Siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yer yerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci suali, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl alabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor, biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz, bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı ve siz mutsuzsunuz. Sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemilere ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimizle gayret ettiğimiz halde siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırladın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esvâl-i islamınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daha iyi zikre ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin de içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah-u Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu
o hizmet boyunca en azından ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerimizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davranırlarsa davransınlar, öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasını yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz sizi aklar, gayretiniz kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşamında sürekliliği ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların, faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna'yla zikir yapın, 99 Esma'dan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar edilir ki Allah'ın katından rahmeti, fazlı ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz, hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane İslam'la ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor, faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve bunu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o esma için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha Allah'ın bir güzel gecesini beraber geçirdik. Bir defa daha Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz hep beraber.